0: diyor. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde, yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Bu ritüeller o peygamberlere göre devam etmiştir ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonraki İncil'de de 7 sabah 4 teslim. Ondan sonraki Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah 4 teslim var. Sırasıyla birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetiyle. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti. Altıncı safa ihlas, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an. Ve yedinci safa iradenin teslimi. Öyleyse görüyorsunuz ki kutsal kitaplar arasında muhteva itibariyle bir farklılık söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a inanan herkesin birbiriyle dost olmasını istiyor. Bu dostluğu sağlamak için de Allah'a inanmamızın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne geliyor aklınıza?
2: Sevgi, ona olan bağlılık, yani onu sevdikten sonra zaten her şeye ulaşabilirliğin mümkün olduğu.
3: İbadet yapmamız lazım.
4: Dualarda zaten ulaşıyoruz. Ne kadar, nasıl oluyor? Sizin demek istediğiniz neyi, onu çok anlamadım.
1: Allah bizi ruhundan üfürmüş. Ahzab 72'ye göre bu ruhumuz emanet. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına geri dönmesi lazım.
4: Evet, bütün şey yani cismaniyetimizde teslimiyet.
2: Sonuçta hepimiz bizim ölüm günü belli. Yani ne kadar ne olursa olsun. Yani bu şaşmayacaktır. Tabii ki de onun sevgisiyle gitmeyi Allah herkese nasip etsin.
1: Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmak.
2: Onu burada hissedebiliriz.
4: Sevmek, sevilmek için yaratmış zaten insanları. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Anlayan.
1: Kur'an'ın giriş kapısı olan Allah'a sevgimizi ifade edeceğimiz bir dua var. Allah'a ulaşmayı dileme duası.
2: Duaların bütünü bu yönde. İstediğim şey olup da onun yolundan arayacaksam onu kesinlikle talep etmiyorum.
3: Bir daha tekrar birlikte söyleyelim.
1: Birlikte. Allah'ım.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Seni çok ama çok seviyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Beni de sevgililerin arasına al.
3: Ben sana dost olmak istiyorum. Yakın mı? Kalpten.
1: Evet.
3: Zikretmek istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Evet. Kalpten.
0: Misafirimiz Allah insanları sevmek ve sevilmek için yaratmış. Güzelliklerini görmek, göstermek istiyor. Faydalanan kullarından oluruz inşallah. Allah'ı seven, onun güzelliklerini fark edenler kimlerdir? Tabii ki dini yaşayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah Teala o kişi mutlak surette 7 inanç sahibi ve 7 kalp şartının sahibi kadar. Allah'ın istediği şey bizim mutluluğumuzdur. Yaşamamıza sebebiyet veren çadır da sevgidir. Mutlu olursanız ya da nefrettir, o zaman da mutlu olamazsınız. Ama bilmelisiniz ki nefrette hiç kimse Allah'ın yolunda ilerleyemez. Sevmek ve sevilmek temel yol göstericimiz olmalıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi niçin Allah'a ulaşmayı diler? Sevdiği için. Allah'tan nefret eden bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a doğru yola çıkanlar, Allah'ı sevenlerdir. Gerçekten de seven sevdiğine koşar, korkan, sevmeyen, nefret eden de kaçar. Öyleyse Allah'a inanmak tamam. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam. Farz olduğuna inanmak tamam ama kişinin bu inancı kuvveden fiile geçirmesi lazım. Dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte her şeye bu sevgi gözlükleriyle bakmak gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe gibi ikinci bir asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Allah'a inananların mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir resule, bir mürşide tabi olmalarını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici insan mı?
4: Peygamberlerin sünnetlerini devam ettirmeye çalışan, evliyalardan sonra gelen büyük zatlardan.
3: Ama mürşit olamıyoruz, gelip ziyaret ediyoruz.
1: Peki günümüzde var mı Allah dostları, evliyalar, mürşit?
3: Yok, vardı tabii ki çokça.
2: Her insanın yol göstericisi farklı. Ya benimki annem de olabilir. Herkesinki farklı, bilmiyorum.
1: Günümüzde biz mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Kur'an'a yapışarak ya da işte cemaatler var. İşte insana en yakın, kafasına uyan bir yolu seçebilir.
3: Gezersiz karşıda çok türbeler var.
2: İnanarak istemek önemli. Yani her şeyi ondan dilersek, onun rızası varsa niye olmasın?
1: Allah Teala da öyle söylüyor. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı kılıp mürşidimizi Allah'tan sorar göstereceğiz.
2: Daha 1,5 ay oldu. Namaza başlayalım. Allah da devamını inşallah devam ettiririm. Öyle diyorum. Yani diyorum ki senin aşkından beni ayıracak bir şey varsa beni buradan kaldırma. Ya da dileğimi verme ki ben sana daha çok yakarayım diyorum.
1: Sabırla ve namazla isteyin diyor. Siz mürşidinizi hacet namazı kılarak Allah'a sormayı düşünür müsünüz?
4: Düşünürüm tabii. Hangisi daha iyi? Hangisi daha kestirme yol? Ya da işte bilemiyoruz. Hepsi çünkü yani giden yollardan çeşitleri.
0: Misafirimiz, mürşit konusunda her insanın yol göstericisi farklı. Benimki annem de olabilir dedi. Yol gösterici olarak kabul ettiğimiz herkes ve her şey aslında bir mürşit midir? Değil yani. Konunun Kur'an-ı Kerim'deki açıklamasına baktığımız zaman Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığın cümlesiyle vazifeye tayin ettiği kişi 7 safa 4 teslimi yaşayandır. Öncelikle insanla Allah arasında en üst seviyedeki mürşit Allah'ın peygamberleridir. Ve Allah-u Teala peygamberler için Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلُ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var Maide 19'a göre. O zaman fetret döneminin olduğu yerde durum ne olacak? Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Bu veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala devrin imamı olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada huzur namazının imamı söz konusu. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazını kıldıran imam olmasın. Bu ya Allah'ın bir nebi resulüdür veya Allah'ın bir veli resulüdür. Ama mutlaka resuldür. İşte o daima hidayete erdirendir. Ama bir de onu temsilen kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler var. Herkesin yanı başında mutlaka birileri var. İşte Allah'a davet olunduğunda eğer kişi hacet namazı kılar da Allah-u Teala devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerden bir tanesi gösterirse o zaman ona gidip tabi olması lazım ki 7 safa varislerin içerisinde birisine ulaşabilsin. Maide 35'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu takkullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve cahidu fisebili. Onun yolunda cahit edin. Allah'ın hiçbir yaptığı sebepsiz değil tabi. Her şeyi merkezinde mutlak sebeplere istinad eder. Neyse Allah-u Teala'nın mürşitlerine dikkatle bakın. O mürşitleri Allah-u Teala farz kılmıştır. Ama herkes mürşit olmak Allah'ın emriyle gerçekleşen bir husustur. Yani herkes mürşit olamaz. Halk arasında bir ifade şöyle. Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Evet gerçekten de Kur'an-ı Kerim bir mürşittir ama emrine itaat edilmesi halinde. İşte Kur'an-ı Kerim'in emrine itaat edilmesi halinde o zaman kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Eğer mürşidini Allah'tan sorarsa o zaman mutlak surette Allah-u Teala ona o kendisi için tayin ettiği mürşidi de gösterecektir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İnsanları bir araya getirmek kadar insanları birbirinden uzaklaştırmak için vazife yapanlar da var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanları bir araya getirmek kadar birbirinden uzaklaştırmak da vazife yapanlar var mı? Evet, tağutlar var. İster Allah-u Teala adına fesat çıkaranlar desin, ister kübera ve saadatlar desin, ister hidayeti gizleyenler, Resul-i ayete lale edenler, zulmani imrelame edenler, bunlar aslında birlik ve beraberliği bozanlardır. Şeytanın, insan ve cin şeytanlar, şeytanın bu dünyadaki temsilcileri. Bütün toplumlarda hep insanlar arasında fitne arayan, insanlar arasını bozmak isteyenler, birliği bozmak isteyenler her zaman var olmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de vardır. Allah'ın dostları kendi aralarında her zaman birliği kurmuşlardır. Ama onların aralarında münafıkların sözlerine uyacak olanlar da vardır. Onlar zaten zayıf olanlardır. Belki istihameti de yaşamaya eğil olmayanlardır. Yani her daim negatif kutupta şeytan ve onu dost edinen evanesi negatif insanlar, öbür tarafta pozitif kutupta Allah ve onu dost edinen Allah'ın velileri, Allah'ın veli resulleri var. İşte bu iki grup mücadele halinde ahir zamanda mutlak surette bir asr-ı saadet yaşanacağına göre bir dünya sulhu gerçekleşecek. Herkes şunu idrak edecek. Aslında dinler yok. Tek bir din var. Din birliği kurulunca ki insanlar En'am suresinin 150 5. ayet-i kerimesinde innellezine ferakû dinehum 159 ve kanuşiha. Muhakkak onların dinini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Yapmış oldukları şeyle onlara haber verecektir. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kulu hizbim bima ledeyhim ferihun. Dolayısıyla bu dinde fırkalara ayrılmanın farkına varacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'a yönelmeleri halinde herkes aynı dinin çatısı altında birleşecek inşallah. Bu da tabii bu birleşmenin, dünya varışının yegane anahtarı dinde birliği oluşturmaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala herkesin birbirini sevdiği, birbiriyle dost olduğu bir dünya oluşabilmesi için Allah'a inanan herkesin zikir yaparak nefsini tezkiye etmesini emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir Allah'a bol bol anmak, onun varlığını bütün kalbinle hissetmek.
2: Ben zikirlere çok inanıyorum aslında. Benim de içimi ferahlatıyor.
3: Allah'a yalvarmak, her şeyi istemek, günahlarımızın affı olması için.
4: Şükür, zikir, tefekkür. Hepsi olması gereken insanlardan. Müslümanlığın gereklerinden.
2: Allah'ın her isminin bir anlamı var biliyorsunuz. Ben de onları çekiyorum. Yani bu insan işini ferahlatıyor. Yani benim için öyle. Anneme diyorum ki ikindi namazını kılayım. Hani gecikiyorum. Hani huzurlu. Yani böyle. Bilmiyorum. Benim sevgim bu şekilde.
4: Özellikle zor zamanlarda daha bir insanlar sarılıyor. Yani inançlısı inançsızı. Onlar daha bir. Çünkü bir şey bekliyor yani. Bir imdat, bir yardım. O önemli olan her daim hatırlamak, zikretmek, dua etmek Cenab-ı Hakk'ı. Sıkıştığında değil de İyi zamanlarda da yani ibadetinde nasıl az ve devamlısı makbul Kur'an'ın da ibadetinde yani sürekli bir gün yapıp 10 gün yapmamak değil.
1: Allah zikrini çok yaparsak kalbimizde huşu oluşturacağını söylüyor. Huşuyla hacet namazı kılarsak mürşidimizi göstereceğiz.
2: İnşallah, inşallah. Deneyeceğim o zaman bunu. Bir de böyle deneyeceğim.
0: Müsabimiz özellikle zor zamanlarda insanlar zikre daha bir sarılıyor. Çünkü bir yardım bekliyorlar. Önemli olan her daim Allah'ı hatırlamak, zikretmek dedi. Allah'ın insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet, yani 7 tane musibet ayet kerimesine baktığımız zaman Allah Teala mesela Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olurduk. Yani Allah Teala musibetlerle insanlara kendisini hatırlatıyor. Zikretmelerini sağlıyor. Fussilet 49'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet suresinin 49. ayet-i kerimesi. Fussilet 49'da da insan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yese kapılır. Ümitsiz olur. Yetmez Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesi. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi. Yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. Demek ki Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Rum 33'te de insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlar kendisine rahmet tattırdığı zaman onlardan bir kısmı tekrar Rablerine şirk koşarlar. Zümer 8. Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesi. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a işler kılar. De ki küfrünüze biraz metalanın. Öyleyse ister Fussilet 49 olsun, ister Fussilet Suresinin 51. ayet-i kerimesi, Rum 33 ve Zümer Suresinin 8. ayet-i kerimesi olsun. Aynı hakikati ifade ediyor. Yunus Suresinin 12. ayet-i kerimesi. Yunus 12'de de Allah-u Teala insana bir darlık sıkıntı isabet ettiği zaman dokunduğun yatarken, otururken, yatarken bize dua eder. Bak onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi geri döner. İşte bu müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani darlıkta zikredenler, bollukta zikretmeyenler kayıptadırlar diyor Allah-u Teala. Evet. Allah insanlara verdiği sıkıntılar kendisini hatırlatmak için midir? Evet. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesine baktığımız zaman onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Gerçekten de Muhterem Efendimizin buyurduğu vererek ve vermeyerek ihsan edilen her şey için hamd ve şükür kesin gerekli. Hayır sanarak kendisinin hoşuna gidecek şeyler için dua eden kişi şer dokunduğu zaman yese kapılır, huzursuz olur. Ama kendisine Allah-u Teala hayır duaları üzerine nimet verdiği zaman dua etmekten vazgeçer. Ancak şer dokunduğu zaman aklı başına gelir. Dua etmeye başlar. Mutmain olan kişi Allah-u Teala kendisini onun üzülebileceği şeyleri verdiği zaman da Allah'a dua eden, şükreden, sevineceği şeyleri verdiği zaman da dua eden, şükreden hizayın içerisinde insanlar Allah'a hem hamd etmek hem de şükretmek mecburiyetindedirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın izniyle Efendimizin nimetiyle mübarek ellerinizden hasretle hürmetle öpüyoruz Cappar Hocam. Bir sualim vardı, inşallah arz edebilir miyim? Dünya sulhunun oluşturulmasında en önemli katkıları yapacağı ifade edilen Mehdi Resul'den bütün müşrikler haberdar mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalpten. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok severiz sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkide yarışık bir sistem söz konusu. En üst noktada Allah'ı temsil eden devrin imamı o Mehdi aleyhisselam. Onun arkasında kavim resulleri var. Kavim resulleri veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi Mehdi Aleyhisselam'ı temsil ediyorlar. Nasıl Hazreti İsa Aleyhisselam'a ya İsa sen mi kendini ve anneni bana ortak koşmanı söyledin? Hazreti İsa Aleyhisselam ya Rabbim benim bu söylediğimi söylemediğimi en bilen sensin. Sen benim zatımdakini bilirsin ama ben seninkini bilmem. Şimdi burada da Mehdi Aleyhisselam Allah'ı temsil etmesi hasebiyle bütün Resulleri bilir, vekil mürşitleri bilir Allah'ın kendisine bildirmesiyle ama bütün diğer veli Resuller, vekil mürşitler onu bilmeyebilirler. Nitekim Maide Suresinin 109. ayet-i kerimesinde Resullere Allah'ın Resulleri bir ay toplanacağı ve sonra zenne cevap verildi diye buyuracağı gün bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki kalptekileri en bilen sensin ya Rabbim derler. Dünya sonu oluşturulmasında en önemli katkıları yapacak olan ifade eden Mehdi Aleyhisselam Resul'den tüm müşrikler haberdar mı? Allah bildirirse evet. Allah-u Teala ile ilişkileri olan ondan vahiy alabilen müşrikler vardır. Onlara Allah-u Teala bildirir. Ama o müşriklerin sayısı zamanımızda çok azdır. Ortalıkta çok sayıda müşrik var gibi görünür. Ama büyük bir kısmı realitede müşrik değildir. Allah ile hiçbir şekilde bir temasları, ilişkileri yoktur. Olmamıştır. Olsalar bile zaten derhal devrin imamına bağlanırlar. Evet, dediğim gibi herkesin Allah tarafından tayin edilmemesine rağmen insanlar onu seçmiştir. O da bulunuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir mürşit değilse elbette bilmeyebilir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Allah
7: insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
8: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha mahasalavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf mutluluğun anahtarıdır. Birinci sual, tasavvuf ne demektir? Evet, gerçekten çok güzel bir tanım. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasının adıdır. Her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf, insan olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Evet, tasavvuf, İslam dininin hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kim İslam'ı yaşarsa o bu tasavvuftur. Tasavvuf erbabıdır. Ama hangi İslam'ı yaşarsa? Tabii ki Kur'an'daki İslam'ı. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı İslam'ı, onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşarsa o mutasavvuftur. Allah Teala hepimizin İslam olmasını istiyor. Takva sahibi olmak İslam olmaktır. Günümüz geleneksel din tatbikatı bütün İslam ülkelerinde duruma hakim durumda ve 100 yıl evvel yaşamış bir Mısırlı diyor ki veçimi batıya yönelttim, batıya döndüm. İslam vardı ama Müslüman yoktu. Batıya gittim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Doğuya döndüm, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Allah Teala, İslam Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak İslam olmaktır. Mutlu olmak, cennet ve dünya saadetine sahip olmak İslam olmaktır. Kur'an'daki dini hayatın, yaşantının adı tasavvuftur. Her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olan evlatları tasavvufu yaşadılar. Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olan onlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadı. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe onlar tasavvufu yaşadılar. İşte sahabenin Resulullah'a tabi olmak suretiyle 7 sabah 4 teslim yaşaması Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kayıt altına almış. Havarilerin A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşadığını Allah-u Teala Saf 14'te ve Maide 111'de ona tabi olan havarileri sahabeye örnek gösteriyor. Siz de onlar gibi olun buyuruyor. Yetmez Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olan Rabbaniyun ki Allah-u Teala Al-İmran Suresinin 79. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Al-İmran 79'da bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet,

tedris etmiş olmanız ve öğretiyor olmanız. Yani Resulullah'ın hadiste zikrettiği hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten olmanız hasebiyle Rabbani, kendini Rabb'a demiş kullar olanız buyuruyor. Al-İmran suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Al-İmran 78'de muhakkak ki onlardan ehli kitaptan bir grup mutlaka onu okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Al-İmran 78'de Bakara 79 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Bakara 79'da ne diyordu Allah Teala? Onlar elleriyle emaniye bilgiler içeren kitap yazarlar. Sonra onu yazdıktan az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir, katından derler. İşte onlara yazıklar olsun elleriyle yaptıklarına ve kazandıklarına. Ve yazıklar olsun onların kazandıkları şeylere. İşte Bakara 79 ile Al-İmran 78 arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Her peygamber döneminde mutlaka tasavvuf yaşanmıştır. İkinci sual, mutluluğa ulaşmakta tasavvuf kavramının rolü nedir? Tasavvuf yoksa mutluluk yoktur. Tasavvuf, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle dini hayatın yaşanmasıdır. Nur 21'de Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Başlangıç noktasında herkes şeytanın adımlarına tabi. Evet, 19 negatif özelliğe baktığımız zaman herkes şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Yani şeytanın adımlarına tabi. Ama Allah Teala Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor ve yaratılış dizayına paralel ki Allah Teala bir fizik vücudumuz, bu zuhari aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve Allah'ın zatına üfrenen ruh Allah'ın bizdeki emaneti. Ruhta 19 tane haset, nefse 19 tane afet. Yaratılış itibariyle bir denge içerisindeyiz. Ama ruh Allah'ın bizdeki emaneti ve Allah Teala geri istiyor. İşte ruhun Allah'a dönebilmesi her şeyden evvel nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan olmaz. İşte 14 asır evvel nasıl sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olup 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirerek daha sonra nefsini tasfiye ederek tövbe yüze ulaştılarsa günümüzde de aynı şey söz konusu. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taaneti müşride tabi olursa Furkan 70'e göre Allah'ın taaneti müşride tövbe edecek. Tövbe ettiği zaman ibadetlerin sultanı zikir devreye giriyor. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine az zikri farz kılmış. Ashab 41'de çok zikri farz kılmış. İsa 103'te daimi zikri farz kılmış. Yani tabir caizse az zikirle ruhun teslimi, çok çok zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimini Allah Teala istiyor. İşte 14 asrıyla ve sahabe bu şekilde asr-ı saadete ulaştı. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmaktır hayattayken. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah'a rahmetin içine dahil eder. Ama mürşit olmadan hiç kimse tasavvufun gerektirdiği nefs terbiyesini gerçekleştiremez.

0: Üçüncü sual, tasavvufa her devirde ilgisiz kılınmasının sebebi nedir? İnsan ve cin şeytanlar. İşte Arap 146-147'de Sâsifun ayatellezîne ellezîne tekebbirine filerdi bi gayri hakkın. Ve en yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve en yere sebil erişti la yetekizü sebilâ. Ve en yere sebil gayri yetekizü sebilâ. Başlangıç noktasında herkes sebil-i gaydedir. Ama Allah'ın katından gelen hidayetçiler davete getirdiklerinde onlar yine ilgisiz kalırlar ve bütün ayetleri göstererek iman etmezler. İrşad yolunu benimsemeler ve gay yolu üzerinde ölüme kadar hayatlarına devam ederler. Bunlardan bazıları da emaniye bilgilerin sahibi. Bakara 44'te siz insanlara tezkiye olmayı söylüyorsunuz da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Bakara 78'de yine bidatlerle hayatını yaşayan bu insan ve cin şeytanlardan bahsediyorum. Asap 67-68'de ise قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. İşte her devirde bu insan ve cin şeytanların şeytanın tesiri altında elleriyle yazdıkları emaniye bilgilerle bidatler üretmişler ve insanlar günümüzde bidatlerle din yaşıyor, dindeki hürafeler. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına giren 19 tane hürafe, 19 tane bidat var. İşte bu 19 bidat sebebiyle de Kur'an'da yer alan 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. Bu dindeki hürafelerin sebebi insanların yanlış bir kültürü edinmeleridir. Yani yanlışları doğru bilmeleri sebebiyle bu noktaya gelmişler. Halbuki bütün doğruların sahibi Allah'tır. Vallahi Teala şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O kültürün sahiplerinin de sahip oldukları makamlar, rütbeler itibariyle saygı gören insanlar olmaları ve söyledikleri yanlışları insanlara inandırmalarıdır. Doğru bilinen yanlışlar. Neyi doğru biliyor bunlar hepsi yanlış? Bütün Resuller peygamberdir. Doğru biliniyor. Akaidin temel kurallarından bir tanesi bu. Ama bütün Resuller peygamberdir. Doğru değil. Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru değil. Ama doğru bilinen bir yanlış işte. Belki buraya bunu da ifade etmek lazım. Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın örtüklü fuhşiyat münker, doğru bilinen yanlışlar. İnsanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Doğru ama yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştım. Doğru bilinen yanlışlar. Parantez içinde. Evet, bunu ilave edebiliriz inşallah. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Bütün bunları hepsini Kur'an ayetleriyle karşılaştırdığım zaman bunların hepsinin insanların söyledikleri zanlar olduğunu görüyoruz ve doğru bilinen yanlışlar. Görüyoruz ki her devirde mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren bir azınlık ve yerine getirmeyen bir çoğunluk mutlaka var. Bugün tasavvufu yaşayanlar ve yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayıp İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesenler sebebiyle İslam bu haldedir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Halkımıza suallerini birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tasavvufu yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamadıkça insanların hem mutsuz hem huzursuz olacağını açıklıyor ve herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, böyle türbeleri ziyaret etmek.
3: Bize bunca nimet bahşeden kişiyi tanımak, bize bir hediye geldiğinde bile kurye getirdiğinde ismini öğrenmek isteriz. Bu dünyada da bize bahşedilen şeylerin sahibi kim? Bunu tanımamız, ona ulaşmamız denince bu aklıma geliyor.
4: İbadetlerimizi yerine getirip daha sonrasında isteklerimizi, arzularımızı dualarımızla talep ederiz. Dualarımızı ne kadar içten yaparsak, ibadetlerimizi ne kadar içten yaparsak Allah-u Teala'ya ulaşımımız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ettiğimiz dualar.
4: Öncelikle yapmış olduğumuz ibadetler, iyilikler, ona ne kadar kalbi duygularla, onun Resulüne, onun aracılarına nasıl bir samimiyetle bağlı olursak o şekilde ulaşabiliriz.
3: Yani kalbimizle onu buluruz. Aramamız gerekiyor. Tüm duyularımız onun sıfatlarının bir tecellisi aslında. Ama kalbimizle onu bulacağımıza inanıyorum.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Bir evliya dostuma denk gelsem dua ederim. Bana bir arkadaş gelse onun evliya olduğunu istesin. Yani çok aslında ben o duayı çok yaptım ama.
0: Müsabimimle Allah'a ulaşmak konusunda bir evliya dostuna denk gelsem, onun evliya olduğunu hissetsem dua ederim dedi. Bu devirde evliyalara denk gelmek mümkün müdür? Allah Teala her devirde mutlaka Nebi'nin mirası vekaleten devrin imamı vardır diyor. Secde 24. Allah Teala her devirde tüm kavimlerin içerisinde veli resuller tayin ettiğini, ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ettiğini buyuruyor. Nahl 36 ve Muminun 44. Allah Teala her devirde maruf emreden münkerden nehyeden, Allah'a itaat edin hayırlarda yarışanlar olduğunu buyuruyor. Allah Teala Allah'ın mukarrab kulları, hayırda yarışanlar, salihler, muhlisler ve ul-elbab kulları olduğunu buyuruyor. Muhsinler olduğunu buyuruyor. Zahitler olduğunu buyuruyor. Neyse her devirde bunlar var. Kişinin böyle bir evliyaya ulaşabilmesi, ki Allah-u Teala evliya tabi olmak şakilerden olmaz. Herkesi cennetine davet ediyor Allah-u Teala. Öyleyse cennete girebilmenin olması olma şartı evliya tabi olmaksa, o zaman o kişinin kalben ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü Allah Teala kalben ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın kendisi için taneti veli mürşide ulaştırıyor. Bu devirde de evliyalara denk gelmek mümkün müdür? Elbette. Şura 13'te Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Bu kalbinize gerçekleştirin. Ondan sonrasını ben gerçekleştiririm. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Her zaman diliminde mutlaka Allah'ın evliyaları halkın içinde vardır. Şahin Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Demek Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden. Kabulü duada, Allah kimin duasını kabul ediyor? Müşridine tabi olanların. Velileri de halkın içinde saklar. Veliler demek halkın içinde var mı? Evet. Evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesinde مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِيكَ اللّٰهِ فَنَّعْجَ رَعَيَا Allah'ın yanında ulaşması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Allah'ın emrine uyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş ve tasavvufu yaşamıştı. Allah'ın bize de farz kıldığı mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana Hazretleri, Şems. Yani onlarda zaten ayrı bir huzur var.
4: Sahabeler Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu yolda ilerlediyse günümüz çağında da evliyalara, tarikat ehillerine, bize yol gösterebilecek İslam alimlerine biz de tabi olup doğru yolu bulma açısından onları aracı olarak kullanabiliriz.
3: Alimler peygamberlerin varisleridir. Bizim Rabbimizi bulmamızda bize hangi yoldan gitmemiz gerektiğini gösterir. Doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısadır, bazısı uzundur. Bizim de bağlanacağımız, yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterir diye düşünüyorum.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Mürşitler vardır ama ben bilmiyorum. Belki tarikat yoluyla bulunabilir. Ama gerçek mürşitler şimdiki gibi değil. Şimdiki mürşitler farklı.
4: Mutlaka vardır cemaatler veya tarikat ehilleri. Onlara tabi olarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
3: tabii ki her dönemde Allah-u Teala'ya bağlı, ona gerçekten kulluk eden Allah dostları vardır. Arayan bulur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda doğruya giden çok farklı yollar vardır. Bazısı kısa, bazısı uzundur. Yoluna intisap edeceğimiz alim bize kısa yolu gösterebilir. Doğruya giden yolu nasıl tespit edebiliriz? Tabii ki her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. وَعَلَى قَسَّسَ بِهِ مِنْ هَجَائِرْ وَلَوْ شَعَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aitse, o zaman o yolu neyle sorabiliriz? Hacet namazı kılarak Allah'tan sorabiliriz. Bakara 45-46. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشِعِينَ Allah Teala sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sahibi olmayanlar kimlerdir? Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mürşide ulaşması zordur, imkansız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlere de Allah mutlaka mürşid gösterir çünkü onlar huşu sahibidir. Seçim bizlere ait değildir. Çünkü insanlar arasında farklar söz konusudur. Ve kim nasıl hedefe ulaşacaksa Allah-u Teala'dan sormak durumundadır. Bunun standardı nedir? İş dünyasını ne gösteriyor? Vasıfları nedir? Bu vasıflar standardında nasıl bir insan onu Allah'a ulaştırabilir? Onu tamamen Allah tayin ediyor. İşte onu bilen sadece Allah'tır. Hacet namazını kılan kişiye Allah-u Teala onu gerçekten Allah'a ulaştırabilecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. Allah Teala onun için hacet namazı farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir sual arz etmek istiyoruz. Tasavvufa giren kişilerin akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Allah razı olsun tekrar Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Dualarınızı diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak tasavvufa giren kişilerin akli dengesini kaybedeceği söylentisi doğru mudur? Külliyen doğru değil, yalandır. Sevgili kardeşim herhalde bizim kadar dine düşkün olmamıştır hiç kimse. Hayatımız tamamen buna bağlı ama hiç de halimizden şikayetçi değiliz. Mutluluğun tek yolunun din olduğunu biliyoruz. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dine sımsıkı sarılmak durumundasınız. Çünkü din bize zikri emrediyor. Zikir ise nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmenin yegane vasıtasıdır. Yok ederseniz ne olur? Muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olursunuz. Mutluluk dinin muhtevasındadır. Allah'ın yolunda kimse kafayı bozmaz. Kafayı bozanlar şeytanın yolunda olanlardır. Evet gerçekten eğer kişi kitaplardan tasavvufu öğrenmişse ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, kendi kendine bir takım zikirler yapıyorsa, bir koruması yoksa elbette bu tip olaylar yaşanabilir. Ama kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala onlar üzerinde şeytanın tesirini sıfırlıyor. İşte dört tane ayet-i kerime. Şeytanın sultanlığı ameni olanların üzerinde yoktur. Kimdir ameni olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şeytanın sultanlığı Allah'a vekil kılanların üzerinde yoktur. Kimdir Allah'a vekil kılan? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen. Allah'ın, şeytanın sultanlığı kullar üzerinde yoktur. Kimdir kul? Kalben ulaşmayı dileyen. Ve bütün bu ayetler bize Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından korunacağı şeytanın onlar üzerindeki tesirinin sıfırlanacağını Allah buyuruyor. Yetmez. Mürşide ulaştığı zaman ne olur? Bu sefer dört tane koruma cihetiyle koruma kalkanı gerçekleşir. Yani koruma kalkanına baktığımız zaman Allah-u Teala kim mürşidine 12 tane insanla tabi olursa şeytanın sihir büyüsü ona tesir etmez. Kim mürşidine tabi olursa delalette olanlar onlara zarar vermez. Maide 105. Kim mürşide tabi olursa musibetler onlara isabet etmez. Kim mürşide tabi olursa şeytanın fısıltıları onlara zarar vermez Allah izin vermedikçe. Öyleyse görüyorsunuz ki tasavvufu yaşayanlar onlar Allah'ın koruması altındadırlar. Bu havayı bozanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen şeytana tabi olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tasavvufa girip de zikirlerini üst seviyeye çıkaran insanların mutluluklarının da gün ve gün artacağını söylüyor. Sizce zikrin huzur ve mutluluğumuz için önemi nedir?
4: Zikir demek Allah-u Teala'yı anmak demek. Nasıl namazlarımızı kıldıktan sonra günümüzde belki önem vermeyenler çok olabilir. Tesbihat yapıyoruz. Tesbihat da bir zikirdir.
3: Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Bize bunca şeyi bahşeden kişinin ismini anmak da mutluluğun bir formülüdür.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Ruhun rahatlaması bence.
4: Ya zikir bence diğer ibadetlere oranla samimiyeti ve bağlılığı içerir diye düşünüyorum ben.
3: Kalple yapılır. Hani namazı hem kalple hem bedenle yaparız. Haccı hem malımızla hem maddi hem manevi. Ama zikri sadece kalbimizle, kalbimizle niyet ettiğimiz şeyin dilimize vurmasıdır.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
4: Sürekli zikir yapmak da sürekli mutluluk anlamına gelmez bence.
3: Mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir.
0: Misafirimiz mutluluk daim değildir. Her zaman mutlulukla beraber hüzün de olur. Ama zikir yapmamız bu hüznün bile bir nimet olduğunu bize gösterir diyor. Zikir yapmak yaşadığımız hüzünleri giderir mi? Başlangıçta nefsimiz %100 afetlerle doludur ve onlara hakim olmadıkça bizim için dünyada mutluluk olayı tahakkuk etmez. Hep mutsuz bir insan olarak yaşarız. Hatalar işleriz. Arkadan nefsimizi azap edeceği için ruhumuz o zaman mutsuz oluruz. Allah ise azap edeceğim fizik bedenimizi azap ediyor. Sonra da başka insanlara zulmedersek, yanlışlar sergilersek o zaman da bu hüznü yaşarız. Hüznü iç dünyamızda uzaklaştıracak olan şey zikirdir. Zikrimizi artırdıkça her geçen gün o kişi daha güzele, daha güzele, daha güzele doğru adım adım yürüyecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadeniz olursa muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak tarikat ile tasavvuf arasındaki farkı açıklar mısınız? Adına ister tarikat deyin, ister tasavvuf deyin. Ama bilin ki bu İslam'ın ta kendisidir. Kim İslam'ı yaşıyorsa onun yaşantısının adı tasavvuftur veya başka bir adıyla tarikattır. Tarikat de tasavvuf da bir ana hedefe dayalıdır. Bu hedef bir insanın ruhunun, beşerinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesidir. Tarikat sadece bu teslimlerin muhtevasını alan temel ifade eder. Bu hedefe ulaşmak için dünyada yaşantısı lazım, gelen hayat tasavvufun muhtevası içindedir. O zaman tasavvuf da tarikattan daha geniş kapsamlı bir muhteva söz konusudur. Ama Yunus diyor ki şeriat tarikat yoldur varana, Yol Allah'ın zatında bitiyor, ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Ama marifet hakikat anda inceri. Yani şöyle diyebiliriz. Tarikat, şeriat, tarikat nefs tezkiyesidir. Marifet hakikat nefs tasfiyesidir. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi dinin tamamıdır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden, bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konuda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an, her an mutlu konumun sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Bolu'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Dinler arası diyaloğun İslam'da yeri nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, dinler yok, aslında tek bir din var. Ama zaman içerisinde her devirde insanların %90'dan fazlası zanlarına göre babalarının dini yaşadıkları için bugün onların sebebiyle dinler olarak tabir söz konusu. Ama Allah'ın ezeli ilmiyle insanlar için vaaz ettiği hedef iki can saadeti. İşte iki can saadetinin olması olma şartı ezeli ve ebedi tek bir din olan babamız İbrahim'in Hanif dininin yaşanmasıdır. Bunun da üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci bir ilah yok. Allah Teala Şuara suresinin 111 veya 112 113. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyin. Belki diğer ayetlerde bu Allah'la birlikte başka bir ilah Nevire Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin Câsiye 23'te zikredildiği gibi hevasını ilah edilmesidir. İşte Allah Teala'nın ezeli ve ebedi bütün insanlar için vaaz ettiği bu din Allah tektir. Ama Allah'a inanıp da hevasına tabi olan insanlar, onlar da gizli şirkin içerisinde, gizli şirkten kurtulabilmek bir dileğe bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileğine ve Allah Teala Ul-Azm Nebilerine verdiği şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz'in şeriatının dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse her şeyden evvel şirkten kurtulmak. Bu şirkten kurtulmak bir dilektir. Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyi ayet-i kerimesi şu ara. Evet. Onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ama Allah Teala'nın emri ise Allah tektir. Öyleyse şirksiz olarak la tec'al ma'allahi ilahen ahar. Burada da Allah'la beraber başka ilah kılma. İşte Allah'la beraber başka ilahın olmaması nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Çünkü nefs tezkiye ve tasfiye olmadığı süre içerisinde o kişi nefsini ilah ediniyor ve şirkte kalıyor. Bir ikinci risk noktası da وَلَا تَفَرَكُوا dinde fırkalara ayrılmayın. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya bir tanesi cehennem, diğeri hariç. Müslümanlar 73 fırkaya 72 cehennem bir tanesi hariç. İşte o dinde fırkalara ayrılmamak Resulullah'a sahabe suarısı ve fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın dinin ikinci safa olan sırat-ı müstakimde olabilmesi ancak mürşidine tabi olmasına bağlı. Ve Şuara suresinde birçok ayet-i kerimede, belki o kardeşlerimiz o ayet-i kerimenin sayısını verebilir. Bütün peygamberler gelip de takva sahibi olun ve bana itaat edin. Takva sahibi olun, bana itaat edin. Birçok ayet-i kerimede bu tekrarlanıyor. Bütün peygamberler bunu söylemişler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tabi olun. Tabiyetle birlikte kişi dinle fırkalara ayrılmaktan kurtulur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Mürşidine tabi olmadıkça da kendisini dinle fırkalara ayrılmaktan kurtaramaz. 24 ayet. Takva sahibi olun ve bana itaat edin. Yani tabi olun. İtaat ve tabi olun. O halde buradan ne görüyoruz? Dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ve bugün Yahudiler için %90'ında bu tamamen din tatbikatından çıkmış. Ama Allah'ın dinini yaşayan Yahudiler 7 sabah 4 teslim yaşıyorlar. Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet var. Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslimi yaşayan insanların %10'dan azı var. %90'dan fazlası yine. Müslümanlar için öyle. O zaman bu şirkte kalan dinde fırkalara ayrılanların tesiri sebebiyle diğerleri de kavga halindeler. Halbuki hangi inanç grubu içinde olsa olsun bunların bir araya gelmesi lazım. Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Enfal 73'te "Vellezine keferu ba'duhum an ya'bad." Yahudilerden 70 fırka, Hristiyanlardan 71 fırka, Müslümanlardan 72 fırka bunlar küfürdeler. Ulaşmayı dileyip müşriklere tabi değiller, küfürdeler ve bir araya gelmişler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُ مَا لِعْبَادِ Birbirlerini destekliyorlar. اِلَا تَفْعَلُوا تَكُونُوا فِتْنَةً فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَب۪يرٍ Ama ey Yahudilerden 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Hristiyanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, ey Müslümanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, siz de bir araya gelmezseniz yeryüzünde büyük bir fesat ve fitne oluşur. Fitne ve fesat oluşur. O zaman bu fitne ve fesadın önüne geçmek için dinler arası diyalog şart mıdır? Evet, vardır. Kesinlikle olması gerekir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, buyuruyor ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Allah bir kulu severse Bakara 155'e göre devamlı bir imtihana tabi tutar. وَنَّبُلَوْكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَتْ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Ne zaman kişi sabra ulaşıyor, daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse nefsimizde 19 afet var olduğu süre içerisinde imtihanlar hep devam ediyor. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsak o zaman inşallah hedefimize ulaşmış oluyoruz. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin aynı afetini devamlı işliyorsak bu durumdan kurtulmak için Allah'tan nasıl talepte bulunmayız? Hem hacet namazıyla tapte bulunmalıyız, hem de o afetle ilgili esmaları çekmeliyiz. Öfke afeti mesela. Devamlı öfkeleniyoruz. O zaman esmalarla birlikte, diğer zikirle birlikte bu öfke afetiyle ilgili esmaları da çekmeliyiz inşallah. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmeliyiz. Günde 7 kere. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, idrak ve iştiyak arasında bağlantıyı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, idrak kalbi bir olaydır. Başlangıç noktasında herkesin kalbin üzerinde mühür var, ekinet var ve dolayısıyla kalpte bu Allah'a ulaşma dileği olmadığı süre içerisinde kişi zikir yapsa dahi Allah'ın katından gelen zikir ya gelmez ya göğüse gelirse de kalbe sirayet etmez, hiçbir şey oluşturmaz. Sadece o kişiye derecat kazandırır. Tıpkı diğer mesela zekat veriyorsunuz. Bu zekat olayı kişiye derecat kazandırıyor. Hacca gidiyorsunuz, derecat kazandırıyor. Vesaire. Ama hem derecat kazandıran hem de kalbi temizleyen vasıta zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Çünkü Allah'ın isimleri geçiyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü o namazlarda ayetler okunuyor. Ayetlerin sonunda esmalar var. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Öyleyse idrak ve iştiyak arasında paralel bir bağlantı var kişinin. İdraki ne kadar üst seviyedeyse iştiyaki de o kadardır Allah yolunda. Birbirine paralel. İştiyak Allah yolunda kişinin hizmet talebini oluşturuyor. Allah yolundaki hizmetlerde kişi iştiyak sahibi ise o zaman o arabada oturanlardan değil, arabayı çekenlerdendir. Ama iştiyak sahibi değilse o zaman hizmette olursa da olur, olmasa da olmaz. Halbuki iştiyak sahibi kişi Allah yolundaki hizmette adeta mutlaka o hizmetin içinde olmak, var gücüyle her şeye yüklenmek, parasıyla, zamanıyla, gücüyle, her şeyiyle o hedefe ulaşmak üzere bir gayretin içinde olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam. Hazretli hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Isparta'dan Uğur Dinç ben. Hocam bir sualim olacaktı. İslam dünyasının içine düşmüş olduğu ayrılığın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dünyasının içine düştüğü ayrılığın sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Hepsi Resulullah'ın öğretisiyle Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tövbe ettiler, tabi oldular. Tabi oldular daha doğrusu iki tane insanla. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Nefs teslimi, irşat ve irade teslimi. Şimdi günümüze baktığımız zaman bu sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimin üzerine yerinde yerler esiyor. Bu 7 safa 4 teslim din tatbikatından çıkartılmış. Birinci safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için özellikle emaniyeli din öğretenler, onlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu ulaşır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimede sahabe nasıl Allah'a ulaşmayı dilemişlerse bugün onun yerinde bir bidat var. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Fetih onda nasıl sahabe 12 tane insanla Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlarsa bugün ikinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorlar. Enam 71'de onlar ruhlarını nasıl Allah'a teslim etmişlerse bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Alimran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucunda Allah'a teslim ettik diyorlar. Bugün dördüncü bidat İslam'ın beş şartını vardır. Ben bu beş şartı gerçekleştiririm. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. Zümer 18, nefsin Allah'a teslimi 19 afetten kurtulmak söz konusuyken Zümer 18'e göre 5. bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim anlamaya yetmez. 6. safa hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün insanlar işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. 7. safa sahabe irşada ulaşmamıştır. Yani kısacası tamamen artık Kur'an'daki İslam yaşanıyor. Bidatlerle din yaşanıyor. Dinimize, din tatbikatına girmiş olan doğru zannettikleri 19 tane yanlış. Yani insanlar doğru zannettikleri yanlışlarla din yaşıyorlar. İşte 19 tane bidat. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettiği fuhşiyat ve münker veya 19 tane bidat. Bidat da ilave edebiliriz. Doğru bir zannettikleri yanlışlar. Ama aynı zamanda Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram söz konusu. O zaman İslam alemi bu sebeple ayrılığa düşmüş. Ama dinde fırkalara ayrılmayan her devirde %10'dan az grup var. Onlar tasavvufu yaşayan, 7 sava 4 teslimi yaşayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. 5. sual Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insanın daimi zikre ulaşması için yapması gerekenler ve takip etmesi gereken yol nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Bir dilekle o kişi, o talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani Allah Teala biz dileyeceğiz, irademizi kullanacağız ama ruhun Allah'a ulaşmasını Allah gerçekleştirecek. Öyleyse bu Allah'ın garantisinde. Ruhun Allah'a teslimi. Ondan sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği fizik ucunun Allah'a teslimi dik yokuş olarak biliniyor. Bu yılları alıyor ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çok zor olsa da fizik ucunun Allah'a teslimi Allah'ın yardımıyla bu mümkün. Bu uzun zamanı alıyor fakat imkansız değil. Allah'ın yardımıyla kişi fizik ucunun Allah'a teslim edebilir. Fizik ucu teslimi %81 nura kişinin kalbinin ulaşmasını sağlar. Ondan sonra daimi zikirle kişi nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikirde kişinin kalbi tamamen afetlerden temizlenir. Yerine 19 tane faziletin sahibi olur ki bu o zaman daimi zikre ulaşan kişi artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Nefsin afetleri de sıfırlanmış. O zaman çevredeki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar o kişiye bir negatif işaret talepte bulunurlar. Çevreden gelen o kişiye tesir eden negatif bir olay o kişinin nefsinin afetleri olmadığı için negatif görmez. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan bir insan peşinden otomatik olarak iradesini de Allah'a teslim eder ve böylece teslim yüküyle Allah'a teslim olarak Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlar. Şimdi kardeşimiz diyor ki bir insanın daimi zikre ulaşması için gereken takip etmesi gereken yol nedir? Evvela ruhun Allah'a teslimi. Bu bir dilektir. Daha sonra fizik ucunun Allah'a teslimi. Bu zikrin artışıdır. Zikir çok zikir ve çok çok zikir. Bu da kişinin dünyaya rağbet etmemesi, zikre konsantre olmasıdır. En sonunda da Zümer 18'e göre daimi zikir. Nefsin 19 tane afetinin tamamen temizlemesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle kişi tamamıyla nefsini de Allah'a teslim eder. 6. sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz'in nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluklardır. Nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından yanlarına kalacak olan ancak uykusuzluklardır. Hadisini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalacak olan ancak açlık ve susuzluktur. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bunu açıklayan hadisi, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Tekrar edeyim, tuttuğunuz oruç emanete ihanet ve yalan söylemek. İşte sevgili kardeşlerim, eğer kişi oruç tutuyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse, bir insanın emanete ihanetten vazgeçmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, yalan söylememesi müşride tabiyetle olur. Münafıkların üç alametinden Allah Resulü bahsederken, bunlar emanete ihanet ederler, onlar ahde vefa etmezler, onlar yalan söylerler. Ama müminlerin de üç vasfı var. Onlar emanete riayet ederler, onlar ahde vefa ederler, onlar yalan söylemezler. İşte oruç bizi, münafığın üç alameti konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verildiği zaman sözünde durmaz. Konuştuğunda da yalan söylermiş. O zaman tuttuğumuz oruç ne olması lazım? Bizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmesi lazım. Emanete ihanetten vazgeçirmiyor, yalan söylemekten vazgeçirmiyorsa o zaman o kişi münafıktır. Ama oruç tutsa, namaz kılsa da kendini mümin zannetse bile, evet. İşte bu münafıkların alametini, nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlara sadece açlıktır, susuzluktur. Nice geceleyin namaz kılan vardır ki onlar için de namaz sadece uykusuzluktur. Allah razı olsun. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayanlardır. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğiniz değişikleri yaşayamamın sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Dilden söyleyip de o dilin söylediği kalbe inmediyse Allah rahim esmasıyla tecelli etmez ve o kişi hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamaz. İşte dilin söylediği kalpte olmayanlar ama dilin söylediğini kalbin tasdik ettiğini, yani dilden ikrar, kalben tasdik. Öyleyse kalpten olan şeyi dilin ikrar etmesi lazım. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşidine ulaşsa, tabi olsa dahi ona bir fayda sağlamaz. Ama kalpten ulaşmayı diler de kalben tasdik eder, mürşid önünde de tövbe ikrar ederse o kurtuluştadır. Ama şimdi tersi söyleyeyim, kalplerinde olmayan diliyle söyleyenler. Kişi diliyle ikrar ediyor ama o dilin söylediği kalbinde yok. İster Maide 41, azayı iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Hücurat 14 ve diğer bütün bu ayetler bize kalpten ulaşmayı diledikten sonra bahsettiğimiz değişikleri yaşayamamanın sebebi o kişinin dili kalbe indirmediğinin ifadesidir. O kişinin dilinin söylediği kalbinde yoksa bu değişikleri yaşayamaz, Allah rahim esmasıyla tecelli edemez. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir ve zekatın vermenin gerekliliğini eşime nasıl anlatabilirim? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide zekat çalışamayacak durumda olan 7 grup insanın hakkıdır bizim cebimizde. %2,5 haramdır. İşte zekatın kendisine verildiği kişilere baktığımız zaman Tövbe 60'ta, Tövbe suresi 60. ayet-i kerimesi. Tövbe suresi 60. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fakirler, miskinler, amilinler, müellifet-i kulub, esirler, ihtiyaç sahipleri ve Allah yolunda olanlar, bunlar Allah-u Teala'nın bunlar için cebimize koyduğu %2 buçukluk zekat vardır. Fakirler 1, miskinler 2, memurlar, zekat toplayıcıları 3, kalpleri İslam'a sanacak olanlara 4, kölelere 5, borçlulara 6 ve Allah yolunda olanlara 7, yolculara ait 8 grup insanın malımızda hakkı var. %2 buçukluk hakkı vermediğimiz takdirde haram yemiş oluruz. Ama bir de paranın kiri var. Bu paranın kiri de bir kere daha Bakara 177'de ifade ediliyor. Bakara 177, orada da 7 grup insanın zikrediliyor. Akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, ihtiyaçlara, kölelere ve esirlere. Bunun ortak noktasını bulursak, her ikisinin ayet-i kerimede geçenleri devre dışı tutarsak, aşağı yukarı 7 grup insan ortaya çıkıyor. Bir de bunların hakkı söz konusu. O halde biz bize haram olanı hak sahibine verdikten sonra paranın kiri de devreden çık. Buna hepsinin toplamı %2,5 zekat, toplam %5 vermemiz halinde temiz rızıkların sahibi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sorumuz olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin ismi olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ulaşmayı dilemek dinimizin adı olan İslam'la nasıl bir bağlantı içermektedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yaratım mahlukatının içinde en çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine sahip olmasını istiyor. Hiç insanın dışında hiçbir mahlukana vermediği ruhunu, zatından ruhunu insana üfürmüştür. Ve bize verdiklerin hepsinin bir görevi var. Ruhun görevi ölmeden evvel sahibi olan Allah'a dönmek, teslim olmak. Fizik vücudun görevi yine sahibine teslim olmak, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek. Nefsin görevi muhtevasındaki 19 afetten temizlenerek 19 faziletin sahibi olmak. Öyleyse her vücudun Allah-u Teala'nın bize verdiği görevleri var. Ama bunların hepsi ancak Allah'a ulaşma dileme anahtarıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen hiç kimse şeytana kovulmaktan kendisini kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse nefs tezkiyesini mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesini yapamaz. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı ve cennetin de anahtarı. Bu dilek yoksa din yoktur. Nitekim Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam sual soruyor. قال ما الإيمان يا رسول الله قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وليكاه ورسوله وتؤمن بالبعث. Burada saydıkları 5 rükünden bir tanesi de lika Allah, yani lika Allah yoksa iman yoktur. İman yoksa din yoktur. İman ve din yoksa ahlak yoktur. Ve İslam alemi ne yazık ki bunların hepsinden yoksun olmuş. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz din tatbikatından emanet ve huşunun kalkacağını söylüyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve zikir. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Ama zikrin var olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemenin olması lazım. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek bütün milletler İslam'ın başına yükselecek. Sahabe sual soruyor ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığına mı? Hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtükümül mevt. Yani yine her iki şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememe ve dünya hayatına muhabbet zikirin yok olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa din yaşanmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah'a ulaşmayı dilememe ve zikir yoksa, evet tekrar diyor söylüyoruz, din yaşanmaz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı

0: Muhammed'den sonra bir peygamber gelmeyecek, bir vahiy de gelmeyecek. Size iki kıymetli şey bırakıyorum. Biri Kur'an, biri de sünnetlerim diyor.
1: Mevlana büyük, yani normal bir insan değil. Mevlana yanında Allah. Mevlana ne düşündü? Yani vahiy geldi Mevlana. Çünkü bir şeyler yazmıştı. Ona vahiy buna sordu.
2: Peygamber gibi vahiy aldıklarını zannetmiyorum. Yok öyle bir şey.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ma salavat.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan bir tanesi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sona ermiştir sözüdür. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakacağız. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde vahiy ile konuştuğunu beyan ediyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا هِجَابٍ اَنْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُّحَا بِذْنِهِ Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişki vahiy üzerine bina edilmiştir. Başlangıç noktasında Allah'ın kendileriyle konuşmadığı insanlara Resul göndermek suretiyle ona dilediğini vahyediyor. Hiçbir kavim yoktur ki o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara açıklamasın. Her kavimde Resul var ve Resul'ün konuşması vahiydir. İşte 7 tane ayet-i kerime. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ İşte Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul'ün konuşması Allah'ın onu konuşturmasıdır, vahiydir. Her kavimde İbrahim 4'e göre Resul var. Her kavimde Nahl 36'ya göre Resul var. Resul göndermesem azap etmem. İki gruba ayrılan insanlar cennetlikler, cehennemlikler. Hepsi kıyamet gününde israf ediyorlar, bize Resul geldi. Öyleyse Resul geldiyse insanla Allah arasındaki ilişkide kıyamete kadar vahiy devam edecektir. Yunus 2'de herhangi bir adama Allah-u Teala vahiy ediyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi açıkça bize bunu ifade ediyor. Onlardan bir adama insanlara uyarması, Allah katındaki amin olanları müjdelemesi için ona vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Demek ki her devirde Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu Allah'ın Resulleri var. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Alimran 190-191'de ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler. Eğer kavmin içerisinde Resul varsa ve bu Resuller ard arda gönderiliyorsa o zaman kıyamete kadar hep vahiy devam edecektir. Allah Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Vahiy dizaynın peygamberlerle sona ereceğini söylemek büyük bir yanlışa imza atmak demektir. Vahyin devam olduğu, Allah Teala'nın dilediği zaman bırakınız peygamber olan bir nevi olmayı, Resul olmayanlara da, peygamber olmayanlara da vahiy edeceğini Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde ifade etmiştir. İşte az evvel ifade ettiğim gibi herhangi bir adama Yunus 2 yetmez. Bakara 159'a, 259'a göre yine başka bir şekilde Allah-u Teala vahiy ediyor. 7 ayet-i kerimede vahyin geniş yelpaze içerisinde nasıl bize ulaştığını görmek mümkün. İşte tam 9 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın her şekilde insanoğlu beşerle vahiy yoluyla konuşacağını buyuruyor. Havarilere vahiy ediyor, herhangi bir adama vahiy ediyor, arıya vahiy ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yerlere vahiy ediyor, vahiy ediyor yani. Allah-u Teala hiçbir devirde, hiçbir kavme

Resul göndermesen göndermeden azap etmez. Resul olamayacak yerlerde en küçük kabilede bile olsa Allah'ın ilmini ona ulaştıran mutlaka bir nezir vardır ve o ilmi Allah vahiy yoluyla ulaştırır. Bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Hepsi de Allah-u Teala'dan vahiy alıyorlar ve hepsi de aynı hakikati insanlara bildiriyorlar. Aminu olmayanlara uyarıyorlar. Aminu olmayanlar kimlerdir? Batıla tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aminu olanları da müjdeliyorlar. Müjdeli olanlar kimlerdir? Hakka tabi olanlar. Vahye tabi olanlar. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede vahye tabi olun diyor. Aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede zanna tabi olmayın. Batıla tabi olmayın. Evet, görüyorsun birbirinin zıttı. Aminu olanlar vahye tabi olanlar, hakka tabi olanlardır. Aminu olmayan, Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler de zanna tabi olanlardır. Zannın peşinden gidenlerdir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak, onlara dinlerini, kitaplarını unutturmaktır. Allah-u Teala bunun için her devirde bütün kavimlere Resul gönderiyor. Vahiy dizaynı bunun için kıyamete kadar devam edeceğini bize bildiriyor. Ve kıyamete kadar var olmakta da vahiy hep devam edecektir. Allah-u Teala şeytanın da insanlara vahyettiğine bahsediyor. En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesi, En'am suresinin 121. ayet-i kerimesi ve daha başka ayet-i kerimeler bize kesinlikle iblisin de insanlara vahyettiğini buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsini insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine vahyederler. Şeytanlar ve o dostları birbirlerine vahyediyorlar da Allah-u Teala neden vahyetmesin? Allah-u Teala başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla doldurduğu zaman, kapladığı zaman şeytan artık insanın emrindedir. Ve şeytan insanlara hizmet eden bir yapıdadır. Onlarla yine uğraşacaktır ama her seferinde mağlup olmaya mahkumdur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Resulullah'ın sünneti nedir? Resulullah'ın sünneti vahiy üzere mücadele vermek. Bizimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturanlar kimlerdir? Fitneyi oluşturanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytanın ilkaları bunlarda tesir vücuda getiriyor. Ve şeytan onlara üzerindeki oluşturduğu negatif tesirle hem bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme götürüyor. Öyleyse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar vahyin devam edeceğini, daimi zikre ulaşan muhlisler, salihler, veli resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı hep Allah'tan vahiy ile insanlara yol gösteriyorlar, onları hedeflerine ulaştırıyorlar. Hepinizin de bu güzelliklere ulaşmanızı Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre vekil olmak, muhafız olmak ne demektir? Allah Teala Enbiya 73'e göre nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler kendisiyle insanlar arasında hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini beyan ediyor Enbiya 73. Onlar dediği bütün peygamberler emrimizle hidayete erdiren ruh Allah'ın emrindendir. Devrin imamının ruhuyla ölmeden önce olan ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vaattik. Ölümle bu ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli ölüm melekleridir. Secde 11'de buyurulduğu gibi قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ اُوْكِلَ بِكُمْ سُمَّا اِلَى تُرْجَعُونَ. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştırılması bu ayette belirtildiği gibi devrin imamıyla gerçekleşiyor. Devrin imamları arasında fetret dönemi var. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde يَا اَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَنِّي لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ اَنْ تَكُولُ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِرٍ وَلَا نَزِيرٍ. Ey kitap ehli, Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz geldi, gelmedi dememeniz için. Öyleyse Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde kavim Resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin gönderiliyor. İşte o fetret döneminde onlardan bir tanesini Secde 24'e göre Allah-u Teala bir kere daha hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. Nebi Resul asaleten hidayete erdirendir. Veli Resul ise seçilen Secde 24'e göre vekaleten hidayete erdirendir. Her ikisi de Nisa 64'e göre 12 tane insanla müşriğine tabi olanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Nasıl avukatlar mahkemede hakim karşısında bir müdafaa içerisinde vekil olurlarsa, devrin imamı da Allah'ın huzurunda insanlara yardımcı olmak üzere o insanların vekilidir. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak görev yapar, öbür taraftan da insanların vekili olarak mağfiret talebinde bulunur. Yani Allah onu vekil olarak tayin etmiştir. Allah'ın vekilidir. Ama insanların da vekilidir. Onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı öyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusudur. Bu noktadan itibaren o kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı söz konusu olmaz. Delalette olanlar ona zarar veremez vesaire. Allah razı olsun. İkinci sual, her insanın bir vekili, bir muhafızı var mıdır? Evet. Her devirde ister vekaleten, ister asaleten devrin imamı varsa ve devrin imamı Allah'ın insanlar için tayin ettiği vekilse ve insanlar da onu kendilerine vekil tayin ederlerse elbette var. Bu sebeple Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat atallah." İşte devrin imamı olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. En'am suresinin 207. ayet-i kerime, 107. ayet-i kerimesinde En'am 107'de Allah Teala şöyle buyuruyor En'am 107'de. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil değilsin. Yani devrin imamı kim için vekil değil? Ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenler için. Hem muhafız değil hem de vekil değil. Sen onlara vekil de değilsin. وَجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزَ Seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Gerçekten de işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Ama Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Onların Allah'ın dilemesi onun kalbi talebine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah da onlara işittirirdi. Onlar da şirkten kurtulmuş olurlardı manasındadır. Allah Teala'nın dizaynında iki nevi insan vardır. Bir vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar, iki vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar. Vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Evet, vekaletin başlaması ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşiyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide ulaşacaktır. Ona tabi olacaktır. Tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu bir muhafızdır, aynı zamanda vekildir. Yani sadece müminlerin başının üzerine bir muhafız olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir zaman bir muhafaza, bir vekile sahip olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alması mümkün müdür? Evet. Kişi zikrini düşürürse, fıska düşerse, o zaman koruyucu kalkan kalkıyor. Maide 105'te Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle iza tedeytum. Eğer ey amenu olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani kim mürşide tabi ise o zaman delalette olanlar ona zarar vermez. Ama eğer kişi iş durumunu değiştirirse, bozarsa, o zaman Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, Enfal 53'te, bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar iş dünyalarını değiştirmedikçe, zikirlerini yapmaya devam ettikçe Allah Teala da o muhafaza onlar üzerine almaz. Ama zikrini bırakırsa, fıska düşerse o zaman devrin imamı onlardan alınır. Vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu süre içerisinde devam eder. Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerinde muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız. Onu hep koruruz. Ama hangi standartlarda? O kişi iç dünyasını değiştirmedikçe. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde önden arkadan onu koruyan, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde sağdan ve soldan onu koruyan hem muhafızı var hem de vekili var. O vekil Allah'ın de vekilidir. O vekil aynı zamanda tabi olan insanların de vekilidir. Tabi olan insanlar vekili olarak onlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Yani Nebi ise Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahip ama Veli Resul ise vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular söyledik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olmayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince yani Allah'ın emir ve yasaklarını hem kendin yaşayıp hem de etrafındaki insanlara tebliğ edip bunları insanlara iletip ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak.
3: Allah'a güzel kulluk edersen Allah kendi muhafazasına alır.
4: Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak Allah'a ulaştırır.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölmeden önce ruhumuzu ona ulaştırmamızı istediği için bizim de Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi ben de dostlarından biri olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yaparım.
2: Ölmeden önce nefsi öldürmek, yani bedeni değil de nefsi öldürmek, nefsani duyguları öldürüp Allah'a daha çok yakınlaşmak, kendi nefsini öldürdü mü hayatta da tat alır.
1: Az önce yaptığımız duayı birlikte yapmak ister misiniz?
3: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım.
2: Bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ermişlerin, evliyaların sana nasıl erdiyseler.
2: Senin dostlarından olmak istiyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp insanların da onun ipine daha çok yakınlaşmasını sağlamak dedi. Allah'ın ipine sarılmak ve başkalarını da bu ipe ulaştırmak önemli midir? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah Teala En'am 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim fetebi'uhu ve la tettebi'u subule fetefereku bikum an sebili. İşte bu benim sırat-ı müstakim, bu müstakim olan yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. Demek ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in İmmi Mesut'tan rivayet edilen hadisinde yere düz bir çizgi çizince bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu fırkalara ait olan yollar, her birisinin üzerinde bir şeytan söz konusu, şeytanlar var. Onları yanlışa davet ediyorlar. Ama sırat-ı müstakim üzerindeki Allah'ın Resulü'nün hepsi sırat-ı müstakimde, onlar da Allah'a davet ediyorlar. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, örneğin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin suresinde, Yasin vel Kur'an'ın hekimin nekeleminin müslümini ala sırat-ı müstakim. Sen gönderilen Resullerdensin ve sırat-ı müstakimdesin. Sırat-ı müstakimde olan bütün peygamberler Allah'a davet ediyor. Bakara 256'da da tabi dinde zorlanma yok, serbest irade sahibi kişiye tebliğ yapılıyor. Tebliğe davete icabet ederse müjdelenenlerden oluyor, etmezse kaybedenlerden oluyor. Ama dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, diğer ikincisi de o ip üzerinden Allah'a davet eden mürşittir. Ali İmran 112'de ve diribet aleyhim zilletu aynama sukhu fe hablim minallahi ve hablim minennas. İşte bu herkesin üzerine zillan damgası vurulmuş. Allah'tan bir ipe sırat-ı müstakime o insanlardan bir ipe. O sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a davet eden mürşid müstesna diyor. O zaman iki ipten tetiren kişi kimdir? Rum 31'e göre Allah'a yönelen takva sahibi olan. Nisa 175'e göre de Şura 13'e göre de aynı şekilde seçilen ve hidayete erdirilen, Nisa 175'te üzerlerine nimet verilen kişiler. Bütün bu muhtevayı göz önüne aldığımız zaman, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutunan insanları mutlaka insanlardan bir ipe, mürşide de ulaştıracaktır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra gene Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına, Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Allah-u Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, fırkalara ayrılmamak demektir. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet etmek. Nitekim bütün sırat-ı müstakimde vazifeli olan Nebi Resuller, Veli Resuller'in hepsi Allah'a davet ediyorlar. İşte yedi sabah sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman Allah-u Teala sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakime davet, sırat-ı müstakim üzerindesin ve sırat-ı müstakime davet, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepsinin muhafızı olmuştu, aynı zamanda vekili olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir mürşide tabi olmak, onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilmek, Allah'ın emrettiği şekilde ölmek.
2: Hayır, tabii ki bir mürşide tabi olmak, o mürşidin hem ilminden hem de engin ufkundan yararlanıp Allah'a daha çok yakınlaşmak.
3: İman etmek, Allah'la araya birini koymak bana saçma geliyor. Kendi görüşüm.
2: Tabii bir mürşide bağlanmak bence güzel bir duygudur. Hani hiç bilmeyen bir insanın ilk önce bu mürşidin aşamalarından geçip o seviyeye ulaşması için gerçekten çaba vermesi lazım ve onu bulması lazım. Her mürşide de gitmemek lazım bu arada da.
3: Ama yani ibadet bence Allah'la kendi aramdaki bir şey. Bence yani.
2: Hani Allah'ın sevdiği kurlarla birlikte hani beni eyle diyoruz ya. Hani Allah'ım işte sen senin yolunda yürüyenlerle birlikte beni haşr eyle.
4: Ben de mürşidimi bulup onlar gibi yaşayıp Allah'ın emrini bilerek Allah'ın huzuruna o şekilde çıkmak isterdim.
0: Misafirimiz mürşid konusunda Allah'a aramıza birini koymak bana saçma geliyor. İbadet bence Allah ile kendi aranda bir şey dedi. Mürşide tabi olmak sadece ibadetler açısından mı gereklidir? Yani insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah-u Teala en sevdiği varlık olan insan için mutluluğu dilemiştir. Ama bu mutluluğu da bir reçeteye bağlamıştır. Bu reçete Allah'ın insanlara indirdiği kutsal kitaplardır. Allah-u Teala kutsal kitaplarında siz eğer benim sizin için tayin ettiğim mutluluk hedefine ulaşmak istiyorsanız o yedi safayı geçmek durumundasınız. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. İkinci safa benim sizin için tayin ettiğim mürşide tabi olmak. Hepiniz hacet namazı kılarak mürşidinizi benden sorup benim size gösterdiğim mürşide tabi olacaksınız. Üçüncü safa ruhunuzu ben teslim alacağım. Dördüncü safa fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz. Beşinci safa nefsinizi teslim edeceksiniz. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. İşte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi yedi safa ve dört teslimden oluşuyor ve bunu Allah-u Teala belirlemiş. Reçeteyi veren Allah'sa ikinci bir alternatifi yoktur. Bakara 151'de insanlardan bir ipin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği doktorun beş görevi söz konusu. Tabi olduğumuz zaman Furkan 70'e göre o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah-u Teala sevabı açıyor diyor. Nisa 64'e göre de nefsimize zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi sen de onlar için mağfiret talebinde olsaydın Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder ve onun bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse mağfiret eşittir şefaat. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği günden küfürde kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder, Allah'ın mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izninizle bir sual arz edecektim. İçimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın önünden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan hasretli hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, içimizdeki korkulardan kurtulmak için Allah'a vekil kılmanın öneminden bahseder misiniz? Korku afetinin yenilmesinde Allah'a olan güven en önemli rolü oynayacaktır. Bu korku eğer manevi bir korkuysa size şeytandan ulaşıyor. Allah'ın yolundan olduğunuza göre şeytanın size bir şey yapamayacağını kesin olarak inanç dizaynınızın içine yerleştirmelisiniz. Şeytanın size bir zarar vermesi mümkün değil. Ancak korkutabilir. Yalnız her korkutmak istediği insanı da korkutamaz. Öyleyse buna mani olacak şey Allah'a güven duyduğunuzu yükseltmeniz. Gerekirse bir defa daha tövbe alın ve çok zikredin. Her seferinde düşünün, hakim olan daima Allah'tır. Allah'a sığının, Allah'tan korumayı isteyin. Sizi mutlaka şeytandan, onun gizli ilimlerinden koruyacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayete kalma konusundaki niyetlerini bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geriye almayacağını söylüyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmak Allah'a biraz daha yaklaştırır, Allah'a biraz daha bağlar, İslamiyet'e biraz daha bağlar, Allah'a biraz daha yakınlaştırır insanları.
2: Şimdi Yüce Allah diyor ki her an beni anın ki ben de sizi anayım. Şimdi sen Allah'ı ne kadar anarsan Yüce Allah da sana o kadar yardımcı olur.
3: İnsanda Allah korkusu olur zikir yapan bir insan. Yanlış yola düşmez bence.
2: Muhakkak ki kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Yani sen Allah'ı anarsan kalbin ve ruhun daha huzurlu olur.
3: Yani ibadet bence Allah'la kendi arandaki bir şey. Bence yani.
1: Sürekli Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikreden bir kişi sürekli mutluluğu yaşar mı?
2: Tabii manevi olarak gerçekten mutluluğu yaşar.
4: Çünkü Allah'a yakınlaştırır, peygambere yakınlaştırır.
2: Şems, Mevlana aşkı gibi. Bunların dünyada dünya bağlantısı dışında aynevi ruhu, yani dünyevi dışında bir perde oluşuyor. Bu da zikir sayesinde oluşuyor. Tabii hani artık kendi nefislerini öldürüp Allah'ın onlara verdiği bir maneviyatla, bu da zikirle oluyor.
0: Bir misafirimiz zikir sayesinde Şems Mevlana aşkı gibi dünya bağlantısı dışında bir perde oluşuyor. Kendi nefislerini öldürüyorlar, Allah'ın onlara verdiği bir maneviyat oluyor. Allah'a devamlı zikretmek manevi cephede insanlara ne sağlar? Zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenin biri olur mu? وَمَا يَزَكَرُ اُولَا اُولَا اُولَا İşte ulul elbab bilmediği konunun suallerini Allah-u Teala'ya sorarak cevabını alan kişidir. Nisa 103'te ise, Nisa Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız ulul elbaba zikir ehline sorun. Alınan 7'de ise Kur'an-ı Kerim'in muhkem müteşabih ayetlerden oluştuğunu buyuruyor. Kalbi hasta olanlar teşabih ayetleri yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Rasyon, her ikisi de Allah'tandır. Onlar tezekkür edemiyorlar, manasını bilmiyorlar. Ancak ulelbab. Ulelbab da kendinden bilmiyor, Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Allah daimi zikri farz kılmıştır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Eğer Allah'ın adını ehli zikir dediği kişiler Allah ile o konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Hikmet sahibi alimlerdir. Ayetlerin manasını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ı kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarının üçü de daimi zikri ifade eder, izah eder. Her mertebe kişiyi daha büyük sırların sahibi kılar. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendim zihmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem Hocam, Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın bizi muhafaza altında tutmasıyla zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah-u Teala bana sığındığın sürece ben seni korurum. Ama bana tevekkül etmen şart diyor. Zikir ise tevekkülün temel işaretidir. Allah'ın şeytanın size hücumunu önleyen barajı kaldırmasından İtibaren zikirleriniz aşağı gidiyorsa siz Allah'a karşı tevekkül sahibi değilsiniz. Öyleyse korunmak mı istiyorsunuz? Çaresi hazır. Zikrinize dört elle sarılacaksınız. Allah-u Teala hızlı bir artış istemiyor. İstediğiniz kadar yavaş gidebilirsiniz ama dikkat edin, 33 bin zikir seviyesinin ulaştırdığınız zikriniz oradan aşağı doğru gitmesin. Şeytan hep sizinle uğraşacaktır ama marifet, ona galip gelmek, zikri arttırabilmektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazileti, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor, siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. hidayeti saltın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha mahsalavat. Anam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın birçok ayetinde kullandığı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak ne demektir? Gerçekten hem Yunus 7-8 hem Araf 146-147'de Allah Teala bu hakikati bildiriyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7. Ama ikinci merhalede var, onlar mürşitlerine ulaşmayı da dilemeyenler, irşad yoluna girmeyi, nefsini tezkiye etmeyi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemeyenler, gay yolunda kalmayı tercih edenler. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Daha öteye doğru gaflet hep devam ediyor. Yunus 7-8'de Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil konusu söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi de hemen aklıma geldi. İnsanlar cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalınca cehennemlik kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme girerler. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kal ederken kitabın hükmü ön plana çıkar ve kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete gider. Kitabın hükmü kitap ayetlerden oluşuyor. Yani ayetlerin hükmü, yani ayetlere iman edenler ve ayetlere iman etmeyenler. Cennetlik amel işleyip ayetlere iman etmeyenler, onlar ne kadar cennetlik amel işlese dahi gidecekleri yer cehennem. Ama cehennemlik amel işlemesine rağmen ayetlere iman edenler, onlar daha sonra cennetlik amel işlemeye başlarlar ve cehenneme giderler. Cennete giderler. Öyleyse asıl olan Allah'ın ayetlerine iman edenler. Nitekim Allah-u Teala hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Sen deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in birinci görevi de ayetleri tilavet etmek. Ayetler tilavet ettiği zaman ayetlere iman edenler kurtuluştadır. Rum 53'te de yine ayetlere iman edenler kurtuluştadır ve onlar birinci safa teslim olanlardır. Araf 146'da da aynı şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olanlar yok. Bir de ayetleri yalanlayanlar var. Onlar da irşat yolunu benimsemeyenlerdir. Allah razı olsun. Gaflet içinde bulunan herkes aynı statüde midir? Araf 146-147'de Allah Teala Sa'esrifu en ayatellezine ellezine tekebbüne ferdi bi gayri hakkın. Ve yere kulli ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. Ve yere sebile rüştü la yetekudu sebile. İrşad tonu görseler yol edilmezler. O zaman onlar gay yolundadırlar. Gay yolunun müntesipleri kimlerdir? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Ama Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِاللَّكَ اللّٰهِ وَمَكَانُوا مُفْتَدِينَ. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, ayetlere iman etmeyenlerdir. Bir de ayetleri yalanlayanlar, onlarlar da likallahı tekzip edenlerdir. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِاللّٰكَ اللّٰهِ. Anolsun, likallahı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır ve onlar amelleri boşa gidiyor. Herhangi bir açıdan kişi gaflette olabilir. Gafletin içinde bulunanlar Allah Teala tarafından çeşitli kategoriler içerisinde mütalaa ediliyor. Birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. İkinci grup Allah'ın ayetlerini yalamakla kalmayıp örtenler. Küfredenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Yani şöyle birinci grup Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. İkinci grup Allah'ın ayetlerini örtenler. Üçüncü grup Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Dördüncü grup Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve beşinci grup zilmalimle lamel edenler. Bunlar hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Beş grup insan söz konusu. İşte aynı zamanda insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak da ifade edilebilir. Bunlar ateşe davet edenler de olarak da zikredilebilir. Hangi ifadeyi kullanırsan kullanalım. Bunlar kurtuluşta olmayan insanlardır. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar uzak delalettedir. Bir yakın delalette olmak var, bir de uzak delalette olmak var. Yakın herkes başlangıç noktasında yakın delalettedir. Bir ikinci grupta delalet üzerine hak olanlar. Seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar kalbin ulaşmayı dilemeyen kalbi Allah'ın ayetlerden gafil olanlara meyledenler. O zaman onlar da kurtuluşta değil. Üçüncü sual Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için ne yapmamız lazım? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Çok. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda artık Allah'ın ayetlerinden gafil değiliz. Allah'ın ayetlerine iman ederiz. Zaten ondan sonraki hayatımızda bu ayetlerin hepsini adım adım öğreneceğiz. Unutmayın başımıza hangi olay gelmişse gelsin. Hepsi özellikle bizi üzen olaylar, musibetler diye nitelendirildiğini zaman olayların hepsi bizi Allah'ın yoluna sokmak için birer sebeptir. Musibetlerin hepsi birer sebeptir. Allah Teala Bakara 155 156'da ve nebluvkum bi şeyin min el havfi vel cu'i min nakhsin min mali ve enfusi ve semerat. Onları korku, açlık, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Bunlar hepsi birer musibet. Sabredenleri müjdele. İşte Allah'ın yoluna sokmak için bunlar hepsi birer imtihan, birer musibet. Böyle bir dizaynda kabul ve yarat müessesesi kişinin kalbi yapısındadır. Bütün aksiliklere rağmen kişi Allah'ın yolunu kabul etmezse Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Allah'a ulaşmayı dilemek 12 kere ayet bizim üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala herkese bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere bunu üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konu çok önemli. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hayatımızın en önemli kararının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, dilemediğimiz takdirde gaflette kalacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah sevgisi, imanın güçlü olması.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak.
1: Yaşarken ruhunuz Allah'a ulaşsın ister miydiniz?
2: Ay keşke. Çok güzel bir duygu. Daha onun istediği gibi daha güzel bir şekilde yaşamak. Kavgasız, gürültüsüz hayat ya.
4: Bedensiz değil mi onu bileme? Ruhu hiç yok olmayacak. Allah ruhundan üflediği için bize, Allah da ölmeyeceğine göre biz insan olur da artık ölmeyeceğiz.
3: Ben de çok istedim.
1: Kalbimize bakıyor. Acaba dünya hayatını mı istiyor, beni mi istiyor diye.
4: Allah yalnız öyle kalbe bakmaz. Aklı vermiş, fikir vermiş. İslam demek ilimdir. Yalnız namaz kılarsak şu telefonları, şu saatleri hepsini elin insanlarından alırız, onları zengin yaparız. Bir elimizde Kur'an-ı Kerim olacak, bir elimizde ilim olacak.
1: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz var mı?
2: Ona layık bir kul olmak isterim. Yani ben çok mahcubum. Yani dört dörtlük bir hayatımız yok. Onun vicdan azabı da var bizde.
4: Allah'ı insan çok seviyorsa hemen yanına gitmesi lazım. Ama ölümden korkuyoruz. Hani Allah'ı seviyorduk?
1: Yaşarken.
4: Yaşarken. Kim Allah'a ulaşmak istemez ya? Bir insan annesine babasını nasıl seviyorsa, evladını nasıl seviyorsa Allah'ı daha fazla sever. Bizim gibi fiziği yok ya ona sarılalım, öpelim, koklayalım.
2: Allah'ım seni çok ve çok seviyorum. Seni istiyorum, seni istiyorum Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah bize ruhundan üflediği için Allah da ölmeyeceğine göre biz insanoğlu da ölmeyeceğiz. İnsanda ruh olduğu sürece ölmeyecek midir? Tabii ki ölecektir. Allah Teala ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayattayken ve ölümle. Ölümle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onların ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor ve yok oluyor. Artık onlar için böyle bir durum söz konusu değil. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran ve bunu daha ötelere taşıyıp da mekaya ulaşanlar için, işte onlar için indi ilahide kainat durdukça onların ruhu da baki kalacaktır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وَكُولَ بِيكُمْ سُمَّيْنَيَ تُرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İşte Bakara 46'da ve Bakara 156'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bahsediyor. Birisinde onlara musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve inne ileyhi raciun. Yani ölümle Allah'a döneceğiz. Bakara 46'da enne mülaki rabbuhum ve ennem ileyhi raciun. Rabbime mülaki olacağım ve tekrar Rabbime rücu edeceğim. Öyleyse ölümle Rabbe rücu mutlaka her iki ayet-i kerimede var ama bir de enne mülaki rabbuhum hayattayken Allah'a mülaki olmak ve biz Allah içiniz diyenler. Bu durumda baktığımız zaman ifade ettiğim gibi tekrar 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere farz kılıyor insanlar Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor. Oysa ki Allah'a ruhu insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Hayat veren Allah'tır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı.

0: Şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşanlar için de cennet vacip oluyor. Şirkten kurtulmak bir dilektir. Kişinin kalben ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah Teala mutlak surette onu, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle ruh Allah'a ulaşır olayı Kur'an ayetlerine tamamen aykırıdır. Ruh insana hayat verir diyor. Kur'an ayetleri Hicr 23'te hayatı bize veren Allah olduğunu buyuruyor. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür deniyor. Bu da doğru değil. Secde 11. Evvela kişi ölüyor, daha sonra ruh Allah'ın zatına ulaştırılıyor. Sadece ölümle insan ruh Allah'a ulaşır. Bu da doğru değil. Hem Bakara 156 hem Bakara 46 hayattayken de ruhun ve ölümle de ruhun Allah'a ulaşacağını Allah-u Teala açıkça beyan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların gafletten kurtulması için her devirde Allah'ın hakikatlerini anlatan resuller, mürşitler gönderdiğini açıklıyor. Mürşit deyince ne anlıyorsun?
2: Onlar bir vesile, bir gönderici, yani bizlere anlatmak, yani bir şeyleri bilmek. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'imizde her şey çok güzel geçiyor. Ama onu bilip araştırmak, okumak çok güzel. Evet, Kur'an okuyoruz ama onun açıklamasını okumak çok güzel. Biliyoruz ki bu dünyada imtihan dünyası geçiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini, çok güzel, her şeyin güzel olacağını, işte 40 sene güzel olacak, sonra Deccal Aleyhisselam gelecek. Bunları biliyoruz ama işte daha çok bilmek, daha çok okumak, Rabbimi daha çok hatırlamak, rahatlık.
3: Mürşit ilimdir işte. En antiki mürşit ilimdir.
4: Evlilerden, hocalar da Kur'an okuyorlar, çok iyi insanlar var.
3: İnandık işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inandık. Bu son peygamber. Mürşit falan filan yok. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var.
1: Peki nasıl bulabiliriz? Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl bulabiliriz?
3: Kendisi gelecek. Onu biz bulamayız.
1: Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
2: Evet. Gece namazları, hacet namazları, evet.
1: Deyin ki ben sana ulaşmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster diye dua edin. Ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister misin?
2: İsterim. Rabbim bana hacet namazında mürşidimi göster ya Rabbim. Size ulaş. Allah'ım çok güzel.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Belki Mehdi Aleyhisselam gelirse o var. Gelmesi beklenen Mehdi Aleyhisselam bir peygamber midir? Hayır, değil tabi. Peygamberlik Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de son bulmuştur. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَادٍ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ خَوَاتَمَ النَّبِيِ. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte, tabi ayetler bize farz kılıyor, 7 hadiste de kendisinden sonra her devirde mutlaka imamlar, halifeler gelecek. Her devirde devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Aynı zamanda hidayete erdiren Mehdi'dir. Öyleyse benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imam ve halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirdeki imama, her devirdeki halifeye itaat Resul'e itaattir. Her devirdeki İmama itaat, Resulullah'a itaattir. O zaman olay buysa ne yapılması lazım? Herkes her devirdeki imana, imamı araştırıp Allah'tan sorması lazım. Benden sonra Nebi gelmeyecek ama alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse yine alimler gelecek. Serru verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse her devirde huzur

0: namazının imamı var. Ve hacet namazı ki Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? Mübeşşirat salih rüyadır. Bir başka açıklamasında üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazının kılınması halinde Allah'ın rüyamıza müşrit göstermesi müjdeli bir rüyadır. Ve Resulullah'ın da benden sonra nübüvvet ve müşriyet vardır demekle müşridinizi Allah'tan sorun buyuruyor. Nübüvvet sona erdiğine göre kayyum Resulleri ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından gönderiliyor. Mesajda 24. O dönemde yaşayan kavim Resulü arasında Allah'ın seçtiği vekaleten devri imam var. Ama bu Nebi Resul değil. O bir Veli Resul. Nebi Resul ile Veli Resul arasındaki fark birbirinden farklı. Tam 10 tane özellik var. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de evet 10 tane özellik görüyorsunuz. Nebi Resul aynı anda iki Nebi yoktur. Aralarında fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah Teala onlara veriyor. Aynı soydan gelirler. İnsanlardan seçilirler. Nebi Kerim'i sadece peygamber için kullanıyor. 5 görev ve vazife edilir vesaire. Ama veli resuller böyle değil. Aynı anda ne kadar kavim varsa onlar arasında bir veli resul var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar hep var olacaklardır. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberlerin dışındakiler içinde kullanılır. 5 görevi, 4 görevi vardır vesaire. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde Mehdi aleyhisselam bizdendir. Bizim soyumuzdan. Allah nasıl bir dini bizimle başlattıysa bunu sona erdirecek. Mehdi aleyhisselam bizdendir, soyumuzdandır. Allah nasıl bu dini bizimle başlattıysa onunla sona erdirecektir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Muhterem hocam, uygun görürseniz inşallah bir sualimiz olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız muhterem hocam? Sizi çok ama çok ama çok seviyorum inşallah muhterem hocam. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimler fıkıh açısından hemen hemen nebiler seviyesindedir buyuruyor. Gerçekten de örneğin Hazreti Musa ile Hızır aleyhisselam kısasına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada fıkıh açısından demek de dünyaya mütalik sistemlerde ifadesini kullanıyor. Biliyorsunuz ki fıkıh dünya üzerindeki işlevlerde maddi tatbikatı ifade eder. Nebi olmak fıkıh açısından üstün olmayı göstermiyor. Allah'ın bir işareti var. İlmi ledünü biz nebi olmayanlara da veririz. Fıkıh açısından alimler şeriatı öğrenip tatbikatını yaptıkları zaman nebilerin fıkıh tatbikatının da aynını da ya da ona yakın bir seviyede gerçekleştirebilirler. Örneğin Hazreti Musa'ya bir nebiydi ama dünya tatbikatında hikmet sahibi bir alim olan Hızır Aleyhisselam'la aynı seviyede bir görüntü sergileyemedi. Hazreti Musa Aleyhisselam dünya şeriatıyla yaratılmıştı. Hazreti Musa Aleyhisselam dünya şeriatı için yaratılmıştı. Görevi de dünyadaki şeriatı tatbik etmekti. Onu en güzel şekilde tatbik ediyordu. Ama ilmi ledün standartları hayır. Örneğin Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kısası bunu kesin bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmamak için devamlı Allah'ı zikretmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
3: İçindeki o sıkıntı, o dallık açılır, ferahlık olur. Daha çok Rabbine yaklaşıyorsun. Sıkıldığımızda, daraldığımızda, hani maddi sıkıntı çektiğimizde şifa bulmak için yani zikir çekmek çok güzel. Yani rahatlatıyor.
4: Tam Allah için zikir yaparsan çok şeyler değişir. Yiyeceğin pis olduktan sonra sen istediğin kadar Allah Allah Allah de, o yiyecek yine pis. Sen onun namusu bir şekilde, dürüst bir şekilde yapmadıktan sonra bir şey olmaz ki.
5: İçinin güzel değişir.
2: Gaflette olmamak, ilim sahibi olmak, ayetleri idrak etmek ile zikrin bağlantısı olabilir mi?
3: Olur. Biz neden bu sıkıntıları yaşıyoruz? İnsanlarda iman azlığı olduğu zaman her sıkıntının içine giriyoruz. Ama sen Rabbine yönelirsen Rabbim de sana bir kapıları açacak. Ne kadar Rabbine yakın, o zaman sıkıntılardan uzaksın.
4: Bir bebek nasıl der anneciğim anneciğim, sen de Allah Allah diye de Allah'a yaklaşırsın. Ondan daha güzel bir şey var mı? İnsan kendini güvende hisseder. Sen Allah'ın gerisini korkma. Allah senin arkanda.
2: Sürekli Allah'ı zikreden bir insan, düşmanlarına karşı bile iyilik eden, evet, herkesi seven birisi olur mu?
3: Evet.
5: Herkese barışık olur.
2: Peki bizler yeterince sulh ve sükun içinde miyiz? Allah'ı yeterince zikrediyor muyuz?
5: Allah az. Namazımız eksik, yalanımız çok. Millete çok.
0: Bir misafirim sen Rabbine yönelirsen Rabbin de sana kapılar açacak. Ne kadar Rabbine yakın o kadar sıkıntılardan uzak olursun. Allah'a yakın olan insanlar hiçbir sıkıntı yaşamayacak mıdır? Her olayın iki tane bakış açısı olduğunu hiç unutmayın. Ya olayları Allah'ın emrettiği şekilde veya şeytanın emrettiği şekilde değerlendirirsiniz. Allah'ın emrettiği şekilde her değerlendirme bizi mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde bütün değerlendirmeler de bizi mutsuz kılar. İşte Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, onların nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, her olayı Allah'ın gözlükleri değerlendirir. Yani dürbünün hep bir tarafına bakanlardır. Ya da olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Onlara göre sadece huzur vardır, sadece mutluluk vardır, saadet vardır. Başkalarının davranışları ne olursa olsun onları pek alakadar etmez. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimize bıraktığı etkisi. Hazreti Eyüp olayı bunu açıkça ifade ediyor. Başkaları için çok negatif gibi teayyün eden olaylar, Hazreti Eyüp'ün hiçbir zaman hamdinde şükründe eksikliğe sebep olmuyor. Malını Allah alıyor hepsinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Çocuklarını alıyor herkesinden. Veren sensin, alan sensin, sana hamd ve şükür ederim. Ve sağlığını alıyor. Yine Allah-u Teala hep hamd ediyor, hem de şükrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kehf suresinin 28. ayetinde Allah-u Teala'nın bize kimlerle birlikte olmamız gerektiğini işaret ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Allah-u Teala günün her vaktinde Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle birlikte ol diye buyuruyor. O insanlar hep Allah'a teslim olmak niyetindedirler. Ruhlarını teslim edenler, beşlerini teslim edenler ve nefslerini teslim edenler, iradenin teslim edenlerdirler. Yani onlar Allah'ın zatını dinleyenler deyince ruhlarını Allah'a teslim etmeye niyetindeler. Ruhlarını teslim edenler beşlerini teslim etmeyi diliyorlar. Beşlerini teslim etmeyi dileyenler nefslerini teslim etmeyi diliyorlar. Nefslerini teslim edenler de iradenini Allah'a teslim etmeyi diliyorlar. Herkes Allah'a daha üst seviyede teslim olma yolunda. Allah Teala burada kalbini zikrimizden gafil kılmış, hevasına tabi olan kim içinde haddi aşmış kimselere itaat etme diyor. Sahabenin bir başka cephesi de daha aydınlık durumu ifade ediyor. Allah'ın bu ayet-i kerimesinin arkasındaki olay Resulullah'ın yanında olmak. Selman-ı Farisi bir grup fakir Müslüman varken şehrin ineği gelenlerinden Üyey ile gelir. Selman-ı Farisi giydiği abanın içinde terlemiştir. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların kokusu seni rahatsız etmiyor mu? Biz buranın ileri gelenleri ve liderleriyiz. Biz Müslüman olursak herkes Müslüman olur. Bunların yanına uzaklaştır da sana uyalım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerini yerine getirmeye yeltenir. Bu ayet inince o fakirleri aramaya başlar. Bunları görünce yanlarına oturur ve şöyle der. Allah'a hamdolsun ki ümmetimin içinde bana nefsimi kendileriyle beraber tutmamı emrettiği kimseler yarattı. O gafiller Allah'ın emirlerini terk edip heva ve heveslerine uymuşlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali bir uyalda ilerlememizi sağlayacak olan iştiyakimizin devreye girmesi için ne yapmamız gerekir? Allah yolunda hep başkalarının mutluluğu için çalışmanız lazım. Yani Allah'ın yardımcıları olmanız lazım. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Hayır. Ama Allah Teala hep bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanların mutluluğu için çalışırsak o zaman Allah'a yardım etmiş oluyoruz ve Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. İkinci suali ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebriyat Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sabır imanın yarısı, yakin hepsidir. Gerçekten din ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin, üç yakinin bütününü ihtiva ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi ilmel yakin sahibi kılar. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi o kişiyi yine irfan sahibi kılar. Nefsin Allah'a teslimi hikmet sahibi kılar, yani aynel yakin sahibi kılar. İradenin Allah'a teslimi ise o kişiyi hakkal yakinin sahibi kılar. Yani kısacası bir bir teslimlerimizi gerçekleştirdiğimiz an hepsi bu muhtevanın içerisinde yer alıyor. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapabilmemiz, rabıta kurmak, bir zikrimizi yapmak, namazlarımızı güzel bir şekilde kılmamız için ne tavsiye edersiniz? Zikrinizin artışını tavsiye ederim ve Allah yolunda başkaları mutluluğu için gayret içerisinde olun. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak başkalarını mutlu etmektir. Yaratılış gayemiz budur. Hani Osmanlı'da ne kendi eyleye rahat ne aleme verdi huzur. Mefhum muhalifine hareket edersek, biz eğer rahat edersek, yani nefs tezkiyesini yaparsak ve peşinden çevremizdeki insanlara da mutluluk verirsek o zaman biz Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. İkinci suali, zikrimizde, zikirlerimizde aksama olursa 3 gün yapması isek yerinden 7000'e mi dönmemiz gerekir? Doğru olan nedir, açıklar mısınız? Ara vermeyin. Zikirde hiçbir zaman ara vermeyin. Zikir hayatınızın en önemli vasıtası olması lazım. Niyet amel mi? Niyet amelden üstün. Ama hedefe ulaşabilmek için de %100 bir vasıtaya uymak durumundayız. Öyleyse hedeflerin içerisinde en önemli hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıtaların içerisinde de en önemlisi zikirdir. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emni bir malum nehy-i münkerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Ve bu dünyada insanın en önce üzerinde duracağı şey zikir emri bil malum nehyine münker ve insanlara iyilik yapmak. Emri bil malum nehyine münker insanlara iyilik yapmak zikrin bir yardımcısı olarak devreye giriyor. Aydın'la bir kardeşim muhterem hocam, bugüne kadar çok günah işlemiş bir insanda tövbe etmiş de bağlansa kurtuluşa erebilir mi? %100 evet. Allah-u Teala Furkan suresinin 68-69 70. ayet-i kerimelerinde bunu buyuruyor. Mevlana Celaleddin Rumi onun için ister kafir, ister putper, ister mücusi, ister veli, 100 kere tövbeni bulmuş olsan yine gel. Ve yine Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinde ey nefsine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Olay bu ise o zaman Allah'a ulaşmayı dilip mürşide tabiyet, o güne kadar işlediğimiz her türlü negativiteyi eğer mürşide tabi olmuşsak Allah'ın tayinli mürşide bütün günahları sevaba çevirir. Kütahya'dan bir izleyici muhterem hocam, tasavvuf ne demektir? Bir kişinin tasavvuf ehlinin olabilmesi için ne yapması lazım? Basit tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimini kişinin bu dünya hayatında yerine getirmesidir. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Tasavvuf da teslimi külli Allah'a teslim olmaktır. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, televizyonda yaratılışla ilgili bir şey gördüğümde araştırmak aklıma geliyor ama sonra diyorum ki niye araştırayım ki? Zaten her şey Kur'an'da var. Bu şeytanın vesvesesi mi, açıklayabilir misiniz? Araştırmak, yani yeniden Amerika keşfetmeye gerek yok. Allah Teala Kur'an'da açıklamış. Ama bu demek değildir ki biz ilmi de araştırmayacağız. İlmi de araştıracağız. İlimle Kur'an birbirinin karşısında değildir. İlim ilerledikçe sadece Kur'an hakikatlerini ispat eder durumdadır. Onun için dinsiz ilim kördür, ilimsiz din de hayır, dinsiz ilim de topaldır. Yani muhtevasında din yer almayan ilim topal, sadece zahiri alemin veçesini, muhtevasını alır. Ama ilimsiz din de kördür. Gerçekten ikisi de bir bütünü ifade ediyor. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahireti ve dünyayı bir bütün olarak ele almışsa yarın ölecekmiş gibi ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. İşte yarın ölecekmiş gibi ahirette dendiği zaman yedi safayı bize söylemiş oluyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Bu da daimi zikri bize söylüyor inşallah. Ankara'dan muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir arkadaşım eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye korkuyorum dedi. Ona bu konuyu nasıl izah edebilirim? Çıkar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu konuda Allah Teala bize Hazreti Yusuf'u misal veriyor. Belkıs Hazreti Yusuf'a tamah ediyor. Onunla beraber olmak istiyor. Ama oranın kralının hanımı işte herkes onun dedikodusu yaparken o da onlara diyor ki Tamam diyor, beni kınıyorsunuz ama şimdi sizi bir teste tabi tutacağım. Hazreti Yusuf onların karşısına çıkıyor ve her birisinin eline bir bıçak ve meyve kesmelerini istiyor. Ama herkesin Hazreti Yusuf'a olan şeyinden ellerini kesmesine rağmen acı duymuyor. Halk arasında bu söz şöyle de ifade edilebilir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Allah-u Teala'nın imtihanlardan muradı sadece bizim mutluluğumuzdur. Bizi sıkıntıya sokmak şu bu değil, daha fazla mutlu olmak. Bir kere üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı, hiç huzursuzluğun olmadığı katışıksız zirve noktada mutlu yaşadığımız bir devreyi ifade ediyor. Sadece Allah bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor, o kadar. Geri kalan ne gerekliyse Allah onu tamamlıyor ve ne şeytanın hayatımızda olduğu, ne nefsin afetlerinin bize tesir ettiği bir olay yok. Sadece 7-8 aylık süre içerisinde sonsuz mutluluğu yaşarız. Ondan sonrasında Allah Teala tekrar Allah'a tevekkül edip zikrimizi arttırmamızı bizden istiyor. Bunu yapmamız halinde biz sadece mutluluğu yaşarız. Zikir varsa imtihan yok. O zaman kardeşimiz şunu söylüyor. Diyor ki eğer Allah'ın dostu olmayı dilersem Allah ağır imtihanlar gönderir diye, bir kere yok. Yani ulaşmayı dilediğin an Allah'ın garantisine giriyorsun. Mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırınca kadar imtihan yok. Bu dönemde 7-8 aylık süre içerisinde imtihan yok. Ama bu konuyu ondan sonra da zikrini arttırırsan, 3 saatlik zikri sana Allah-u Teala hibe ediyor, hediye ediyor sana. Marifet bu 3 saatlik zikri arttırmak. 4 saate zikrini ulaştırırsan 4 saatlik süre içerisinde imtihan yok. 5 saate ulaştırırsan 5 saat içinde imtihan yok. 6 saat, 7 saat, yani imtihanın olmaması senin zikir artışına bağlı. Zikrini ne kadar arttırırsan o kadar imtihandan muaf olursun. Daimi zikre ulaş. Daimi zikre ulaştığın zaman şeytanın kapısını zikirle kilitlediğin için artık imtihan söz konusu değil. Sadece mutlulukları yaşarsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Mütenem Hocam, kişi hangi ölçüde nefsini tezkiye ve tasfiye edebilir kendi başına? Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Sadece kendi başına kalben Allah'a ulaşmayı dileyebilir. O da yine mutlaka hikmet sahibi alimi işitmesi lazım. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet doğruyla diriltir. Öyleyse hikmet doğruyla kalbimizin dirilmesi ancak hikmet sahibi alimi işitmemize bağlıdır. İşte Araf 204 bunu söylüyor. Feyza kuriyel Kur'anu feslemiyü lehu ensitü lehalakum turhamu. Kur'an kıraat ettiği zaman onu dinleyin, işitin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşitmek kalben ulaşmayı dilemekle mümkündür. Enam 36'da innemâ yestecibu ellezîne yesmehu. Davete icabet edenler işitir. İşitenler veya davete icabet edenlerdir. Olay buysa o zaman kişi sadece bunu diler. Ondan sonra da Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşid vasıtasıyla onun nefsini tezkiye eder. Ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi yapmış gibi de onu mükafatlandırır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
7: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, İkincisine sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kasas 56'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnneke la te'ti men ahbebte. Velakin Allah yeti men yeşav. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali, sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın insanlardan istediği mutluluktur. Hedef, bütün insanların her devirde yaşayan, kainattaki bütün insanların mutlu olması, huzur ve saadeti yaşayan insan ve cinler olmalarını Allah Teala hedeflemiştir. İndirdiği kutsal kitaplarla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere her zaman hazırdır. Kur'an-ı Kerim'in son şeriat kitabı, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasına baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Özellikle kimler Allah'ın Resulüdür? Onu kayıt altına alalım. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere kainatta 6 alem yaratmıştır. Alemlerin asılları melekler emr aleminde yaşayan varlıklar, cinler gayb aleminde yaşayan varlıklar, insanlar da zahir alemde yaşayan varlıklar. Allah Teala bu üç asıl varlıktan Resuller seçiyor. Meleklerden seçilen Resuller, hidayette vazifeli Resul Cebrail Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin mürşididir. Allah Teala Taha 96'da, Şura 51'de, Hac 75'te ondan bahsediyor. Ama bir de üzerimize vazifeli kıldığı kirame katibe melekleri Allah'ın Resulleridir. Ölüm melekleri Allah'ın Resulleridir. Tekrar Resuller haritasına baktığımız zaman evet, Allah meleklerden Resuller seçer. Amel defterimizi kayıt altına alan Resuller Zuhruf 80'de zikrediliyor. Ölüm melekleri de Enam 61'de. Gayb alemin varlıkları cinlerden de Allah-u Teala Resuller seçer. Enam 130'da Ya maşaral cinni vel insi elem yetikum resule minkum yakusune aleykum ayati ve yenzurunukum liqayumukum haza kalu şehitna ala anfusuna magaratin hayatü dünya şehidu ala anfusum ennehum kanu kafirin. Okuduğum bu ayet-i kerimedeki Türkçe mal, ey insan ve cin topluluğu, size Allah'ın ayetlerini anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran işinizden Resuller gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri de şahit oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meleklerden Resuller var, cinlerden Resuller var, insanlardan Resuller yok mu? İnsanlardan da Resuller var. Bir, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği hidayetle görevli Nebi Resuller. Bir de Allah-u Teala'nın Nebisine verdiği şeriat kitabıyla amel eden, kendisinden sonra her kavimde hidayetle görevli Veli Resuller var. Buradan hareketle diyoruz ki şu dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan ne kadar kavim varsa hepsinde
ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki belli Resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçiyor ve Secde-i Müdür'de göre vekaleten demir imamı olarak tayin ediyor. Cin 26-27'yi göre de Allah Teala gaybi ona bildiriyor. Hidayete erdiren de sadece devrin imamıdır. Devrin imamları ister Nebi Resuller olsun, ister Veli Resuller olsun Allah'ın tasarrufundadırlar. Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resuller, Nebi Resuller ve Veli Resuller Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesi bu hakikati bize bildiriyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْلِنَا وَاُحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Dikkatle bakın, okuduğum Kasas Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e hitap ederek sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, onların ruhlarını kendine ulaştıramazsın ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Burada da onları emrimizle hidayete erdiren, onları dediği bütün nebiler, bütün nebileri emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. İki ayet-i kerimenin birbiriyle ilişkisi, birisinde diyor ki ikisi de muhatap Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Birisinde onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın, öbüründe ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran kişisin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hidayete erdirmekle Allah-u Teala vazifeli kılmasına rağmen burada kayırma mı yapıyor? Hayır. İkisinin arasındaki fark, birisinin kalbinde hidayet dileği var, diğerinde yok. Yani kavim Resullerinin ardı arkası kesilmeksizin gelip o kavimdeki bütün insanlara hidayeti tebliğ etmeleri, onların da serbest iradeyle hidayeti dilemeleri asıldır. Kasas 56'da hidayet tebliğ edilmesine rağmen o kişi hidayeti dilemiyor. Hidayeti dilemeyen kişinin ruhunu hidayete erdiren imam Allah'a ulaştırmıyor. Öbüründe ise hidayet tebliğe muhatap olduğu zaman hidayeti diliyor ve kalben hidayeti dileyen kişiyi de Allah-u Teala'nın Resulü kendisine onun ruhunu ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Evet. Öyleyse asıl olan kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbinde bu talebi gördüğü kişiyi kendisine ulaştırması. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna hadis. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette mi? Evet, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bize bildiriyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette, yani 19 negatif özelliğin sahibi. Dikkatle bakın. Bakara 198, Al-İmran 164, Enam 77, Şura 20, Şura 52, Cuma 2, Duha 7. Özellikle bu ayetlerde geçen kişilerin Enam 77'de Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim diyor ki Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurdum. Musa 20, Şura 20'de Musa Aleyhisselam onu yaptığım zaman, bir Kıpti'yi öldürdüğüm zaman o delalette olanlardandım. Şura 52'de sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek ve Cuma 2'de onlar ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemeden önce delaletteydiler. Duha 7'de Allah seni delalette buldu da hidayet erdirmedi mi? Öyleyse kesin bir hakikat var. Başlangıç noktasında üç vücut serbest iradenin sahibi olan bay ve bayan bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi ve delaletteler. Ekrana o slaytımızı getirebilirsek
19 negatif özellikte ne var? Herkes ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cehalettedir, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebile gaydedir, fırkalara ayrılmış vaziyettedir, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa gidiyor ve hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'de en kısa süre, Kur'an-ı Kerim'in özeti olan en kısa süre Velhasıl Suresi, Allah-u Teala insanların bir rötgenini çekiyor. Evet, bütün insanların rötgen filmi çekildiği zaman neyle karşılaşıyoruz? Allah-u Teala kesin bir dille Allah'a yemin ederim, asra yemin ederim. İnsanlar hüsrandadır. Yani kimdir hüsranda olanlar bir kere daha? Ayetlerden gafil olanlar hüsrandadır. Şirkte olanlar hüsrandadır. Küfürde olanlar hüsrandadır. Delalette olanlar hüsrandadır. Fıskta olanlar hüsrandadır. İsyanda olanlar hüsrandadır. Zulmedenler hüsrandadır. Cahiller hüsrandadır. Fitneler hüsrandadır. Sardisi ökürler hüsrandadır. Şeytanın kulu dostu olan hüsrandadır. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran nedir? 7 ayeti kerimede günahları sevaplarından fazla olanların hepsi hüsranda olduğunu Allah Teala bildiriyor. Müminin suresinin kaçıncı ayeti kerimesi? 103. ayeti kerimesi. Allah Teala وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ. Şimdi 7 ayeti kerimedeki hüsranda insanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 27'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı kesenler hüsrandadırlar. İsa 119'da Allah kimden başka şeytanı dost edinirse onlar hüsrandadır. Yani şeytanı dost edinirler hüsrandadır. Araf 9'da günahları sevaplarından fazla olanlar, ayetlere zulmedenler hüsrandadır. Araf 178'de delalette olanlar hüsrandadır. Tövbe 69'da dünyayı tapanlar hüsrandadır. Mümin 78'de andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan Resulün bir ayet getirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiştir. Batılı isteyenler orada hüsranda uğramışlardı. Yani batılı isteyenler bidatlerle meşgul olan hüsrandadır ve Allah-u Teala noktayı koyuyor Asr suresinde. Bütün insanlar hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, hüsranda olmak cehenneme gitmek manasına geliyor. Ameli boşa gidenler vesaire. O zaman Allah'ın Resulleri insanlara hidayetle geliyor. Hidayetle gönderilen Resullerin tek gayesine insanları kurtuluşa ulaştırmak. Yani onları hüsrandan kurtarmak. İşte bütün Resullerin tek gayesi hidayet tebliğiyle Allah'a davet olunuyor. Hidayet tebliğ ediliyor. Ve Allah-u Teala hidayeti dileyenlerin kurtuluşa ulaşacağı zikrediliyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine dikkatle bakın Allah-u Teala ne buyuruyor Nur 54'te. Buyuruyor ki Rabbimiz Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Buradaki itaat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bundan sonra eğer dönersin itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen ise size yükletilen itaattir diyor. İtaat ederseniz hidayet erersiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, itaat hidayeti yaşamaktır. İtaat bir teslimiyettir ve kesinlikle evvel emirde 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlatılan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılınıyor ve Allah-u Teala Resullerini hidayette görevli kılıp hidayeti tebliğ etmesiyle insanların hidayeti dileyerek itaat etmesini bekliyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ne buyuruyor? Buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinlemeyi? Hikmet sahibi alemi dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum.
Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. İşte size Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum. Allah Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir şey emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi neymiş? Vahdet Allah'ın tekliğidir. Bu itaati gerektiriyor. Ve teslim ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve bunun sonucu nedir yani? Vahdet, teslim ve tevhidin, yani tek Allah'a iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek bir cemaat. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Âl-i İmrân 110'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Kuntum hayrin ümmetin uhrecet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emir edersiniz ve münkerden nehy edersiniz. Siz Allah'a iman ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın muradı tek cemaati oluşturmak. Ama bu tek cemaatin içinde ne var? 7 safa 4 teslimi yaşayan insanlar var. Evet. Bu tek cemaatin içerisinde 7 safa ve 4 teslimi yaşayan insanlar var. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. Kimdir Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar? Allah'a itaat eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşan ve irade teslimini yapanlar. Her aslında ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. O zaman hayırda yarışan kişi kimdir? Hayırda yarışan kişi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden, Efendimizin açıklamasıyla Allah'a hayran olanlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. 14 asır evvel sahabenin hepsi bu standarda ulaşmış mı? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o sâbikûne levvelin, evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memnun ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı da ensardan, Medine'deki yardımcılar, bir kısmı da onlara ensar muhacire ihsanla tabi olanlardan. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı oldu. Allah da onlardan razı. Onlara Allah'tan ermak hakkın cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. İşte insanlığı bekleyen, kamil insan olan herkese Allah'ın mükafatı budur sevgili kardeşlerim. Ama bu tek cemaate, yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden tek cemaate içinde yer alanlar, onlar hep İslami şanlardır. Ama şimdi tekrar o hadise dönelim. Kim cemaat bağını boynundan çıkartırsa o şeytana takılmıştır. Cemaatten ayrılan kimdir? Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Evet. Kim cahiliye davasını iddia ederse, andolsun ki İslam bağını kuşkusuz, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, yani fıska düştükten sonra tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemleri müdafaa ederse kuşkusuz ki o cehennemli kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani fıska düşen, bu cemaatten ayrılan herkes istediği kadar sabahtan akşama kadar namaz kılsın,
oruç tutsun vesaire. Namaz kılsa da oruç tutsa da durmayınızdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir Allah-u Teala. O halde sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın dini hiç değişmemiştir. Zaten dinde tekamül yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala herkese 7 sava 4 teslim farz kılmıştır. Adem Aleyhisselam'a verilen sayfelere bakarsak bunu görürüz. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Mehdi Aleyhisselam'ın tasdik ettiği ul azne bilen şeriatında bir kere daha 7 sava 4 teslimi görürüz. Yani insanlık tarihi boyunca insanların Allah'ın insanlardan beklediği şey 7 safa ve 4 teslim. İşte Kur'an ayetleriyle 7 sava 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Mürşide tabiyet, ikinci safa. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Fizik ucunda Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Ve nefsin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Altıncı safa İhlas. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve son safa, yedinci safa iradenin Allah'a teslimi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ama şu anda Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil elimizde var. Ve son Nebi, Nebi Resulü'nü Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim elimizde var. Tevrat ayetleriyle, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle bir kere daha 7 sava 4 teslimi görebiliyoruz. Ve bu 7 sava 4 teslimin yaşanmasında asli unsur kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları insanlara açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleridir. İşte Tevrat, Zebur'u da ilave edelim. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Evet, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Zaten ilk üçüne Tevrat, Zebur ve İncil bir kitapta toplanmış mukaddes kitap denilmiştir. Ayrı olan Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabı tasdik ediyor. İnsanlar inanır onlarla Allah arasında ama olay bu. İkinci safa ne görüyoruz ikinci safada? Tekrar müşride tabiyet, Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri, Kur'an. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safa fizik ucunda Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Altıncı safa irşada ulaşmak, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Görüyorsunuz ki dinler yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam, üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Evet, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sava 4 teslimi yaşayanlardan oluşuyor. Bu tek cemaat, hayırlarda yarışanlardır. Evet, tek cemaat. Tekrar ediyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim. Belki insanlar diyecek ki ya benim dikili bir ağacım yok. Neyi teslim edeceğim? Allah-u Teala zatından üfürülü ruhu teslim etmesini istiyor. Allah-u Teala
halaka fiiliyle yarattı, fizik vücudun teslimini istiyor. Allah Teala seva fiiliyle izan ettiği nefsinin teslim edilmesini istiyor. Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyi teslim etmesini istiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu, Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dinin iki kaynağı olarak belirttiği kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları her devirde açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleri. Yani hidayetle görevli Nebi Resuller, şeriat kitabının sahibidirler. Hidayetle görevli Veli Resuller, o Nebi'nin şeriatıyla amel edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tenzur nefsin ma kaddemet ligat ve ittakullaha innallaha habirun bima taamelun. Ey amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerle örtüşen hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar! Tutum ve davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu, sopu, kabilesi ileri götürmez.

Birisi geri döner, biri baki kalır, ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyor Allah Teala Haşr 18'de? Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Yani amel olarak ne yaptığına baksın. Öyleyse amel olarak biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz şu anda sevgili kardeşim amel olarak? Tamam. Amel olarak zikrediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz size bir fayda verir mi? Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ve öncelikle ve de öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette hidayetin dilenmesi lazım. Hidayet yoksa zikretseniz de o zikrin size bir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. İşte davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu sopu kabilesi ileri götürmez. Yani Allah katında soy sop bir değer ifade ediyor mu? İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimizin hadisine gelmeden önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bahsettiği başka bir ayet var. Hucurat 13. Ya eyven nasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu. Enne ekremekum indallahi yetkakum. Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabileler kıldık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani Allah katında kıymetli olan soy mudur? Allah katında kıymetli olan mal mıdır? Allah katında kıymetli olan çocuk ve makam sahibi olmak mıdır? Hayır. Allah katında kıymetli olan takvaca en üstün olandır. Kur'an-ı Kerim'de ayetler itibariyle kaç safa takva açıklanıyor? Kim söyleyecek? Evet, 7 safa takva. O 7 safa takvanın slaytını ekrana taşıyabilirsek, evet. Allah Teala öncelikle hitap ettiği insanlara, bay ve bayan herkese Rum 31'e göre Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu birinci safa takva. Birinci safa takva olmadan hiç kimsenin günahını Allah Teala örtmez. Ama diyelim ki adam 100 kişinin katili. Kendi kendine düşünüyor ya diyor bu kadar günah işledim 100 kişinin katiliyim. Benim kurtuluşum var mı? Ne diyorsunuz kurtuluşu var mı? Hangi halde var? Evet sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dileme halinde var. Onun için Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimede? Zümer 53'te. Kul ya ibadi ellezî esrafu alâ enfusihim. La taknatû min rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Yani ne diyelim? En büyük günah kişinin kainat kadar günah işlemesi. Öyle değil mi? Bir insan ne kadar günah işleyebilir? En büyük günah kainat kadar günah. Ama Allah Teala'nın rahmeti kainatı kuşatmış mıdır? Evet, demek ki hiçbir noktada Allah'tan rahmetinden ümit ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Ümitsiz olmayın. Ne var ümitsiz olmanın karşısında? Dua var. Dua ederseniz, Ya Rabbim ben de sana ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum derseniz, Allah'ın rahmeti mutlaka sizi de kuşatır mı? Evet kesinlikle. Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala mutlaka rahmetini size gönderecektir. Öyleyse insanların üstünlüğü neyledir? Soyla, sopla değil takva iledir. O sebeple ayet-i kerimede ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Arap olmayana
Arap olmayanın da

0: Araba beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir. Takva nedir? Genellikle kitaplarda takva Allah'tan korkmak olarak zikredilmiş. Ama Allah'a giden yolun giriş kapısı sevgiden geçer. Öyleyse takva nedir? Takva Allah'ın emirlerine %100 itaat, yasaklarını işlememek. Yani takva Allah'ın emrini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakınmak, Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Bunun manası ne? Allah'ın emrine %100 itaat, yasaklarına %100 uyma. Bu takvayı belirliyor ve mutlaka kişinin takva sahibi olmasını Allah Teala istiyor. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın Resulüne düşen tebliğ, bize düşen itaat. Neye itaat? Tabii ki Allah'ın emirlerine itaat. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir Arap bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulullah, tebliğ ettiğin her şey, ben %100 iman ediyorum, doğrudur. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Ben, bana öyle bir şey söyle ki, bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey eksik yapmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Et-tazimu le emrillah, eşefakatu halkillah. İşte Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrine itaat edenler kimler? Kimlerdir Allah'ın emrine itaat? Allah'ın emrine itaat edenler, yedi sıfa takvayı gerçekleştirenler, takva sahipleri. Mahlukata şefkat, en üst seviyede, mesela bugün Risalet Nurlarından Muhterem Efendimizin en çok seni seveni, seni en çok seveniz. Şu anda insanlar içerisinde insanları en çok seven kimdir? Muhterem Efendimiz. Yani en çok seni seveniz, seni en çok seveniz insanlardan dedim. Tabii ki dediğiniz doğru. En üst seviyede yaratan Allah herkesi her şeyden daha fazla sever. Ama insanların içerisinde en çok insanı seven kimdir? Yani sordum. Kimdir o zaman? Allah'ın en çok sevdiği. O insanları en çok sevendir. Yani kişinin Allah katındaki makamı mahlukata olan sevgisiyle de paraleldir, orantılıdır. Siz Allah katında hangi makam işgal ediyorsanız o kadar Allah'a itaat ediyorsunuz. Aynı zamanda o kadar da mahlukata nedirsiniz? Seven birisisiniz. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte sevgili kardeşlerim, bu meyanda Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim. Buraya çok dikkat edin. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Kalp gözünüz açılır. Kalp gözünüz açılırsa Allah'ın katından neyi görürsünüz, inen neyi görürsünüz? Yağmur şeklindeki rahmeti görürsünüz. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bunlar kimlerdir? Bunlar işitenlerdir. Hani ayet-i kerimeye bakalım. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ne diyordu? وَاِنَّوِ اسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ لَاَسْكَيْنَاهُ مَا اَنْغَدَكَنْ Eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. İşte fizik bedeni bir arazi olarak düşünün. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, yani bazı fizikçiler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Mesela kayanın üstünde kaya hiçbir zaman suyu emer mi? Suyu tutar. Kayanın o suyu tutması nelere fayda verir? Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Çölde gidiyorsun, susamış vaziyettesin, su yok. Ama bir kayada yağmurdan gelen yağmur orayı su çanağına çevirmiş ve Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de ekin ve hayvanları sularlar. Demek ki bazı araziler var, mümbittir, verimlidir. Suyu tutar, bol bol ürünü yetiştirir. Bazıları da suyu suyu içeri almaz ama hayvanlar ve insanlar için su tutar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder. Yani Allah'ın katından gelen yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. Ne diyorsunuz? Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dilini anlayıp Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına öğreten kimseyle buna iltifat etmeyen ve Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Üç çeşit grup insan var sevgili kardeşlerim. Yağmur yağıyor, ne suyu tutuyor, ne ot bitiriyor. Onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnnellezîne keferû, Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi gaddelû delâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu yaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîka ilâ tarîki cehenneme. Bakın Allah Teala onları ne yapmıyor? Kendileri ulaşmayı dilemiyor. İnsanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Onlar zalimdirler ve asla Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmıyor. İla tarik-i cehennemi. Bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diğer grup da iki grup. Ashab-ı yemin ve sabikun olarak düşünün. Yani cehenneme giden insanlar ama henüz daimi zikre ulaşmamış cennete gidecek ashab-ı yemin hem de en üst noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Buhari'den nakledilen bu hadiste ayetlerle %100 örtüşüyor. Sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da nedir? Saf 8-9. Öyle değil mi? Ya liyurdüne lütfu nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri velev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kereyi görseler de nurunu tamamlayacak olandır. Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Ama Saf 9'da ne diyor Allah Teala? Resulünü hidayet ile ve dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek için hak dinle gönderen odur. Resulü neyle gönderiyor demek ki? Hidayetle ve hak dinle. Bu hak din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam, teslim dini. O halde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Yani hangi zaman dilimine gir, mesela şu anda Adem Aleyhisselam'ın zamanında aklımıza farklı bir din geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın zamanında farklı bir din geliyor mu? İbrahim Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz, Süleyman Aleyhisselam ne kadar şey varsa hepsinin tebliğ ettiği din aynı din. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 80 belki 80 3 ve 84'ten itibaren Allah-u Teala tek tek bütün peygamberlerin isimlerini söylüyor ve bunların hidayete erdirdiğini ifade ediyor. O ayetlere beraber bakalım. 84'ten itibaren başlayalım. En'am 84. 83'ten başlayalım. 183. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesi. Evet. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dinin sahibi Allah'tır. Ama bu dini Allah kimle bize tanıtıyor? Hazreti İbrahim'le. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hükmeden, hükmetin sahibidir, alimdir. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Gelelim 84'e. Enam 84. Ona, Hazreti İbrahim'e İshak ve Yakub'u bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Yani İbrahim'den evvel kimi hidayete erdirmiş Allah-u Teala? Nuh Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'dan önce kimi hidayete erdirmiş? Hazreti Adem, evet. Nuh Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem'i hidayete erdirdi. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri biz mükafatlandırırız. Yani bunlar hepsi kimin zürriyetindendir? Kim söyleyecek? Evet. Bak, onun zürriyetinden İshak ve Yakub'u. Yakub'un kaç oğlu var? 12 oğlu var. Biri iki tanesi Bünyamin ve Yusuf. Diğerleri de diğer 10 tane oğlu. Hani Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu ve Yusuf ve Bünyamin bu 12 oğlundan iki tanesi başladık. Hepsini hidayete erdirmiş. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirip onun zürriyetinden. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden şu anda insanlar yaşıyor. Nuh Aleyhisselam zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri. Bunlar hepsi Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti. Devam ediyoruz şimdi. 85. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, küllün mine salihin. Hepsi nedirler? Salihlerdendirler. 86. İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, küllün fedelne alel alemin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın kendisine verdiği, şeriatta verdiği nebiler, onları Allah-u Teala hidayette vazifeli kılıyor ve tekrar ediyorum. Hidayet Allah'a teslim olmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İraden hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. İşte vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, daha doğrusu teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Bu tek cemaatin elemanları, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. İşte Allah-u Teala, Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükür etsek az. Kafamızda şu şöyleydi, bu böyleydi. Bir şüphe aklınıza geliyor mu? Yani insanlık tarihi boyunca Allah'ın bir tek dini var olmuştur. Bu dini yaşamakla vazifeli olan serbest irade sahibi cinler ve insanlar var. Ama bu konuda vazife olan bir de melekler var. 3 asıl ve 3'le karşı olmak üzere 6 tane alem. Bu 6 alemden 3 aslı emr aleminde melekler, gayb aleminde cinler, emr aleminde insanlar. Allah meleklerden de Resuller seçer. Cebrail Aleyhisselam, Kiramen Katibin melekleri, ölüm melekleri, Allah cinlerden de Resuller seçer. Kavimlerine tebliğ yapmak üzere. Ama Allah insanlardan da Resuller seçer. Bu Allah'ın insanlardan seçtiği Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller ve onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin vahiy ile vazifeli kıldığı, o kavmin lisanıyla ayetleri açıkladığı Veli Resuller. Hidayetle görevli Veli Resuller. Nebi Resuller de hidayetle görevli. veli resuller de hidayette görevli. İşte Resulullah'ın hadiste Allah'ın benimle gördendiği hidayet ve ilim gökten yağan bir yağmura benzer. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim gönderdiği yağmura benzer. O halde sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. İşte Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani kalplerinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler. Öyleyse bir insanın kalbinde hidayet yoksa hangi amelin sahibi olursa olsun o nereye gidecektir? Gideceği yer cehennemdir. Hidayet yok. Hidayet ne? Ruhun hidayeti. Sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhun hidayeti bir. Fizik vücud hidayeti iki. Nefsin hidayeti üç. İradenin hidayeti dört. Dört tane hidayet, dört tane teslim. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasakları işlememek. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi. İradenin hidayeti, iradenin tamamıyla Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala. Ve Allah Resullerin hepsini de hidayetle görevli kılmış. Şimdi bir slaytımız var, onu göstermek istiyorum. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında Allah Teala'nın birbirine farklı ayetlerle zikrettiği 10 tane özellik var. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nedir? Son Nebi midir, son Resul müdür? Evet. Çünkü Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 81. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e ne olmuştur? Sona ermiştir. Hangi ayet? Ahzab 40. Bütün Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Meryem 87. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat yetkisine sahip olan Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Cuma 2. Alman 164. Ve Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aralarında fetret dönemi var Nebi Resullerin. Ama Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Bu farklı özellikler Kur'an-ı Kerim'in hakikatleridir. Ve Allah Teala bize bunları tek tek bize bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbetinin sözleri burada tamamlanıyor tabii. Ama sohbetimiz devam ediyor. Pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor tabii ki. Şimdi sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, sizi dinledim, çok etkilendim. Söylediğiniz gibi Allah'a ulaşmayı kalpten diledim. İnsanları, doğayı, hayvanları sevmeyi başladım. Eskiden severdim ama böyle değildi. Çok farklı bir sevgi. İçimden herkese sarılmak, etrafa daha kelebekler gibi uçmak istiyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek böyleyse bundan sonraki aşamalarda neler olacak diye düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, yani kapıyı içeriden açtığınız an. Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Nefs mi, ruh mu? Evet, gördüğünüz gibi bilemediniz. Şimdi kalbinizde %7 fazıl birikmeden ruhunuz birinci gök katına yükselebilir mi? Kalbinizde %7 fazlın birikimi sağlayan fizik vücudun zikri ama bu nur nerede toplanıyor? Kalbinde. Öyleyse %7 fazıl kalpte olmadığı takdirde hiçbir zaman ruh Allah'a yükselebilir mi? O zaman gök katlarını, Allah'a giden yolun kapılarını kim açıyor? Evet. Nefs açıyor. Başlangıç noktasında nefsiniz manevi karanlıklarla dolu ve bu karanlıklar 19 afete tesir eden kimdir? Kim söyleyecek? Şeytan. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan bu hastalıkları gönderdiği karanlıklarla arttırıyor mu? Şeytan ifsad edenlerin başında değil mi? İşte Allah Teala Bakara suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesi özellikle 10. ayet-i kerimesinde fi kulubun meredin. Onların kalplerinde hastalık vardır. Fezadehumullahu mered. Ama Allah hastalıklarını artırmıştır. Kişinin kalbinde 19 tane hastalık olmasına rağmen bu hastalıkların daha da kararmasını sağlayan kim? Şeytan. Evet. Evet, bildiğiniz 10 puan kazandınız, şeytan. Onun için insanlardan Allah'a ve melekler iman eden kişi aslında gerçekte yalan söylüyor. Diliyle söylüyor ama kalbiyle değil. Allah Teala da onlar diyor Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama farkında değiller. Sadece kendilerini aldatırlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah Teala da hastalıklarını arttırmış. Sebep ne acaba? Bakara 11'de bakın ne diyor Allah Teala Bakara 11. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ. Yani bu kalplerinde hastalık olup da hastalıklar artanların özelliği ne? Fesat çıkaranlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesat çıkartmayın dediğimizde onlar ne diyorlar? قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِمُونَ. Biz ıslah edicileriz. Mesela şu anda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Biz kesinlikle bu dinin gerçek sahipleriyiz. İslah edicileriz. Ama devam ediyor Allah Teala Bakara 12'de. Bakara suresinin 12. ayet-i kerimesinde اَلَا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسُدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar fesat çıkaranlardır ama farkında değiller. Bakara 13. Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala onlara insanlara inandıkları gibi siz de ameni olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekrar edeyim. Onların insanların iman ettiği gibi Allah'a ulaşmayı dilediği gibi siz de Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman onlar ne diyorlar? O sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi ameni olalım? O zaman onlar ne olarak bizi Allah'a ulaşmayı dileyen ne olarak görüyorlar? Aptal, kafasız, beyinsiz olarak görüyorlar. İman ettiği gibi imamın önünde. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Fakat bilmiyorlar. Sefih olanlar kimler demek ki? Sefih olanlar bunlar. Allah'ın yolundan saptıranlar. Bakara 14. Ameni olanlarla buluştukları zaman yani bu dilden iman ettim ama kalpten iman etmeyen ameni olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalben dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraber oldukları zaman ne diyorlar? Biz de sizinle beraberiz yani biz de sizin gibiyiz. Ama yalnız kaldıkları zaman ne diyorlar şeytanlarıyla? Biz onlarla alay ediyoruz. Onlar. Şimdi Bakara 15'e gelelim. Bakara suresi 15. ayet-i kerimesi Allah Teala Allah da onlarla alay ediyor. Onlar bizimle alay ediyorlar. Allah kimle alay ediyor? Onlarla alay ediyor. Onlara mühlet veriyor. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalıyorlar. Ve bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar Bakara 16 işte. Burası çok önemli. Onlar hidayet karşısında neyi satın almışlar? Evet. Her devirde olay budur sevgili kardeşlerim. Cehennemlikler hidayet karşısında delaleti satın alırlar. Allah'ın Resulleri Allah neyle gönderiyor? Kim söyleyecek? Hidayetle. Taha 123. Kale bita cemiyan ba'dikum ibadin adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse bütün Resuller hidayetle gönderiliyor. Konferansımızın konusu Resullerin hidayetle gönderilmesiydi. Resul deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Hidayet gelmesi lazım. Eğer Nebi Resul'le Nebi Resul'se hidayetle görevli, Nebi Resul şeriat kitabının sahibi, Veli Resul'se hidayetle görevli, o şeriat kitabıyla ne yapandır? Amel edendir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da nereden kurtulacaklardır? Fitneden kurtulacaklardır. Benimle nasıl insanlar şirkten kurtulmuşsa onunla da kesinlikle fitneden kurtulmuşlardır. Fitnenin elebaşları kimlerdir? Evet. Ne diyordu hadis-i şerifte? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur, şatafatlı, kandilli, parlak, her şey tamam. Ama içindekiler hidayetten nedirler? Mahrumdurlar. İçindekilerin kalbinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler, yani o camileri dolduran insanlar, onlara bir öğretici vardır yani. İşte onların kalplerinde o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların hemşerileri, fitne onlardan çıkmış, tekrar nereye dönüyor? Tekrar onlara dönüyor. Tekrar onlara dönüyor. Fitne. Fitne nedir? Hatırlayın bakalım, başka bu fitnenin geçtiği hadislerden bir tanesi hatırlayın. Neyi hatırlıyorsun? Evet. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz ne diyordu? Ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları gibi bir fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Öyleyse fitne varsa Kur'an yok. Kur'an varsa fitne yok. İşte şu anda Mehdi Resul neyle amel ediyor? Kur'an'la. Mehdi Resul'ün karşında olanlar neyle amel ediyorlar? Emaniyeyle. Evet, gayet açık ortada. Onlar emaniyeyle amel ediyorlar. Mehdi Resul ise Kur'an'la emrediyor, Kur'an'la amel ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şey ayan beyan açık ortada. Mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim elimizde, mucize-i baki. Hicri 9, inne nahnu nezelne zikre ve inne levle hafizun, bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Hamd ederiz, şükrederiz. Mucize-i baki olan Kur'an-ı Kerim'i Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 40 yıl boyunca en güzel bir şekilde Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı ve elimize teslim etti. 19 cilt Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. Böyle bir eser var mı başka bir yerde? Olacak mı? Hayır, işte bu Allah Teala'nın son insanlığa en büyük armağanı. Şu anda tabii belki insanlar diyecek ki bir avuç insansınız, tamam. Ama bu ilelebe bir avuç olacak kadar devam edeceğimiz anlamına gelmez. Her gün insanlar inceliyorlar. Özellikle kardeşlerimizin yaptığı konferanslar insanlara sunuluyor ve insanlar yavaş yavaş idrak etmeye, kardeşlerimizin ne kadar üst seviyede bir diyargamlıkla insanlara hizmet ettiğini anlıyorlar ve onları davet ediyorlar ve yavaş yavaş bu güzellikler insanlara yayılacak. Biz insanlardan ne istiyoruz? Allah'ın istediğini istiyoruz. Ne diyor Allah Teala? Sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Biz bu hizmetle, konferanslarla, tebliğlerle, Allah için yaptığımız hizmetlerle ne istiyoruz insanlardan? Sadece mutlu olmalarını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Sizi mutlu eden kim?
1: Allah.
0: Allah, evet. Her zaman Allah bizimle beraber. O bizi mutlu kılıyor. Evet sevgili kardeşlerim, ikinci sual. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sizi yeni tanıdım. Yeni dinlemeye başladım. Sizi tanımak isterim. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, cahiliye dönemimde talebeyken, fizik tahsili yapan, lisansı bitiren, daha sonra master yapan, daha sonra muhterem efendimizin yardımıyla madde enerjiniz kanunları noktasında doktora yapan ve tabi olduğum günden bu yana Allah yolunda hizmet eden aciz bir kardeşiniz. Benim kısaca kendimi tanıtmam size bu. Benimle sizin aranızda hiçbir fark yok. A'dan Z'ye kadar eğer bir güzellik gördüyseniz o bana ait değil, Allah ve Resulüne aittir. Her zaman söylüyorum. Ve hayatımız boyunca da böyle bir gayret içindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sosyal medyadan bir başka kardeşim, muhterem hocam. Gerçekten bu kadar huzursuzluğun, hastalıkların, derdin, sıkıntının olduğu bu zamanda mutluluk var mı? Bir dilekle her şey değişir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü nedir? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep düşünürler ve düşünceleri kendi sınırları içinde. Diyorlar ki bu mu? Mesela ben şu anda bu yer çekimi var olduğu süre içerisinde güneşe gidebilir miyim? Hayır. Ama Allah bizi güneşe götürürse evet mi hayır mı? Ne diyorsunuz?
1: Evet.
0: O Allah. O her şeye kadir. O bir şey olmasını istediği zaman sadece ne der?
1: Ol
0: der. Bir kadar basit yani. İşte biz insanlar için imkansız yoktur. Neden? Ne vardır imkansızın karşında? Allah var. İmkansızlık yok, Allah var. Mesela hep kısa anlatılırlar. Üç tane Allah dostu bir mağaraya sığınmışlar ama girerken kapı açık ama gel gör ki bir heyelan geliyor. Çok büyük bir kaya parçası o mağaranın kapısını ne yapıyor? Kapatıyor. Bundan çıkış var mı yok mu ne diyorsunuz? Evet. Herkes diyor, ben cahiliye dönemimde Allah için şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Ve kayanın bir kısmı açılıyor. Tabii bu kısa ama aslında o kayayı imkansız gibi görünen bir insan için o kaya Allah için nedir? Çok kolay. Çok kolay ve o imkansızı imkanlı hale getiren daima kimdir?
1: Allah.
0: Allah'tır. Biz ona güvenir, ona dayanırız. Tevekkül edenler kime tevekkül etsinler?
1: Allah'a
0: tevekkül etsinler. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. Kardeşlerimiz arasında bazen kin, zan, kibir afetlerin daha kabarık, dominant olduğunu hissediyoruz. Bu zaman nasıl düşüncede bulunmalıyız? Onlar da bu afetleri görüyorsak hem dönüp kendi nefsimize bakmamız gerekir. Yoksa onlar güzelce tavır eder. Ya sevgili kardeşlerim, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişkide İki şeye dikkat etmemiz lazım. Bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar, bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar. İkisi de aslında bizim ektiğimizdir. Diyeceksin ki bu kadar sana Allah güzellik veriyor, senin eserin mi? Hayır. Biz bir ekiyoruz, Allah 700 veriyor. O zaman bu güzelliklerin sahibi kim oluyor?
1: Allah.
0: Evet. Öyleyse şu anda dünya üzerinde ne kadar güzel şeylerle, güzelliklerle karşılaştıysanız, o güzellik sahibi kimdir?
1: Allah'tır.
0: Çirkinlikler kimden kaynaklanıyor? Evet, nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse bir kişinin davranışlarından, mesela birisi gelmiş bize bir tokat atıyor. Olabilir, tokat atıyor. Biz de elimizi yukarı kaldırıyoruz, hücum etmeye başlıyorsak. Bu konuda dersimizi almış mıyız? Değil. Tokat attığı zaman biz ne yapıyoruz? Derecat kazanıyoruz. Öyle değil mi? Derecat kazanıyoruz. O zaman derecat kazanan bizim bu adam bize iyilik yapıyor. Derecat kazanmak önemli midir? Çünkü kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa gideceği yer neresi? Cennet. Cennet hayatımızda dünya hayatı mukayese edildiği zaman Kabili kıyas bir açıklama olabilir mi? Cennet hayatı sonsuz. Dünya hayatı 3 günlük. Bir o 3 günlük tokata dayanmak var. O sonsuzu garantilemek söz konusu. Bir de hayır, sonsuzu unutup 3 günlük dünya hayatı için yumruğu çakmak var. Hangisini tercih ediyorsunuz? Evet, yani Allah Teala bütün kanunlarını bizim lehimize dizayn etmiş. Öyleyse kesinlikle ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken o kişiye negatif davranışla değil, aksine tam tersi sabrederek ve onun attığı tokat bize tesir ediyorsa şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım. Demek ki nefsimiz etkileniyor. Örneğin şimdi sualim var size. Daimi zikirdeki bir insana bu tokat atılsaydı ne olurdu? Kim söyleyecek? Evet. Negatif istikamette etkilenmezdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir yanağınıza tokat attığı zaman ben ne yaparım diyor. Öbür yanağını çeviririm. Bu kimlerin işi? Bu daimi zikirdeki olanların işi. Yani şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Gerçi Hristiyanlar bizi anlamıyorlar. Geçen bir kardeşimiz İncil derslerine katılıyor. Ben bu ayetleri kendilerine vermiştim. O da diyormuş ki yahu sizin Kur'an'ınız bize uymuyor. Bak Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bir yanağına tokat atılsa öbür yanağına çevirsiz ise karşılık verin, kıtal kısası tatbik edin diyorsunuz. Öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz, olur mu? Onlar Kur'an'ın nasıl bir yaşamla yaşanması gerektiğinin basamakları ne yazık ki bilmiyorlar. Bilseler ne yazık ki bunu olmaz. Hepimiz başlangıç noktasında nefs sahibiyiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bunu ne yaparsak yapalım, biz affedici olamıyoruz çünkü afetler bizi ileri atıyor. Ama nefs tezkesini yapan bir insan affedebilir mi? Ne diyorsunuz? Rahatlıkla affedebilir çünkü Allah Teala onun nefsinin %51'ini nurlandırarak şeytanın etkisinde kalan %49'a biz galip gelebiliyoruz. Neyle? Af ile. Ama arkasından kalbimiz %100 nurlanmış. Birisi bize tokat attığı zaman biz ne yaparız? Ne diyorsunuz? Efendim? Affederiz. Ötesi de vardır. Ya şimdi o daimi zikrin sahibi olan bir insanın kendisinden sadır olan iyilik yapmanın dışında başka bir alternatif var mı? Kötülüğe karşı neyle? Hayırla mukabele etme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerimede bize ne anlatıyor? Onlar kötülüğe karşı hayırlı mukabele edenler. Yani Hristiyanlar bu ayetleri biliyor mu Kur'an'dan? Bilmiyorlar. Sadece bildikleri İncil'den bana bir tokat atana öbür yanağını çeviririm. Kardeşim bu senin yaptığın dilden. Ama bir de insanın yaşama noktasına bunu yaşaması ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın Rahat 21:2'de ne diyor? Onlar seyyiati hasenatla savarlar. Muminin 96'da ne diyor? Seyyiatı, kötülüğü onlar güzel olanla yok ederler. Kasas 54'te ne diyor? Onlar seyyiatı, kötülüğü hasenatla savarlar. Kusurat 34'te ne diyor? Onlar seyyiatı, kötülüğü hasenatla savarlar. Bunlar hepsi daimi zikrin sahibi, hayra ulaşmış olan insanlar. E şimdi ne yazık ki Hristiyan kardeşlerimiz bu ayetleri okuyorlar mı? Okusaydı kardeşimize böyle bir cevap verir miydi? Hayır, veremezdi. Derdi ki bak Kur'an-ı Kerim'de bizim İncil'de bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı 4 tane ayet var. Yani öyle tekrar ediyorum. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Hakikat daimi zikrin sahibi olan insanlar. Daimi zikrin sahibi olan insanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kardeşimizde kötülük görüyorsak aslında gördüğümüz o kötülükler kimde de kaynaklanıyor? Evet. Yani o bizim bir ayna görüntümüz. Biz onda görüyorsak aslında onlar hepsi bizde. Böyle bir şeyin farkına vardığımız zaman ne yapmamız lazım? Hemen zikre özür dilememiz lazım, zikre başlamamız lazım ve ona değil, kendimizi değiştirmemiz lazım. Muhterem Efendimiz ne diyor? Sevgi gözlükleriyle bakın, sevgi dürbünüyle bakın, sevgi teleskobuyla bakın. Sevgi gözlükleriyle baktığınız zaman öyle kabul ederim. Şeriat, sevgi dürbüne baktığınız zaman, tarikat, sevgi teleskobuyla baktığınız nedir? Hakikat, sevgi, sevgi, sevgi. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, vesveseden nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz sevgili kardeşim? Ne diyor? Evet, harika. Tebrik ediyorum hepiniz. Çok güzel cevap. Zikir bütün vesveselerin panzehiri. Evet, zikir hemen vesvese geldiği zaman neye başlayacağız? Zikre başlayacağız. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, iki tane okul arkadaşım var. Biri Allah'a inanıyor, Kur'an'ı kabul ediyor ama diğeri kabul etmiyor. Bu iki insanla normal dostluk kurup konuşabilir miyim, yoksa uzak mı durmalıyım? Sevgili kardeşlerim, onlara tebliğ yap ama uzak dur. Yani niye uzak dur diyorum? Kendisine faydası olmayan bir insanın sana faydası olabilir mi? İkisi de şu anda nedir? Kendisine faydası var mı? Birisi inanıyor. Allah Teala diyor ki, tamam, bana inanabilirsin ama kurtuluşta değilsin. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Farz olduğuna da inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Ya ne yapman lazım kurtuluşta olmanın için? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Şu anda ikisinin arasında bir fark yok. İkisi de Allah yolunda değil. Kimin yolundadır? Şeytanın yolunda. Öyleyse şeytanın yolunda olan bir kişi, sen de onunla arkadaşlık yaparsan, üzüm üzüme ne olur? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de kararmak istemiyorsan uzak dur. Ama tebliğ yap inşallah. Fırsat buldukça her zaman herkese tebliğ yapın. Ama onlarla beraber hayır. Peygamber Efendimiz ne diyor? El merru ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, son zamanda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor? Evliyaların 3 tane özelliği var. Kim söyleyecek? Çok güzel bildiniz. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Tekrar ediyorum. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Şimdi kardeşimiz diyor ki, son zamanlarda zikrimli, diğer görevlerini yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Bundan sonra yediklerini yarı yarıya indir. Konuşmalarını da yarı yarıya indir. Çünkü bunun çoğunda dedikodu var. Yarıya indir ve uykunu da yarı yarıya azalt. Uykuda yarıya azaltırsan ne olacak? Çok fazla zikredeceksin. En kısa zamanda köşeyi dönersin inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, devrin imamı hangi mezheple amel ediyor, açıklar mısınız? Hanefi mezhebiyle. Bütün mezhep, ama aslında devrin imamı mezhepler üstü. Devrin imamının mezhebi nedir? Kim söyleyecek? Kur'an mezhebi. Evet, devrin imamının mezhebi Kur'an mezhebi ama şu andaki standartlar içerisinde fıkhi açıdan, ameli açıdan nasıl bir şey? Hanefi mezhebinin ameli standartları içerisinde oluyor. İkinci suali, duanın dinimizdeki yerini açıklar mısınız? Allah Teala Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde, duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Öyleyse insanın Allah katındaki değerini belirleyen nedir? Duadır. Ve Efendimiz, hedeflere ulaşanlar kimlerdir? En çok Allah'a dua edenler. Allah'ın Resulleri kimlere beraber bulunur? Kim söyleyecek? Ay Allah razı olsun, çok güzel. Dua edenlerle beraber. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. وَاسْبِرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّنْ بِالْغَذَاتِ وَعَشِي يُولِنَ وَشَوُمْ Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Öyleyse Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri kimlerle beraberdirler? Allah bize neyi emrediyor? Tövbe suresinin 119. ayet kerimesinde. Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunnu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve kimle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. O zaman Allah Teala diyor ki, dua edenlerle beraber ol. Peygamberine sadığa öyle diyor. Sen dua edenle beraber ol. Ama dua eden kişi kimle beraber ol diyor? Sen de sadıkla beraber ol. Evet. Dua eden kişiye sen sadıkla beraber ol. Sadığa da sen de dua edenlerle beraber ol. O zaman sevgili kardeşlerim, her zaman bizim bu beraberliği korumamız gerekiyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın ininde bir tek din olmasına rağmen Yahudilerin kutsal günü cumartesi, Hristiyanların kutsal günü pazar, Müslümanların kutsal günü cuma günü olmasını nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tek şeriat, yani burada hepimizin mesela Yahudilerin cumartesi günü bir araya gelip birbiriyle kaynaşmaları, hal ve hatır sormaları, 7 sabah 4 teslimi yaşayarak mutlu olmaları, bunların en tabi hakkı. Yani mesela Efendimiz şu anda bütün kardeşlerimiz belli günlerde ne yapıyorlar? Allah'ın zikir sohbetini yapıyorlar. Bu sohbetleri arttıran kardeşlerimize Allah Resulü Efendimiz izin veriyor mu? Veriyor. Mesela haftada bir gün değil de iki gün bir sohbet yapacağız diyen kardeşimize hayır sen yapamazsın diyebilir miyiz? Hayır. Üç gün ben yapacağım diyen kişi hayır ne yapabiliriz diyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse bunu bu şekilde bir rahmet olarak düşünün. Yani Yahudilerin cumartesi günü toplanmaları, Hristiyanların pazar günü toplanmaları, Müslümanların cuma günü toplanmaları rahmet midir yoksa eziyet midir? Rahmettir. İtilaflar rahmettir. Ve mesela bugün biz de ne diyelim? Haftada 4 gün toplanacağız diyelim. Nurun ala nur. 4 gün Allah'ın koruması altına giriyoruz. Allah bizden bunu istiyor. Öyleyse bu zaviyeden bakmamız lazım. Bir farklı olarak düşünmememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki insanların en büyük hatalarından bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Efendimiz'den öğrendiğim, insanların yanlışlarıyla meşgul olmak. Hiç unutmuyorum, tekrar ediyorum. Ulus'ta Efendimiz'in icra ettiği bir konferans vardı. Konferansın bitiminden sonra işte nelerimiz eksik, nelerimiz daha iyi yapmamız lazım diye bir tezekür toplantısında birileri Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden bahsetti. O gün bugün hiç unutmuyorum, Allah-u Teala onlar hakkında bir şey konuşmamızı istemiyor buyurdu. İşte ne yazık ki bugün insanlar nasıl zaman içerisinde insanlar iman tartışmasına girmişlerse, bu iman tartışması onları bir faydaya, bir sonuca ulaştırmış mı? Sadece onları birbirine ne yapmış? Ayırmış vaziyette. İşte bugün aynı şekilde olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer zanda bulunacaksak insanlar hakkında nasıl zanda bulunmamız lazım? Hüsnü zanda, yani onların güzel taraflarını konuşacağız. İnsanların yanlışlarını konuşmak bizim işimiz değil. Tekrar ediyorum. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlar bir takım hatalar yapmışlar. O hataları konuşmak bizim neyimiz değildir? Bizim haddimiz değil sevgili kardeşler. Konuşacaksak ne konuşacağız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ve evlatlarından bahsederken ne diyor? Onun bir evladı Habil, kendisini öldüren Kabil'e nasıl bir teslimiyet gösteriyor? Kur'an'da onu söylüyor. Takva sahibi olduğu için. Nuh Aleyhisselam hakkından bahsederken gemiye binenlerden bahsediyor. Hiç o boğulanlar şöyleydi böyle kaçışıyorlar diyor mu? Hiç öyle bir şey yok. Yani Allah'ın sistemine de baktığımız zaman geçmişte bahsettikleri nedir? Hep güzellikler ve çirkinliklerin sadece cezaya muhatap olduklarını ifade ediyor. Öyleyse biz de öyle olacağız. İnsanların yanlışları onlarla Allah arasında, biz ona girmeyiz. Ve böyle bir ihtilaf, böyle bir şey rahmettir. Devamını dileriz. Mesela bugün gönül zamanımız olursa Yahudiler cumartesi günü toplanıyorlar bir yerde. Onların toplantısına izin verilirse katılabilir miyiz? Evet. Hristiyanların pazar günkü kilise toplantısına katılabilir miyiz? Evet. Müslümanların cuma günü? Evet. Yani insanların birlik ve beraberliğini biz desteklemeliyiz. Sevgiyi yaymalıyız. Ve bütün insanlara sevgi gözlükleriyle bakmalıyız. Zaten Mevlana'nın sözüdür. Sevgi gözlükleriyle bakmayan halka müderris olsa hakikaten nedir? Asidir. İsyandadır. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, zikrin çekilişini Taiflerdeki yerleriyle anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vücudumuzda 7 tane nokta var. Ben de kısa bir cümleyle, Mevla'nın cümlesiyle sana efendim. Mevla ne diyor? Ben bir kamıştım. Şems yedi, delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Sen de aynı şekilde fizik vücudu bir kamış olarak düşün. Yedi delik, işte kalp, ruh, hafi, afa, yanına çıtaydım. Kalp, ruh, sır, hafi, afa, letafi nefs, letaifi ruh. Burada çekilen zikirler belli. O standart içerisinde ifade edeceksin inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam birinci suali. Kaderinde evlilik olmayan bir insan ne yaparsa yapsın evlenemez mi hiç? Evlenmeyenler insanlar kaderlerinde olmadığı için mi evlenmiyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin evlenmesini istiyor. Efendimizin sohbetlerinden anladım. Her dünyaya gelen bir erkek bir kadınla evlenmek, her kadın da bir erkekle evlenmek üzere. Bunun sebebi ne? Neslin çoğalması. Allah istiyor mu? Elbette Allah istiyor. Neslin çoğalmasını istiyor ve tabii bu çoğalan nüfusun da en üst seviyede mutlu olmasını istiyor. Kaderinde olmaması demek, şartlar el vermiyor demektir. Yani kişi evlenmek istiyor ama diyelim ki hastalıklar sebebiyle bir türlü evlenemiyor. Veya şartlar el vermiyor. Bu onun şeyi değildir. O Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde değerlendirilir inşallah. İkinci suali, kaderin gerçekleşmesi için zaman mı gerekiyor? Zamanı gelmeden kader gerçekleşmez mi? Her şeyin Allah katında bir zamanı var. O zaman geldiği zaman zaten o kaderi oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, evlilik müsaadeli bir kaderdir. Bir kaderin de çeşidi var. Müsaadeli kader. Yani Allah-u Teala kişinin eşinin seçiminde kendisine serbestlik vermiş mi? Vermiş mi, vermi? Vermiş, çünkü bir kadın diyor dört şey onda aranır. Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar. Biz hangisini tercih edelim? Ya Resulullah, dört seçenek sundun. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İmanı için, dini için diyor. Öyleyse bakın, bir kere kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı. Neyi tercih edelim diyor? İmanı. Bu hadis hangi ayetle örtüşüyor? Bakara 221. Bakara 221'de Allah ne diyor? Bakara 221'de müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani mümin olunca, iman sahibi oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkekler onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle müşrik hür birinden hoşlarsanız bile elbette daha hayırlıdır. Öyleyse burada ölçü belli. Hangisini tercih edeceğiz demek ki? İmanı tercih edeceğiz. Yani mümin olan, Allah'a ulaşmayı dileyeni tercih edeceğiz. Allah Teala bunu ifade ediyor. Allah'ın izniyle. Ve evinde otur, armut piş, ağzıma düş olayı yok. Gayret edecek, seferber olacak ve Allah Teala da muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir de dergahlardan gelen sualler var. Birinci sual İstanbul dergahından. Ev sohbetlerinde uymamız gereken kurallar nelerdir? O evlerde ne kadar süre kalabiliriz? Malayani konuşmalarda bulunmamak için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman bizim için en seviyede örnek Efendimiz. Biz de bakın şimdi ben mesela bana sual soruyorsunuz. Ben Efendimizin söylediklerini öğreneceğim. Bir de yetmez. Bunları hayatıma tatbik edeceğim. Ama Efendimiz bunu otomatikmen yapandır. Yani söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Yaptırdığı nedir? Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman en üst seviyede örnek Efendimiz. Sonradan kardeşlerimizin yeni yeni şeyler icat etmeleri hoş değil. Mesela bazı kardeşlerimiz kendi kendine bir takım şeyler açıyor.

0: Efendimiz'e teslim olmaktan geçer Allah'ın izniyle. Öyleyse olayları bu şekilde, ama şimdi sohbet bitti. Malayını konuşma. Malayını konuşma hiçbir zaman güzel değil, ama siz kendi hakkınızda birbirinize hal ve hatır sorabilirsiniz. Hatta böyle bir gün düzenleyebilirsiniz. Ya bugün mesela haftanın 3 günü biz tezekküre geliyoruz. Bir günde gelelim beraber çay içelim, kahve içelim vesaire. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani beraberlik mesela, cemaat niye rahmettir, tefrika azaptır? Herkes kendi evinde, ama o beraberlikteki mutluluğu yaşayamıyor. Mesela şu anda biz dünden daha mutlu değil miyiz? Ne diyorsunuz? Bize bu mutluluğu sağlayan nedir? Bu beraberlik yani. Bu beraberlik. Dolayısıyla her zaman beraberliği tercih ediniz. Olabilir. Yeter ki biz bu gayretin içinde olalım inşallah. Böyle kuralları da sık sık böyle tek tek elbise giyerek bir yere ulaşamayız. Farklılıklar daima nedir? Rahmet olarak görmeliyiz ve birbirimize daha sevgi noktasında kaynaşmalıyız inşallah. Rize dergahından zikir eli değil de zikir eli olabilmemiz için nelere dikkat etmemiz lazım? Allah'ı düşünerek zikir yapmamız lazım. Zikir eli olan insan hapishanedeki gibi ne yapıyor? Tesbih. Hayır, tesbih ne yapıyor? Tesbih dolandırıyor yani. Ama zikir ehli olan insan Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ı düşünerek, huzur namazını düşünerek ve ona göre kalbine indirerek yapması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'da mı kardeşimiz, her imtihan ya da olaydan alacağımız ders var ise biz o olayı nasıl değerlendirmeyiz? En güzeli nasıl? Sevgili kardeşim, çok basit, çok kolay. Her olayda Allah var mı? Her olayda şeytan var mı? Var. Şeytan ne yapıyor? Şeytan olayı kendi lehine, bizim kendisine tabi olmamızı, başkasını huzursuz etmemizi, başkasıyla kavga etmemizi, kendisiyle birlikte nereye gitmemizi istiyor? Cehenneme. Allah ne istiyor? Allah da mutlu olmamızı, mutlu etmemizi ve Allah'ın yolunda sabit kadem olmamızı istiyor. Başkalarını yaratmamızı istiyor. O zaman olayları bu şekilde değerlendirin. Birbiriyle kavga edenlerin arasında biz hemen en kısa zamanda o kavgayı yatıştırmak, barıştırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Onların şeytanla bağını ne yapmamız lazım? Kopartmamız lazım. Şeytanla insanların bağını kopartmak nedir? Biz çözer, biz bağlarız. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçok tasavvufta olmayan insanlar, evlilik sahibi karı koca insanlar var, kavga ediyorlar. Ne yapmamız lazım ilk etapta bunları? Allah'a yönlendirmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Anne baba size çocuklarınızı dilettirin. Ve tövbelerini aldırtmaya çalışın, o konuda yardımcı olun. Ve zikir yapmaya başlasınlar. Allah'ın yardımı da geldiği zaman her şey çok güzel olur. Af nedir? Af? Barışın zekatıdır sevgili kardeşlerim. Af barışın zekatıdır. Sivas dergahından kardeşimiz, bizden inşaata ulaşmadan mürşidimiz vefat etmişse mürşidin ruhu başımızın üzerine kalıyor mu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kalıyor. Nereye giderseniz gidin, hangi dönemde olursanız olun. Devrin imamı var mı?
1: Var.
0: Hangi dönem olursa olsun Allah yoluna giren insanların başındaki ruh kimin ruhudur? Devrin imamının ruhudur. Eğer devirde varsa, devrin imamının ruhu da varsa, onlar elbette başımızın üzerinde yer alıyor inşallah. 5. Ezdemit dergahından Sevgi Mutluluktur dergisinden aldık inşallah. Tebliğ yaptıklarımıza veriyoruz, hediye ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tebliğ yapmaya müsait zaman olmuyor veya erkek tanıdıklarımız oluyor. Tebliğ yapmayı verdiğimizde de tebliği ulaştırmış oluyor muyuz? Elbette. Bir kaset, bir dergi, bir başka döküman, hem bir de iki birebir bir cümleyle ona söylerseniz tebliğ oluyor. Ama Efendimizin tebliğ nedir sualine verdiği cevap nedir? Tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir diyor. Ama bunlar da bir vesile midir? Evet inşallah. Allah razı olsun. Elazığ dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ hizmetlerinde kardeşlerimize en

0: güzel şekilde nasıl teşvik edebiliriz? Verimli bir hizmet ve zikir için doğru düşünme alışkanlığını hayatımıza tatbik edebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bodrum katını siz inşa edin. O zaman hayatınızın boyunda Allah yolundaki hizmetler hep hangi zaviyede olmalı? Bodrum katını inşa etmek. İncil'deki ayet ne diyor? Allah tektir. Kalbinle Allah'ı sev. Canınla Allah'ı sev. Aklınla Allah'ı sev. Gücünle Allah'ı sev. Ama bir de komşunu ne yap? Kendin gibi sev. İşte biz de dışımızdaki insanları kendimiz gibi sevdiğimiz zaman onları kesinlikle bu istikamette hizmete teşvik etmeliyiz ve bu hizmette başkalarının mutluluğunu istikametin olması lazım. Zor mu kolay mı? Çok kolay sevgili kardeşlerim. Yapan insanlardan alın. Başlangıç noktasında insanda bir medeni cesaret yok. Ürkek davranıyor. Yani ya ben konuşursam şöyle olmuyor. Halbuki konuşmaya başladığın zaman sana yardım eden kimdir? Allah'tır. Sevgili kardeşlerim tekrar ediyorum. Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin arkasında kim var? Allah var. Bütün çirkinler de bizim. Öyle sahibimiz var. Sen niye bu hatayı yaptın? Şunu şöyle yapayım. Bizi devamlı sorguya değil. Tam tersi bizi hayır istikametinde devamlı cesaretlendiriyor. Yapın diyor ve birbirinizle dayanışma halinde olun. Birbirinizi çok sevin. Muhabbet duyun. Muhabbetinizi her gün biraz daha arttırın diyor. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara dergahındaki kardeşlerim, muhterem efendimizin iman konu sohbetinde bahsi geçen huzurlarımız ile üzerindeki engeller ve hasarlar ile üzerindeki engellerin muhtevasını detaylı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dar defaatte anlatıldı. Bir kere daha söyleyeyim kısaca. Eğer Allah'a ulaşma dili hidayet ise tebliğ edildiği zaman ilgisiz kalırsanız Allah ne yapıyor? Hasarlarınıza engeller koyuyor. Allah Teala bunu Bakara 6-7'de açıklıyor ve Câsiye 23'te açıklıyor. Ama siz eğer şeyle tartışırsanız, irşat makamıyla tartışırsanız o zaman ne oluyor? Uzuvlarınıza da engeller koyuyor. Uzuvlar nedir? Uzuvlar kulaktır, uzuvlar kalptir, uzuvlar gözdür. Göze icabı müstura, kulağa vakra, kalbe de ekinet konuluyor. Diğerinde de hasalara. Ama siz eğer karşı mücadelenin içerisine girerseniz, yani o karşı mücadele içerisine giren kişi kim? Haç suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Bakın. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًى Hidayetçiye tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ve nurlu bir kitaba dayanıyor. يَتَبْعُونَ مُكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ İşte bunların Allah kalbini ne yapıyor? Tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Allah razı olsun. Burada 2 tane sual, hatta 3-4 sual. Kardeşlerimiz renklendirmiş. 4-5 sual. Geçiyorum o renklendirilenleri tekrar inceledikten sonra size cevap vereceğim. 12. Cuma İzmir Dergah. Arabayı çekenler ve arabada oturanlar arasında fark nedir? Açıklar mısınız? Arabada oturanlar hizmette esas almayan 3 saatlik zikri kendisine referans edinen ve bir dini sağlam bir şekilde yapan 3 saat zikrin altına düşmeyenler. Ama diğeri hayır diyor. Bu bana yetmez. Ben fizik ucumu da Allah'a teslim etmeliyim. Ben nefsimi de teslim etmeliyim. Ben sahabe gibi irademi de teslim etmeliyim. İşte bunlar arabayı çekenlerdir. Yani nedirler? Onlar en üst seviyede Allah yolunda hayırlarda yarışanlardır. Allah'ın izniyle. Ankara dergahı İncil Matta 17'de sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşıma. Cini kovmanın vasıtası nedir kim söyleyecek? Efendim? Evet zikir. Evet cini kovmanın vasıtası nedir zikir? İşte öğrenciler gelmişler Hazreti İsa'ya. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşını verdi. Peygamber Efendimiz Bir hadis-i şerifinde ne diyor? İmanınızı tazeleyiniz. İmanın tazelenmesi nedir? Kim söyleyecek? Zikir. Sormuşlar Peygamber Efendimiz'e imanın tazelenmesi nedir? Ya Resulullah zikirdir. Öyleyse siz de cini kovmak mı istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. İmanınızı tazelemek mi istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. Her şey nereye açıyor? İmanınız kıt olduğu için. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir haldan tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Efendimiz ne anlatıyor? Efendimizin anlattığıyla özdeşleşiyor. Eğer siz yer çekimine rağmen Allah beni indi ilahiye üç vücudumla uçurur. Buna iman sahibiyseniz, kalbinize bu yerleşmişse Allah Teala her şeye kadirdir. Size nasip eder mi etmez mi? Çünkü imanda siz kimi öne geçiriyorsunuz? Hay Allah razı olsun. İşte bu. Siz yoksunuz. Neyiniz var? İmanınız var. Mesela Hazreti Ali o karenin kapısını kalkan olarak kullandığı zaman kendisi mi vardı yoksa Allah mı?
1: Allah.
0: Evet. Kardeşim de zaten soruyor. Diyor İslam aleminde zikrolunan kalpteki hardal tanesi kadar iman ile İncil'deki bu anlatımın bir ilişkisi var mı? Var tabi. Paralel düşüyor. Malatya dergahındaki kardeşim rabıta nedir? Önemini açıklar mısınız? Her zaman ve her yerde yapabilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, rabıtanın anlattığı açıklandığı birçok ayet var ama bunlardan bir tanesi de Al-İmran 200. Ya eyyühellezine aminu sbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Her yerde yapabilir misiniz? Evet, her yerde yapabilirsiniz. 3 ayet-i kürsi okuyun. Hacet namazıyla rabıtayı Allah'tan dileyin vesaire. 15. sual İstanbul dergahı. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah'a teslim olmayanlar sadece teslimin muhtevasını bilmeyenler değil. Allah'a güven duymayanlardır buyuruyor. Allah'a olan güven duygumuzu nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim Efendimiz yine bu sohbetinde diyor ki onlar sahabeden bahsederken Allah'a güveniyorlardı ve kime güveniyorlardı? Resullerine güveniyorlardı. Bugün de biz yine Allah'a güveneceğiz ve kime güveneceğiz? Başımızdaki devrin imamına, Resul'e güveneceğiz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocamız, toplumsal tevekkül nasıl olmalı açıklar mısınız? Toplumsal tevekkül, toplumu teşkil eden fertlerdir. O fertlerin Allah'a karşı beraberliği ve imanlarıyla ölçülür. Ama her zaman her fert etrafındaki insanları tevekküle teşvik etmeli, onları bu istikamette teciz etmelidir inşallah. 18. sual İstanbul Eyüp dergahından dergahlarda sohbetler dinlerken tezekür sırasında telefonlar sessize alınmıyor. Kardeşlerimiz telefonla konuşabiliyor. Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Bu konuda ne buyursunuz? Sessize alınmalı. Eğer tezekürde telefonlar sessize alınmıyorsa o tezekürde kişi Allah'ı mı öne geçiriyor kendisini mi? Evet. Allah ikinci planda, kendisi birinci planda. Kimdir Allah'a birinci plana atan? Telefonunu kapatıp tezekkürü en üst seviyede adapla dinleyen kişi. Hatta kaynaklar anlatıyor, sahabe Peygamber Efendimiz'i duyduklarında başlarında kuş bile uçsa ne olmazmış? Uçmaz, rahatsız olmazmış. Öyleyse onlar pür dikkat o şekilde dinliyorlardı. Azerbaycan Nahçıvan kardeşimiz, muhterem hocam, dergah sohbetlerinin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dinin teorisini bildiriyor ama bu dinin hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuftur. Dergah sohbetleri de nedir? Bu hayatın kazanılmasında mütalaa görevini görüyor. Geliyoruz tekrar Efendimizin anlattıklarını kendi aramızda, bunu kendimize nasıl mal etmişiz, yaşayabiliyor muyuz? Bu güzellikleri bize ulaştırıyor. Dolayısıyla dergah hayatı tasavvuf hayatımızın vazgeçilmezidir. Bir insan için su neyse manevi hayatta dergah bizim için nedir? odur. Allah'ın dergi hayatı olmadan. Dergi hayatının temerküz ettiği şey cemaattir. Mesela şu anda dergi hayatında nedir? Bizler beraberiz. Ve Allah Resulü cemaatten bir karış ayrılan ne olur? Şeytana lokma olur. Öyleyse şeytana lokma olmak istemiyorsak dergi hayatımızı mutlaka idame ettirmemiz, devam ettirmemiz lazım. Son bir sual. Van dergahından uykuya yeniliyoruz. İlk zamanlar gibi zikir çekemiyoruz. Buna ne yapmalıyız? Hizmetinizi arttırmalısınız. Ben hep üç şeyi söylüyorum kardeşlerimize. İlmin sahibi Efendimizin sohbetlerini dinlemeliyiz. İki, bu sohbetleri kazandığımız, yani bu ilmi kazandığımız yerlerde bu dinleme imkanı olmayan kişilere ne yapmalıyız? Bunları ulaştırmalıyız, anlatmalıyız, Allah'ın da hizmet etmeliyiz. Ve bunun hayata geçirilmesinde biz ne yapmalıyız? El ele, gönül gönüle, muhabbet içerisinde, sevgiyle birbirimize kenetlenmeliyiz. Üç şey yapmamız halinde Allah Teala bizi ne yapacaktır? En güzele ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar buluşmak üzereyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsü ne? Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'a bunun Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve
1: nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, zinetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre eğer yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz nimet dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanların hakları ve vazifeleri. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vazifeler ve onlara sağladığı haklar nelerdir? Vazifelerimiz var. Evvela bilmeliyiz ki Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize veya Allah için yapacağımız herhangi bir şeye hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefine ulaşmamız için kesinlikle gereklidir, bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman bir mutluluğu yaşarız. Oruç tutmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zekat verdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zikir yaptığımızda mutluluğu yaşarız. Hacca gittiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Bunlar hepsi mutluluğumuzun birer vasıtası. Mutluluğu yaşamak hepimiz hem hakkı hem de vazifesidir. Çünkü Allah-u Teala mutluluğu sağlayacak olan hususları farz kılmıştır. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği 7 sabahda 4 teslimi tamamladığın zaman tamamlanır. 7 sabah 4 teslimi tamamladığın zaman tamamlanır. Nedir bu? Vazifelerimiz var ve bunun neticesinde de hakkımız olan müjdelere kavuşmak var. İşte Allah her şeye kadirdir. İblis vazifelerimizi yerine getirmekten bizi men eden bir varlık. Bunu bilmeliyiz. Örneğin namazı Allah-u Teala farz kılmış ama Allah-u Teala öbür taraftan da İsa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve Maide 90'da da Ya eyyühellezine aminu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rüşnü me'amel şeytan. İçki, kumar, puta tapmak falokları şeytanın pis amelidir. Öyleyse şeytan denilen insanların baş düşmanı içkiyi alıştırarak insanlara Allah-u Teala'nın İsa 43'te onları sarhoş edin ve sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani o kişi Allah-u Teala'nın namazla kendisine vermek istediği mutluluğu iblis engel oluyor. O mutluluğu yaşamasına mani oluyor. İşte biz de namazda o mutluluğu yaşamak istiyorsak mutlak surette iblisin vücuda giriş yolları olan afetleri kalbimizden temizlememiz gerekir Allah'ın izniyle. İkinci sual, Allah-u Teala insanlara onların gerçekleştiremeyeceği vazifeler verir mi? Hayır. La nükellifu nefsen illa vusaha la ma kesebet aleyhe ma ktesebet. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü Allah-u Teala yükletmiyor. Allah bizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat daha fazla sever. Ve Allah-u Teala hiç kimsenin üzülmesini, sıkılmasını, sıkıntıya düşmesini hiçbir zaman istemez. Bizim yapabileceğimizin kapasitenin, kabiliyetimizin her şeyimizi sonsuz detaylarıyla bilir ve hiçbir kimseye onun yapamayacağı bir görevi yüklemez. 10 emirden bir tanesi Enam 152'de La nükellifu nefsen illa vesaha. 152'de kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Her açıdan bizim için söz konusu olan şey vazifemizi yapmamızdır. Her seferinde hakkımız bize Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Eğer vazifemizi yapamıyorsak, işe yüklenmediğiniz için size ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığınız içindir. Evet, Allah Teala vermiş ama bize ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığımız için vermiyoruz ve o mutluluğu yaşamaya bize kendimiz engel oluyoruz. Öyleyse her halükarda hak ve vazife birbirini takip eden iki sonucu bize bildiriyor. Vazifemizi yerine getirmemiz halinde hak ettiğimiz mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanların sahip oldukları hakları ve vazifeleri unuttukları söylenebilir mi? Evet. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Hepimiz hakkımızın mutlaka cennet olduğunu, bunun içine inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirilmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifemiz. Hakkımız olan birinci kat cennete kavuşuruz. Hacet namazıyla meşhurluğunu Allah'tan sormak vazifemiz. İkinci kat cennetin sahibi oluruz. Ruhumuzu Allah-u Teala teslim etmek vazifemiz. 12 kere güzel bir sarkımış. Yaptığımız zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi vazifesini yapmıştır. Geri kalan Allah'a aittir. Ama iblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürükleyebilmek için onlara kainattaki en büyük vazifelerini unutturmayı başarmış tabiatıyla insanoğlu haklarını da unutmuş. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek vazifemiz ama ruhumuzun Allah'a ulaşması hakkımız. Allah-u Teala bunu bu şekilde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en sevdiği mahluk olan insana mutluluğu hak ettiğini ama bunun için en önemli vazifesinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ölmeden ölmek denilen bir tabir vardır ya, işte o geliyor aklıma. İşte asıl amacımız dünyada yiyip içmek, işte başka ihtiyaçları yerine getirmek değil de daha çok İşte herkesin bir yaratılış amacı olduğunu düşünüyorum.
3: Manevi anlamda Allah'a yakın olmak, yani gerekli ibadetlerimizi yerine getirmek, bu şekilde Allah'a ulaşabiliriz bence.
4: İbadetlerimizi yapmak, ona layıkıyla kul olmak, ilim ve fende ileri gitmek, sadece ibadet değil ilim ve fene de önem vermek. Yani çabalamak, çalışmak.
5: Oruç tutmak, namaz kılmak, onlar işte vazifemiz zaten onlarda.
6: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince Allah'la insanın arasında bir bağın oluşması gerektiğine ben inanıyorum. Ve bu dilekle de bu bağın oluştuğuna inanıyorum. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz.
1: Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Tabii. Allah'ım, ölmeden önce ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
3: Emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bir misafirimiz sadece ibadette değil, ilim ve fene de önem vermekle, yani çabalamak, çalışmakla Allah'a ulaşabileceğimizi söyledi. Allah'a ulaşmamız için çok çalışmamız mı gerekli? Allah'a ulaşmak için Allah'ın bizden istediği sadece bir dilek. Şura 13'te Allah-u Teala, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatının, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının aynı olduğunu buyuruyor. Ve babamız İbrahim'in hanifsini, vahdet, tevhid ve teslim mütevazi içerisinde şekillenmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İşte o tek olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an şirkten kurtuluyoruz. Tevhid, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlere veya bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak. O zaman ulaşmayı dileyenler Fırka-i Naciye'de, kalben ulaşmayı dileyemeyenler hepsi dinde fırkalara ayrılmış durumda. Yahudiler bu sebeple Fırka-i Naciye'nin dışında 70 fırkaya ayrılmışlar. Hristiyanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 71 fırkaya ayrılmışlar. Müslümanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 72 fırkaya ayrılmışlar. 72 fırka gideceği yer cehennem, şeytana tabi oldukları için. İşte Allah'a ulaşmak insanların zannettiğinden çok daha kolay bir olaydır. Bir tek dileğe dayalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Herkese Allah-u Teala bunu bir hibe ediyor. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın ibadetlerini sevecektir. Çünkü Allah ibadetlerini ona sevdirecek olan Allah'tır. Mürşid sevgisi de o kişide mutlaka olarak gerçekleşir. Kişi mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kabilelerden birine katılır. 7-8 aylık bir süre içerisinde bir devrenin sonunda da bu kişi mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah yolunda yükselme ve yücelme hakkını elde etmek istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği bir kamil mürşide tabi olmamız üzerimize vazife olarak verilmiştir. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
6: Mutlaka insanın bir hayatta bir yol göstericisi olması gerektiğini düşünüyorum. Enbiya 7'de diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Allah-u Teala, ben mürşitlerin olduğuna inanıyorum. Allah-u Teala'nın insanları görevli olarak diğer insanlara gönderdiğini düşünüyorum. Mümin'in 44'te diyor ki art arta gönderdim diyor. Öğreticilerimi art arta aralıksız gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala.
1: Allah dostları, hak mürşitler bir Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olduğunu düşünüyor musunuz? Bugünümüzde de zamanımızda da.
4: Biraz düşünmüyorum çünkü insanlar hep biraz bencil. Yani kendi çıkarına çalışıyor. Ama tabii bunlarla ilgili hakiki Müslümanlar, bunları düşünen insanlar da vardır ama çok azınlıktadır.
1: Mevlana Hazretleri biliyorsunuz Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuş. Bugün insanlar gerçekten Allah'ın bizim için rehber ettiği bir mürşide tabi olsaydı daha çok ilerleyebilir miydi? Olmadığı için bir eksiklik yaşıyor olabilir miyiz?
2: Olabilir. Olabilir. Yani bunun eksikliği de vardır. Bence olabilir. Çünkü yani derler ya, birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Kesinlikle vardır yani. Hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama hayır, kesinlikle. Kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Buna inanıyorum yani.
0: Misafirimiz mürşit konusunda hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama hayır, kesinlikle. Birbirlerinin üzerinde bir bilen mutlaka vardır. Allah'ın doğrularını en iyi bilenler kimlerdir? Elbette Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Yanılmıyorsam Yusuf suresinin belki 100-101 ve o civardaki ayetlerin birisinde her Yusuf suresi her bilenin üzerinde mutlaka daha üst seviyede bir bilen vardır buyuruyor. Herkesin üstünde en üst seviyede bilen kesinlikle Allah-u Teala'dır. Yüz bire bakalım inşallah. O ayetlerin birisinde söylüyordu. Evet. Rabbi kad ataytani minel mülki ve allamtani min tevil hadis. Yusuf aleyhisselam diyor ki, ya Rabbim diyor, sen beni minel mülki mülki, yani varlıklar aleminde tasarruf hakkını mülki bana verdin, Allah'ım temin tevhid hadis ve rüya tabir ilmini de öğrettin. Fetre semavati vel ardı atay ente veliyyü fid dünya vel ahirete. Dünyada da ahirette benim dostum sensin. Tevefeni müslümen, beni teslim olanlardan kıl, teslim hükmüyle teslim olan olarak vefat etti. Ve beni sahriye arasına kat. 103'e bakalım be. Ben öyle bir şey 103. Evet 103'te neyse 102 100 101 102'ye bakalım.

0: Evet, şimdi gelelim en iyi duaların doğrularını bilen de kimlerdir? Allah'ın müşrikleridir. Allah Teala Zümre Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Eylestevillezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, önceki ayet-i kerime Yusuf 73 müydü ne? 76. Fevke kulli zî ilmin alim. Yusuf 76'ymış. Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Evet, derece yükselten arşın sahibi Allah. Dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ve bütün bunların hepsinin üzerinde ilim sahipleri ki alimler oluşuyor. Bunlar vesileyi teşkil ediyor. Onların üzerinde de bir devrin imamı var. Fevka kulli zi ilmin alim. Bilenler bilmeyen bir olmaz. Elisevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Ve ma yezekirul elbab. Ulul elbabın alim olduğu buyuruluyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Allah Resulü'nün hadiste zikrettiği alim, daimi zikrin sahibi olan Ulul elbab. Yetmez, Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحْيِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine. Enbiya 73'te ehli zikrin en üst noktasında devrin imamı var. Onların olmadığı dönemlerde de veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamına tayin ediyor. Her devirde öğrenenler ve öğretenler var. Öğrenme müessesi bilmeyi sağlayan temel faktördür. Öğrenmenin oluşmasında birinci safhada Allah vardır. Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Allah, bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerindeki Resuller de aynı standartlardadır. Bu Resullerden Nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayini Allah'ın öğretisinin en üst seviyesinde sahipleridir. Öyleyse kim bilir her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğretisi huzur namazının imamıdır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah'tır. Ama onun tasarrufunu aldığı her devirde asaleten ve vekaleten devrin imamı en üst seviyede bilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Abdülcabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir sualim olacaktı. Allah'a karşı olan vazifeleri yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir muhterem Abdülcabbar hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a karşı olan vazifelerin yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir? Evet, yozlaşma güzelliklerin adım adım kaybolması insanoğlunun şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. Şer nefsimizdendir buyuruyor Allah Teala. 7 ayet-i kerimede. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Bu nefsimizden olan şerrin mevcut olduğu ayetlerden muhteveye baktığımız zaman burada olmayan nefsimizden hayır Allah'tandır. İşte hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Yusuf 53. Ben nefsimi ibra edemem. Muhakkak ki nefs mutlaka suyu olanı şerri kötülüğü emreder. Öyleyse nefsi emmare 19 afetin şart talebinde bulunup aklı kabul ettirdiği bir dizayn oluşturur nefsi emmare. Ve şart talebi nefsten kaynaklanıyor. Hayır talebi de ruhtan kaynaklanıyor. 19 tane hasretin sahibi olan ruhumuz hayrı talep eder, 19 tane afetin sahibi olan nefsimiz şerri emreder. Şer nefsendir, şer nefsin talebidir, hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini muhtevasına taşır. Evet, Allah'ın emrettiği şeylerin devreye alınması, emretmediği şeylerin devreye alınması, yaptıkları şeylerin de devreden çıkması. İşte Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan ve vazifelerini yerine getiren, evet, o kendi ümmeti içerisinde benden önceki her ümmete gönlü peygamberden kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve sahabı vardı. Sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri ve arkada. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan kimseler. Allah Teala neyi emretmiştir? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, bütün bunları emretmiştir. İşte bunlarla cihat etmek asıldır. Yozlaşmanın önüne geçmek için onlarda. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için Allah'ın adını devamlı olarak Allah Allah Allah diye zikretmemizi bizlere vazife kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah'ın adını sürekli zikreden insanın neler değişir hayatında?
3: Bence kesinlikle davranışları değişir, günlük motivesi değişir. Çünkü sürekli yani dayanağımız Allah. Bir olumsuz bir şey yaşasak Allah'ı zikreterek yani o durumdan bence kolaylıkla kurtulabiliriz.
2: Hepimiz gündelik şeye çok fazla, gündelik hayatın karmaşasına çok fazla kalırız ama maruz kalırız ama o birazcık daha sanki ışığımızı parlatıyor gibi. Kişi kendinde hissediyor bunu zaten. Deneyerek bunu bir insanlar fark edebilir. Yani kimisi la ilahe illallah çeker, kimisi Allah zikrini çeker. Zaten kişi onu deneyerek bulabilir yani. Ama kimisi belki de dener, şey yapmaz, kişi de tesir olmaz.
4: Zikir yapmak Allah'ı hatırlatır bizi, ölümü hatırlatır, bana onu düşündürür.
5: Aynı düşünce. Aslında bize zikrin farz olmadığını söylüyorlar ama baktığımız zaman birçok ayette Nisa 103 dedi diyor. Oturduğunuz yerde ayaktayken, yan üstü yatarken Rabbinizin adıyla zikrin, yani zikrin farz olduğunu. Bu zikrin de nefsimizi temizlediğini, aydınlattığını düşünüyorum ben. Yani zikir olmasa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve bu şekilde mutsuz bir şekilde yaşarız.
0: Bir misafirimiz zikir olmasa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve mutsuz bir şekilde yaşarız. Nefsimizdeki karanlıklar yok etmek için zikirden başka yollar da var mıdır? Hayır. Afetlerin temizlenmesinde yani vasıta zikirdir. Diğer vasıtalar zikre yardımcıdır. Nefsimizi yok etmek için, ona hakim olabilmek için elimizde tek bir silah var. O silahın adı zikirdir. Çünkü sadece zikrullah'tır ki Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nuru mutlaka göğsünüze ulaştırır. Ve afetlerle dolu olan nefsinin hasene dönüşmesi Allah'ın nurlarının kalbe tamamen dolmasına bağlıdır. Zekir nefsinin kalbinde ilk damla nur biriktiği anda, yani salavat isimli nur iman kelimesinin etrafında biriktiği anda o kişi şeytana kul olmaktan Allah'a kul olmaya doğru yola çıkmıştır. Hürafe nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar herkese nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını farz kılmış. Ve bu bütün kutsal kitaplarda geçiyor ama iblis devreye giriyor, diyor ki nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir. Halbuki nefs tezkiyesi nurların kalbe yerleşmesi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla nurun kalbimize yerleşmesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Isparta'da Serkan Kaplan. Hasretle, hürmetle ellerinden öpüyorum inşallah hocam. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Arz ediyorum hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Allah Teala Al-İmran 160'da diyor ki, eğer siz Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek yoktur. Ve başka bir şeyde de Allah Teala, kim Allah'a vekil tayin ederse ona galip gelecek yoktur. O zaman İster Allah'a yardım olsun, ister Allah-u Teala'yı vekil tayin etsin, o galip gelecekse en güçlü odur. İştiyak, liyakat, mükafat kanunu gereğince gayret, himmet, nüsret, bunları birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi bir sonuca ulaştırır. Allah'tan yardım alabilmeniz o yardıma ehil olmanıza bağlıdır. Bunun da adı arkasında sadece çalışmaya azmetmek ve başlamak vardır. Unutmayın ki Allah Teala Allah'ın bütün dostlarına 700 katlık bir saray inşa eder ama o sarayı inşa etmesi için o kişinin önce bodrum katını inşa etmesi şarttır. Allah Teala sıfırın üzerine hiçbir şey ilave etmez. Kanunu böyle koymuş. Ben ancak benden yardım dileyene yardım ederim diyor. Öyleyse Allah Teala, Allah'a müracaatımız asıldır. Eksik olan tarafımız Allah'tan yardım istememektir. Hep yardım için talepte bulunacağız. Zaten Muhammed dedi de, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'ın yardımını alabilmek, dışımızdaki herkese yardım etmek de mümkündür. Sualde zikredildiği gibi Allah'ın yardımı daha fazla alabilmek için üzerimize ne yapmak lazım? Bizim de daha fazla insana yardım etmemiz lazım. Ne kadar daha fazla insana yardım edersek, ona paralel Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın yardımını artmasını istiyorsak daha fazla insana yardım etmemizi Allah Teala bize farz kılmış. O sebeple eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama Allah'ın bize yardım etmesi bizim de diğer insanlara yardım etmemize bağlı. Yani biz Allah için bir vasıta olacağız. Çevremizdeki insanlara Allah'ın yardımını ulaştıran bir ayna. O zaman çevremizde ne kadar insana yardım ulaştırabilirsek o kadar en üst seviyede Allah'ın yardımını almış olacağız. Bir Her An Kur'an, Her An Umut programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide taviyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva İrşad ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mümin olmadığı halde onu İslam'ın beş şartına yönelten şey nedir? İslam'ın hiçbir şartını yaşamayan birisiyle farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, nasıl dostumuz Allah varsa ve bizi ahirette cennet, dünyada saadeti mutlaka ulaştırmak istiyorsa, bir düşmanımız, dış düşmanımız olan şeytan da var. Şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. Şeytan diyor ki insanlar ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler. Ve şeytan diyor ki hiç kimse kurtuluşa ulaşmasın. İbadetler vasıta emirlerdir. Yapsınlar, onunla kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bu ne zaman gerçekleşir? Amellerin boşa gitmesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala amelin boşa gitmesinden bahsediyor. Hani müminin boşa gidenler hüsranda olup gidecekleri yer cehennem olanlardır. Bu da şeytanın insanlar için gösterdiği hedefle uyuşuyor. İşte bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Zümer 65 çok manidar. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbi melikai. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Zümer 65, Allah'a şirk koşanlar ameli boşa gidenlerdir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı ayetlere iman etmediği takdirde şirkte kalır. Lika Allah'a iman etmediği takdirde de aynı şekilde küfürde kalır. Ve her ikisinin de gideceği yer cehennem. Evet, 7 tane hedef emir, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemeyen kişi şirktedir. وَلَّقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّا مَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ın

gerçeği öğreneceklerdi. İşte Resulullah'ın hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de mi? Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyledir. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği Allah'a ulaşma dileğini yerine getirseler mutlaka kurtuluştadır. İkinci kat cennet tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak, bu da insanları dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarır. Allah razı olsun. İkinci sual, Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, yabancılar Müslümanlıkta sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir şey, hiçbir ayet bulunmadığını söylüyorlar. Bu usta bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona sevgiden ibarettir. İnsanla Allah arasındaki ilişki, muhterem Efendimizin bize söylediği, evvel Allah'tan hoşlanmak, daha sonra Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak, daha sonra Allah'a hayran olmayı muhtevasına alıyor. Kimdir Allah'tan hoşlananlar? Seven, sevdiğine koşar. İşte insanlar Allah'ı seviyorlarsa o zaman otomatikmen sevdiği Allah'ın 12 kere üzerine farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrini yerine getiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman sevdiğini iddia etse dahi o kişi diliyle söylüyor fakat kalbinde bu sevgi yok. Yalan söylüyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Aklıyla Allah'ı seviyor ve iradesiyle Allah-u Teala'yı seviyor gücüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ eğer Allah'ı seviyorsanız fetebiuni bana tabi olun. Bu da mürşide tabiyeti gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek Allah sevgisinin işaretidir. Mürşide tabi olmak eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kesinlikle bu da ispatidir. Ve kişi bununla zikirle nefs eskesini gerçekleştiriyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Zikirle fizik vücut teslimini yapıyor, zikirle nefs teslimini yapıyor. Şimdi diyorlar ki İslam'da sevgi yok. Allah'ı zikretmek sevginin ispatıdır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikretmeye başladığı an Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a olan sevgisinin bir işareti olan zikri Allah ismini tekrar etmeye başlarsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl gelir ve yol açılmışsa göğsüne Allah'ın rahmeti kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan o %2'lik rahmetle Allah ona mürşid sevgisini veriyor. Ve hacet namazı kılarak mürşidine ulaşıyor. Birinci safa Allah sevgisiyle. İkinci safa %50'lik huşu mürşid sevgisiyle. Üçüncü safhada kişi zikrini 3-4 saate kadar arttırıyor. Kalbine ulaşan %51'lik aydınlanma ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim ediyor. Bütün can

0: ile Allah'ı seviyor. Sonra zikrini artırıyor. Külli zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşıyor. Tüm aklıyla Allah'ı seviyor. Sonra tesbihe ulaşıyor. Tüm gücüyle Allah-u Teala'yı seviyor. Dolayısıyla bunların hepsi Kur'an'da yer almış durumda. Her teslim basamağı Allah'a olan sevginin işaretidir. Ve teslimler arttıkça kişinin Allah'a olan sevgisi de artar. En sonunda Allah'a hayran olur. Kimdir Allah'a hayran olanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, tesbihe ulaşanlardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? Açıklar mısın? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Kıyamete kadar artık bir peygamber gelmeyecek. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecek de ahir zamanda yaşıyoruz. Ama aynı zamanda içinde bulunan çağ hidayet çağıdır. Nasıl ahir zaman peygamberiyle asr-ı saadet yaşandıysa devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a da bir asr-ı hidayet yaşanacaktır. Hidayet çağındayız. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi? Zarar verebiliyorlarsa onlardan nasıl korunabiliriz? Evet. Zarar verebiliyorlar. Allah Teala onlardan korunmanın yolunu Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Hem kim cinlerin ve şeytanların zararından korunmak istiyorsa kalben ulaşmayı dileyerek hacet namazıyla Allah-u Teala mürşidini sormak suretiyle Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o noktadan itibaren artık Allah tarafından korunur. Çünkü iblis Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. İblisin sırat-ı müstakime oturması bizim Allah'a ulaşmayı dilememize mani olmaktır. Sonra diyor sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte bu noktadan itibaren de kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa bu tabiyetle Allah-u Teala devrin imamının ruhuyla önden arkadan, sağdan soldan, dört cepheden onu korur. İşte cinlerin ve şeytanların insanlara verdiği zarardan korunmak istiyorsa kişi kalben ulaşmayı dileyecek. Bu ayette görüldüğü gibi Rad 11'de önden arkadan koruma, Şuara 215'te sağdan ve soldan koruma. Bu koruma olduğu süre içerisinde artık ona zarar veremez. Ne zamana kadar? Kişinin ruhunu Allah kendisine teslim alana kadar. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Sevgili kardeşim, evet, secde Allah'a yapılır ama Allah emretmiştir Adem Aleyhisselam'a secde etmesini. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Evet, Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah Teala herkesi üç vücut ve serbest iradeyle yaratmış. Bizi bir fizik bedenle halk ediyor Hicr 26. Bir nefse dizayn ediyor Şems 7. Ve zatından bize ruhu fürüyor. Secde 9. İşte bu ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala zaten ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman secde edin. Öyleyse secdenin ne fizik bedene ne nefse değil, Allah'ın ruhuna yapıldığını görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın yapılan secde aslında Allah'a secdedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden koştuğunu görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden gittiğini görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var? Gerçekten de Sayın Nursi Hazretleri diyor ki gençler ruhtan ziyade nefslerini, his ve hevesini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse bir tarafta zevkler var, geçici, anlık, öbür tarafta mutluluk var. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyamızda kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız, dış dünyamızda kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız, Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız. Mutluluk, gördüğünüz gibi, üç alemde tamamen kavganın bittiği, daimi bir sürh ve sükûn halidir. Zevkler ise anlıktır. Yaşanır ve geçer. Ama peşinden de çok korkunç, eğer yaşanan zevk Allah'ın yasak ettiği bir fiilse, korkunç bir azabı peşinden getirir. Yaşanan zevk Allah'ın bir emrini yerine getirmemekse yine korkunç azabı. Yani mesela zevkler, zevklerin peşinden mutlak surette bir azap vardır. Ama mutluluk azaptan kurtuluştur. Üç alemde daimi bir sürh ve sükûn halini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Amentü'de yer alan hayır ve şer Allah'tandır ifadesi doğru mudur, açıklar mısınız? Değildir tabii. Hemen Amentü şerinde hayır ve şer Allah'tandır ifadesine bakalım beraberce. Tam 7 ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Şimdi bunu hayır ve şer de Allah'tandır diyenler bu 7 ayet-i kerimeyi incelememişler. Sadece 78. ayet-i kerimesine dayanarak zanda bulunmuşlar. Halbuki Nisa 79'da da, Araf 23'te de, Enfal 51'de de, Hud 101'de, Yusuf 53'te, Enbiya 87'de, Kasas 16'da şerrin nefsimizden oldu buyuruyor. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana bir seyyiat ulaşırsa senin nefsindendir. Araf 23, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm derecat kaybıdır ve kişinin nefsine tabi olması halidir. Yunus 44, İnnallâhe lâ yezmûnennâs. Allah insanlara zulmetmez. Ve lâkeninnâse enfusem yezimûn. İnsanlar nefslerine zulmederler. Nefse zulüm, sen nefsinizin üzerinizde hakkı vardır diyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefse zulmetmek derecat kaybıdır. Kim nefsine uyarsa derecat kaybeder. Ve 153, bütün bunlar hepsi bizi kesinlikle şerrin nefsimizden, derecat kaybının sadece nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Şimdi Nisa 78'e gelelim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e münafıklar geliyorlar. Onlara bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Burası doğru, hayır Allah'tandır. Ama bir şer ulaşırsa bu da sendendir. Peygamber Efendimiz'i suçluyorlar. Onlara de ki her ikisi de Allah'tandır. Gerçekten de hayır Allah'tandır. Tamam. Ama münafıklar Peygamber Efendimiz'in tasarrufta olduğunu unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda. Söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdi. Yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Ve 7 ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin serbest iradesinden bahsedilemez diyor. İşte 7 ayet-i kerimede tasarrufta ona bakalım. Öyleyse Peygamber Efendimiz iradesi yoksa onun yaptırdığı her şey Allah'ın yaptırdığıdır. Söylediği her şey Allah'ın söylettiğidir ki işte görüyorsunuz ayetler gayet açık. O zaman Peygamber Efendimiz için bu olay gerçekten her ikisi de Allah'tandır. Hayır da Allah'tandır. Şer de Allah'tandır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şer söz konusu değil. Çünkü Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesinde لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى Senin لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin. Ve senin üzerindeki nimetini tamamlasın. Senin sırat-ı müstakim olsun. Yani nimeti Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e tamamlamış. Olay buysa o zaman münafıkların hayır Allah'tandır, şer senin nefsindendir olayı doğru değil. Peygamber Efendimiz için her ikisi de Allah'tandır. Ama diğer normal avam için hayır Allah'tandır, şer insanın nefsinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerli midir? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerlidir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala'nın her an seyir hesap olduğunu ve adaleti gerçekleştirdiğini buyuruyor. Allah seyir hesaptır. Bakın Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Ayetler gayet açık ortada. Öyleyse Allah hesabı çabuk görendir. O takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu hesabın çabuk görülmesi, adaletin yerine getirilmesidir inşallah. Kastamonu'dan bir kardeş muhterem hocam, kardeşlerimizle ve çevremizdeki insanlarla muhabbetimizi artırmak için neler tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Özellikle o beraberlikte onların nefslerine uyarak onlardan sadır olan her olaya afla karşılamak lazım. Af etmek, af barışın zekatıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse her şeyden evvel kesinlikle kardeşlik hukuku içerisinde onlardan sadır olan bir yüzden olayları affetmek, hoş görmek ve devamlı onların yardımına gitmek, onlar için onları mutlu etmek. Affedebiliyorsanız ve yardım ediyorsanız Allah'ın sizden istediğini yapmış olursunuz. Tabii çevremizde nefsine uyan insanlar da var. Onların da kötülüğüne karşı hayırla mukabele etmemiz lazım. Onlara da yardım etmemiz lazım. Bir etrafımızdaki kardeşlerimizden yanlış olan hususları affetmek, ikincisi nefsine tabi olan insanların nefsine uyarak yaptığı zulümleri kötülüklerine karşı hayırla mukabele etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ben bana kötülük yapana ben de kötülük yaparım, bana iyilik yapana ben de iyilik yaparım diyen soysuzlardan olmayın. Aksine bana kötülük yapana ben susarım, affederim. Yine bana iyilik yapanı da affederim, hatta güzel bir davranışta bulunurum. İşte bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tasavvufu yaşayan tarikat eli için öngördüğü davranış biçimleri af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ibadetlerde derece sistemi nasıldır? Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşana kadar ki derece sistemi 1'e 10'dur. İster inansın, ister inanmasın. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği derece sistemi 1'e 10. Ama konu Rahim esmasına geçtiği zaman, o zaman Yusuf 53 devreye giriyor. وَمَا يُبَرُوا نَفْسَنِنَ نَفْسَلِ اَمَارِتِ مِسُوا اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّ Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ondan 700'e kadar arttırımda bulunuyor. Nefsi emarede 1'e 100, nefsi ilhamede 1'e 200, mülhamede 1'e 300, mutmain 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkiyede 1'e 700. 1'e 700'e kadar Allah-u Teala arttırıyor nefs tezkiyesine paralel olarak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz diyorum hocam, aklımızı ruhun talebi yönünde Allah'ın ilmi doğrusuna kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Mürşidimizin açıklamalarına tabi olup onu yerine getirmek, teslim olmak doğrusunda kendimize düşeni yapmamız lazım. Eğer akıl daima ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Eğer akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytanın dostu olur. Öyleyse bize düşen Allah'ın emrine uyarak Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, aklımızı ruhun talebine uydurmaktır. Ruh da sadece Allah'ı istiyor. Ruhun dünya hayatıyla ilgili bir talebi yok. Ruhun cennetle de ilgili bir talebi yoktur. Ruh sadece Allah'ı diler. Ehli dünya, dünyada, ehli bu akbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte bu ruhun talebidir. Ehli dünya, dünyada, dünyayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 ayet-i kerimede ehli ukba ukbada onlar da ahireti dileyenlerdir. Ama bana Allah'ım gerek, ikisinin de ötesine geçerek Allah'ı talep etmeleri. 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim Allah'a dilerse Allah-u Teala ona ahiret saadetini ve dünya saadetini garanti veriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Bir din adamından nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitaplarını kimlere verir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamının nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitabını kime verir? Hemen 7 ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah nebilere, peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Başlangıçta Bakara 213'te insanlar tek bir ümmetti, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlere, peygamberler bahsetti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların arasında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Bakara 213 şeriat kitabının nebilere verildiğini buyuruyor. Ali İmran 81 وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ اِكْبَتٍ سُمَا جَاكُمُ الرَّسُولٍ Allah-u Teala nebilerine misak oluyor, size kitap ve hikmet verdim. Bu ayet-i kerimede de kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Arap 158, öyleyse Allah'a ve onun ümmin nebi Resulüne iman edin ki o Allah'a ve onun kelimelerine, sözlerine inanır. Ona tabi olun ki hidayet edersiniz. Yani kitabı yine tekrar nebiye verdiğini görüyoruz. Meryem 30 şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Yine görüyorsunuz kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. En'am 154 kitabın Hazreti Musa'ya verildiğini görüyoruz. Şura 13 kitabın Şeriat kitabının nebilere verildiğini görüyoruz ve Ankebut 27, Hadid 26 kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ayet kitabın nebilere verildiğini söylüyor ve bu nebilerin aynı zamanda Allah'ın Resulleri olduğunu söylüyor ama belli Resuller Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Onlara da kitap verilmemiştir. Sadece onlarla amel ediyorlar. Nitekim Ali İmran 81'de size kitap ve hikmet verdim ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Bu Ali İmran 81'deki Resul bir veli Resuldür. Ama bir veli Resul ve peygamberler verilen şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Öyleyse kardeşimiz imamsa da hiç önemli değil. Nebilere kitap verilmemiştir diyerek aslında bütün bu ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Kendisine yazık ediyor. Dileriz ki bu cevabımızı duyar, Kur'an ayetlerini bir kere daha tetkik eder ve yaptığı hatadan döner. İşte bunun gibi tam 19 tane bidat din tatbikatına girmiş ve ne yazık ki insanlar zanlarla, bidatlerle din yaşıyorlar. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak. Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٍ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasereva.

0: ilahe illallah diyen her mümin illa cennete girecek Allah'ın izniyle.
1: Sadece la ilahe illallah demekle de olmuyor. Muhammedur Resulullah ikisi bir mühür gibidir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıktığı zaman kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı gördüm, onun hürmetine beni affet günahlarımı dediği zaman tövbelerinin kabul olduğu ayet-i kerimelerde vardır.
2: Dünyayı bir teraziye koysan, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi bir teraziye koysan o daha ağır basar.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere la ilahe illallah demenin cennete girmek için yeterli olup olmadığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse bir insanın قَالَ مَنْ لَا اِلٰهِ لَا دَخَلَ الْجَنَّةِ لَا اِلٰهِ لَا dediği zaman cennete girebilmesi mutlak surette onun kalpten bunu demesine bağlı. İşte gördüğümüz gibi Maide 41'de ağızlarıyla la ilahe illallah diyorlar ama Allah Teala küfürde olduklarını ifade ediyor. Onun için Allah dostu Yunus diyor ki içi kafir dişi Müslüman çok. Diliyle la ilahe illallah diyor ama bu diliyle söylediği la ilahe illallah kalbinde yoksa bin kere de söylese ona derecat kazandırır ama kurtuluşa ulaşamaz. Tek başına inan şartları hiç kimseyi kurtaramaz. İnan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartı olması gerekir. Onun için Hazreti Ali'nin de ifadesi imanın bütünlüğü dil ile ikrar, kalben tasdik, uzuvlarla yerine getirmek. Yani kalpte olanı dil ikrar edecek. Dilin söylediğini ise kalp tasdik edecek. Dil ile kalp birlikte olmadığı takdirde kişi tek başına diliyle istediği kadar la ilahe desin, hayır kurtuluşa ermesi mümkün değil. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanları Allah Teala onlar ayetlerden gafildirler ve onları kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Ama her kim ki Rum 31'e göre münibine eleyhi ve takuhu Allah'a yöner ve takva sahibi olursa o zaman Allah Teala takva sahibi olanlara Enfal 29'a göre 7 furkan verip de günahlarını örteceği için o kişi kesinlikle kurtuluştadır. Ama dikkatle bakın o kişinin takva sahiplerinden olabilmesi mutlaka kalbinin devreye girmesine bağlıdır. İradesinin devreye girmesine bağlıdır. Bu olmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah dostu dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Dilinin mutlaka söylediği kalpte olması lazım. İşte Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde ne yazık ki dilinin söylediği kalbinde olmayan birisi kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Öte yandan yine Hücra suresinin 14. ayet-i kerimesinde dilinin söylediği kalbinde yok. Yani inanç şartlarıyla hiç kimsenin tek başına kurtuluşa ermesi mümkün değil. inan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartları ve mutlaka da nimetin de devreye girmesi lazım. Şimdi izleyicilerimiz diyorlar ki la ilahe illallah diyen her mümin mutlaka cennete girecek. La ilahe illallah diliyle söyleyen mümin inanç itibariyle mümindir. Ama kesinlikle bu talep onun kalbinde, la ilahe illallah talebi kalbinde yoksa hayır, inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta değil. Öte yandan bir başka izleyicimiz la ilahe illallah demek yeterliydi. Muhammeden Resulullah demek ve Adem Aleyhisselam'ı misal veriyor. Evet, gerçekten de kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olduğu zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Ama ne zaman? 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşidi kabul etmiyor. İstediği kadar la ilahe illallah Muhammed Resulullah desin, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İlla da illa o kişinin 3. basamakta kalbin ulaşmayı dilemesi, 14. basamakta da 12 tane ihsanla mürşidine tabi olması lazım. Öte yandan dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yerinden ağır gelir. Tamam da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşidinde bu tövbeyi yapan kişi için geçerli. Öyleyse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür demektir. Her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın la ilahe derse cennete gideceğine dair hiçbir mevcut işaret mevcut değil. Bu sözün tekrar tekrar söylenmesinde fayda var, derecat kazandırır. Ama bu kişinin sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek bir adım değildir. La ilahe Muhammed Resulullah demek bir inancı ifade ediyor. Bu Allah'a inanma ötesinde Allah'ın tekliğine inanmayı ifade ediyor ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten, gizli şirkten kurtaramıyor. Bir insanın mümin kabul edilebilmesi için onların ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman Allah'a yönelen ve takva sahibi olan, Enfal 29'a göre günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi olabilir. Peki la ilahe Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür ama kim haccet namazıyla kılıp mürşidin üzerine ulaşırsa, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, Nisa 64'e göre bu tövbeyi gerçekleştirirse, el öptükten sonra la ilahe Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Öyleyse son nefesinde la ilahe Muhammed Resulullah diyen kimse imanla kalbe girmiştir, bir hürafedir, bir bidattır. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Birinci sual, takva kavramı ne ifade ediyor? Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Zalike el-kitabu la raybe fi huden lil-muttakin. Öte yandan Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve uzrifetil cennetu lil-muttakine gayre ba'di. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Korkmak Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Çekinmek, sakınmak da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bütün emirleri yapmamaktan sakınmak, yasak ettiği fiilleri de yapmaktan sakınmak. Allah'ın emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yapmamamızı istediği nehiler var, yasaklar var. Takva, Allah'ın emrettiklerini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını da yapmaktan sakınmak. Korkmak da Allah'ın sevgisinin üzerimizdeki kaybedilmesi korkusu anlamına gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mealciler nerede bir takva kelimesini görmüşlerse hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlardır. Evvel Allah-u Teala korkulan bir Allah olmayı istemiyor. Sevilen bir Allah olmayı istiyor. Yetmez. Allah-u Teala takva sahipleri için korkunun söz konusu olmadığını söylüyor. Öyleyse اَلَا اَنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah'ı sevenler için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. O zaman buradaki takva, Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Tasavvufi açıdan takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görürüz. Kutsal kitapların temeli olan hidayetin üzerinde iskelet takvadır. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Takva kurtuluşun kapısıdır. Takva sahibi olmayan için cehennemden kurtuluş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın bütün emirlerini ve nehilerini içeriyor ve ahlak da Kur'an'ın bütününü ifade ediyor, dinin bütününü ifade ediyor. Takva da bu emirlerin tatbikatı yerine getirilmesi, yasakların işlememesi temeli üzerinde inşa edilebiliyor. İkinci sual, bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takvaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1. safa takva Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Rum 31. 2. safa takva Allah'ın tayin etmiş mürşide 12 tane insanla tabi olmayı ifade ediyor. 3. safa takva ruhun Allah'a teslimini. 4. safa takva fizik vücudun teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi, altıncı safa takva ihlas ve yedinci safa takva iradenin teslimini mütevazına alıyor. Allah'ın temel emri takva sahibi olmamızdır. Bir insanın manevi tekamülün yedi safhasının yedi ayrı takva ile işaretlenmiştir. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kutsal kitaplar, takva sahipleri için hidayete adım atanlar için bir öğüttür. Yani bir reçetedir. Gerçekten de yedi safa takvaya baktığımız zaman nasıl kutsal kitaplar hidayet ve nursa ve kutsal kitaplar için hedef hidayetse ama hidayetin hedefi de mutluluksa kişinin mutluluğu takvasıyla orantılıdır. Hangi oranda kişinin kalbinde fazıl birikmişse o oranda da mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah Teala'nın birinci kat cennet tüm insanlar için Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. İkinci kat cennet de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ondan sonra teslimlerimiz var. Ruhun teslimi, fizikulü teslimi ve nefsin teslimini, iradenin teslimini mütevazına alıyor. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle takvada yarışanlar kimlerdir? Allah Teala ayet-i kerimede ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve ulvan. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah bu davetleriyle aslında sadece mutluluğa davet ediyor. Bir ve takvada yardımlaşınız sözünü de günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayı da yardımlaşmayın ifadesine karşılık olarak söylediğini ifade etmiştir. Yani bir ve takvada yardımlaşınız, günah ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. Günah ve düşmanlık kimdir? Günah ve düşmanlıkta yardımlaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kimdir bir ve takvada yardımlaşanlar? Kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Buradaki takva dostluğu ifade ediyor. Buradaki bir sevabı ifade ediyor. Evet. Bir ve takvada yardımlaşınız. Düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayın. Bir sevabı ifade ediyor. Takva dostluğu. Öte yandan günahta ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. İnsanlara olan yardımda beraber olun, birleşin ve gereğini yerine getirin manası taşıyor. Başkalarına iyilik yapanlar, onları mutlu edenler, kendine de verdikleri mutluluğun iki katını yaşayanlardır. Ta'avvenu bil birri ve takva, takva dostluğu bir sevabı ifade ediyor. Burada yarışın. Ama وَلَا تَعَوَنُوا بِالْاِسْمِ وَالْذِوَانِ düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayınız. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşanlar, kendi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bu yardımın arkasında şeytan var. Ama bir ve takvada yarışanlar, onlar yani dostlukta ve sevapta yardımlaşanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmış, başkasının da hidayetine vesile olanlar. Veda hutbesinde Nebiyye Sultanı Peygam Arap'ın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Eğer takva dostluğu ifade ediyorsa o zaman yedi safa takva Allah'a ulaşmayı dinleyen Allah'a dost olanın birinci safhasındadır. Amme müşidine tabi olan kişi daha da üst seviyede bir dosttur. Ruhunu teslim eden kişi daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim yapan daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim eden daha üst seviyede bir dost. İhlasa ulaşan daha üst seviyede. En üst seviyedeki Allah'ın dostları salihlerdir. Üstünlük takva iledir. Ve bir de sevap olduğuna göre sevapta ve takvada yardımlaşmak. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerinin gideceğini açıklıyor. Ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşitten bir temasa geçmek lazım, yakalamak lazım. Ondan sonra Allah kerim.
3: Benim gözümde herkes her şekilde Allah'a ulaşmış bir biçimde. Sadece bence biz bunu göremiyoruz zaten. Baktığımız her yerde ve her şeyde o var. Kalbimizin içerisinde, gözümüzü kapattığımızda, hissetmek istediğimiz her anda zaten ona ulaşabildiğimize inanıyorum ben.
4: Allah dostları geliyor aklıma. En önemli kavram Leyla'yı bırakıp Mevla'ya ulaşmak. Bunu bilirim ben. Yani ruhaniyet olarak.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşır? Ruhumuz. Öyleyse sizin de en yüce Allah'ım ben de ölmeden evvel senin dostlarından olmak istiyorum diyerek manevi talepleriniz var mı inşallah?
3: Tabii ki her zaman. Eğer ben bunu gün içerisinde atlasam bile mutlaka ki her gece yatmadan söylediğim cümlelerden bir tanesi bu zaten.
1: O zaman siz de ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
5: Tabii ki isterim.
1: O zaman birlikte bu duayı yapabilir miyiz?
5: Yapabiliriz. Ey Yüce Allah'ım, ben de senin ölmeden evvel dostlarından olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostların olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileği dilimden kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bir mürşidin yolunda gitmek lazım, mürşitle bir temasa geçmek lazım dedi. Allah'a ulaşmamız konusunda mürşitlerin rolü nedir? Evet, her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı asaleten devrin imamı ise Allah'ın kendisine şeriat kılan bir peygamberdir. Bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Allah-u Teala Enbiya 73'te onları açıklıyor. Ama nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini seçerek Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Devrin imamları her devirde bütün insanların mürşididir. Ama devrin imamı tek kişi olması hasebiyle insanların ona ulaşması zor olabilir. Allah-u Teala işi kolaylaştırmıştır. Kavim Resullerine ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller gönderiyor. Onların 7 sabı 4 teslimini yaşayan çevresinde veli mürşitler var. Onlardan sonra salihler var. Muhlisler var, ulelvab var ve muhsinler var. Yedi grup insan Resulullah'ın varisi olarak hep insanlar için Allah'a yaklaştırıcı bir vesile olabilirler. Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala devrin imamının bir nimet olduğunu buyuruyor. Ve müşride tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala bizi yedi nimetle destekliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde o nimete kavuşabilmek için mutlak surette Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Evet, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayetçi de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Hadis-i şerifte size ruhu verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları ölür. Kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Velisi Allah-u Teala'nın ister irşada memure mezun kıldığı en üst seviyedeki devrin imamı olsun, ister veli rasuller olsun, ister veli mürşitler olsun, ister vekil mürşitler olsun. Allah'ın cereyanı kim taşıyor ve Allah-u Teala'nın yetki verdiği kişi ona tabi olursa, yetkili kişiye tabi olursa, Allah'ın cereyanı ona geçer ama bu aynı zamanda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini de ifade ediyor. İşte kim zamanın imamına tabi olmazsa cahili üzere ölür olayı, zamanın imamına tabi olmayanlar, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette olanların hepsi aslında 19 negatif özelliğin sahibidir ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Evet, 19 tane negatif özellik, bunlardan bir tanesi de nedir? Cehalet. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur. Sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akılsızdır ve devam ediyor. Helaktedir, cahildir. Nitekim Ahzab 72'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَبَيْنَا اَحِمِنْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلِ الْاِنْسَانُ اِنَّ كَانِ زُلُومًا جَوْلًا. Belki burada zulümdür, aynı zamanda cehalettedir şeklinde şey etmek lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Güzel insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, takva sahibi olan insanlar.

0: Sağlak.
1: Allah'a yakın olmak istiyorsan önce samimiyet lazım. Ondan sonra mürşidi bir mürşide teslim olmak lazım benim için.
0: O zaman siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
2: Olabilir tabii ki.
3: Hazreti İbrahim peygamber dünyaya geldiğinde nasıl ateşe atıldığında Cebrail aleyhisselam gelip dile benden dediği zaman ben Rabbimden diliyorum dediği gibi ben de Rabbime kendim kavuşmak isterim. Kendim ulaşmak isterim.
0: Ama Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememizi istiyor. Vesile de mürşit kavramı oluyor inşallah.
3: Onlardan yardım almak lazım da gerekiyor. Ama işte asıl soru öyle bir mürşidi nasıl bulacağız?
4: Misafirimiz mürşit konusunda onlardan yardım almak gerekiyor. Ancak asıl soru onları nasıl bulacağız dedi. Mürşit nasıl bulunur? Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi tarif etmiş. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Nahl 89'da ve nezzelna aleykel kitabe li tübeyyine kulli şeyin. Sana her şeyi açıklamak için Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am 38. Ve her şeyin Allah katında bir zamanı var. Şimdi olay buysa o zaman Kur'an-ı Kerim'de mürşit nasıl bulunur? Bu sualin cevabı da Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45-46 sabır ve namazla istaneyi yani mürşidimizi Allah'tan isteyin. Öyleyse hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nahl 9 ve alallahi kaste sebili. Allah'a ulaştıran yol mürşittir. Onu Allah tayin eder. Öyleyse hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sorabiliriz. Allah Teala bir defa vesileyi Allah'tan isteyin emrini vererek mürşide ulaşmayı farz kılmıştır. Mürşide nasıl ulaşılacak sualin ise cevabı Allah'tan sorun şeklindedir. Mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Hristiyanlar ve Yahudi olan insanlar da kendi dinlerinin gereklerini tabiatıyla yapıyorlar ve onların arasında da elbette dinlerine bağlı bir takım insanlar yaşıyorlar. Onların içinde de bir kısmı mutlaka mürşitlerine tabi olanlardır. Evet gerçekten de Ali İmran 113-114. Ayetlerine baktığımız zaman Leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetune ayetallahi anem hemle yeşidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitaptan Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse Yahudilerden de Hristiyanlardan da kurtuluşa ulaşan bir fırka var ki bunlar Allah'ın buluşmayı dileyen ve mürşidine tabi olanlardır. İşte onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ve emri münkerinden nehy eden onlar da salihlerdendir. Yani maruf ve emri münkerinden nehy edenler onlar da veli mürşitlerdir. Öyleyse veli mürşitler var. Ve o veli mürşitlere ulaşmak isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Ayet bize bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum. İnşallah. Hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? İnşallah Allah razı olsun.
4: Allah sizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? Evet, Rum 30-31'de ancak Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu ifadeye buyruluyor. Yetmez. Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lillahi ma fis semawati ma fil ard. Gökte ve yerde olan hepsi Allah'ındır. Ve lekad veseynel lezine util kitabe min kablikum. Senden önce kitap verilen hepsine vasiyet ettik. İyyakum enettakullah. Hepiniz takva sahibi olun. Ve in tekfuru fe enne lillahi ma fis semawati ma fil ard. Kanallahu ganiyen hamide. Yani öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala herkesin takva sahibi olmasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılmak takva sahibiyle olması manasına gelir mi? Gelir. Takva nefsin kalbinde oluşan bir ve gelişen bir husustur. Allah'a ulaşmayı dileyen kalbinizden dilemedikçe birinci takvanın sahibi olamazsınız. Kendilerine kitap verilen arasında bir kısım takva sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir.

0: ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Takva kademelerini aşanlar, Hanif fıtratı ile yaratıldıklarını bilen, Allah'ın kainattaki tek dinin Hanif dini olduğunu bilen ve bunu dayalı olarak ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek dileğinde ve azminde olanlardır. Bir kere daha Nisa 131'e baktığımız zaman, göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de ve sizlere de, yani Allah Teala kutsal kitabın sahiplerinin hepsine Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet etti. Farz kıldı. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yerinde olan her şey Allah'ındır. Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamittir. Gerçekten de Hanif dinin üç özelinden bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhidde sırat-ı müstakim de olayı olmayı emrediyor Allah Teala. Ve nehaza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle feteferakku bikum an sebilihi. Sırat-ı müstakime tabi olun. Size sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olun. Zalikim ve sakum bi leallekum tettekun. Bu Allah'ın size vasiyeti. Umur ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakimde olanlar takva sahipleridir. 7 safa sırat-ı müstakim var ve 7 safa da takva var. Evet, 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa takva. Sırat-ı müstakimde olanların hepsi kesinlikle takva sahibi. 7 sırat-ı müstakim ve 7 safa takva, alt alta yazacak olursak her safa, her takva safhası sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. Birinci safa takva muhakkak ki harçeli 4'te sırat-ı müstakimde olmayı. İkinci safa takva Maide 33, Fatiha 5. Üçüncü safa takva Kaf 31, Nisa 175. Dördüncü safa takva Haç 37, Yasin 61. Beşinci safa takva Enam 153 ve Araf 201. Altıncı safa takva Safat 118. Haç ve Nisa 68, Al-İmran 102. Yani her sırat-ı müstakimin safhası mutlaka takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Ve nefsi tezkiye edecek yegane amelinde zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Vallahi zikir demek huzur demek benim için. Yani düşünebilir misin, bir Allah Allah desen insan içi böyle rahatlıyor, ferahlıyor.
3: Zikir yaptıkça hatırlamamız gereken, bilinçaltımızdaki kontrol etmemiz gereken yerleri tekrar uyardığımızı, bu şekilde durmamız gereken yeri durmamız için önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Rabbimizin 99 tane Esma-ül Hüsna olan isimleri, her birinin değişik faydası vardır.
5: Her an Allah'ı anarak onu hiç akıldan çıkarmamak, kendi nefsini belki bu anlamda teskin etmek.
2: Bazı vatandaşlar, bazı kesimler zikiri böyle bir öcü gözüyle görüyor. Halbuki zikir her evde, ruhi bu ortamda yapılacak bir tesbihat demektir benim için.
5: Zikir her an yapılabilecek bir şey. Namazın nasıl abdest, işte temiz ortamda gibi şartlara gerektirse de zikiri her an her yerde yapabiliriz. Allah'ı her an anabiliriz.
1: Mutluluk ve zikir nasıl bir paralellik gösteriyor?
3: Ve insanlar kendilerini Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe zaten mutluluğa ulaşacaklardır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
4: Her an. Aklıma her geldi. Aklımdan çıkmıyor zaten. Şöyle ki zaten Rabbimiz gayyurdur. Gayyur ismiyle, kıskanç ismiyle gayyurdur. İster ki kulu kendisini zikretsin, tövbe etsin, dua etsin. Dua etsin ki duasına icabet edeyim.
0: Bir misafirimiz, insanlar Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe mutluluğa ulaşacaklardır dedi. Mutsuzluktan kurtulmanın yolu Allah'ı tanıyıp bilmekten mi geçer? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. İslam ise Allah'a teslim olmaktır. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. O Allah ki hepimizin sahibi, o Allah ki sizi seviyor, sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın. Unutmayın, Allah sizin karşınızda değil, yanınızda. Mutsuz olanlar onu dikkate almayanlardır. Mutsuzluğun bütün dünyayı kaplamasının arkasında Allah'ı bilmemek, onu tanımamak vardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi bereketi sevgili hocam. Hasiyetle, hürmetle, gün kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Kıssayı açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere de tekrar edecek olsak. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanın kabul edildiğini görüyoruz. Bu kısayı açıklar mısınız? Gerçekten de Maide 27, 28, 29, 30'da Allah-u Teala bunu açıklıyor. Hazreti Adem'in iki oğlu Allah'a yaklaşmak için adak sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerinki kabul edilmemişti. Tevrat'ta bu olay şöyle anlatılır. Yaratılış 4.3'te bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rab'be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayin'e niçin öfkelendin, surat astın diye sordu. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayin kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Eski Aydın Aramice tefsirlerinde kardeşlerin dövüştüğü daha güçlü olan Habil'in yendiği ancak Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil Habil'e saldırmış ve onu öldürmüştür. İncil'de de bu kısa hakkında şöyle söylenmektedir. 11.4'te Habil'in Tanrı'ya, Allah'a Kayin'den, Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Allah'ın beğenisini kazandı. Çünkü Allah onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde İman sayesinde hala konuşmaktadır. Yuhanna'da doğru olanı yapmayan, kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan değildir. İşte Allah'ın çocukları ile İblis'in çocukları böyle arz edilir. Kur'an'a baktığımız zaman ise kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam demişti. Allah'ın ilmi ve irfanı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hiç değişmemiştir. İlmin yanı başında irfanı vaaf etmeyi öğrenmişlerdir. Allah Teala davranış biçimleri açısından üç şekilde insanların ifade ediyor. Kısas, af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd tevcuk ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّرْدَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşı nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşı antinötronlarla zahiri alemi, karşı zahiri alemi, gayb alemi ve karşı gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşı zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşı gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3'te karşı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinden tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımız olacak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu konferansta incelemeye aldığımız ve mukayeseli olarak size anlatmak istediğimiz ilim, din konusundaki ilimdir. Din konusunda faydalı ilim, Kur'an'ın muhtevası içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı ilimdir. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğrenmek, Kur'an öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Çünkü Kur'an ilmi bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in dünya ve onun içinde olanlar değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle İlim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. En faziletli sadaka, Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, Kur'an öğrenmesidir. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْحَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Din konusunda faydasız ilimden de bahsedilebilir mi? Evet. İçinde hidayetin yer almadığı el yazması kitaplarda insanlara öğretilen emaniye denilen bilgi Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşen bilgiler onlar faydasız ilimdir. İşte bugünkü konferansımızın konusu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in veciz sözüyle hadisiyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu konuda Resulullah'ın birbiriyle çakışan şu iki hadisini hemen zikrederek konferansımıza devam ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden itaat etmeyen kalpten kabul olunmayan duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dört şey sayıyor. Faydasız ilim, itaat etmeyen kalp iki, kabul olmayan dua üç ve doymak bilmeyen nefisten dört. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa onun için ruhun hidayeti, onun için fizik ucunun hidayeti, onun için nefsin hidayeti, onun için iradenin hidayeti başlıyor. İşte nefsin hidayeti, iradenin hidayeti ve itaat etmeyen kalp faydasız ilim. Bütün bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. O kişinin insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı yedi safanın
Birincisi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Aynı zamanda cennetin de anahtarıdır. Eğer bir insan Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir ve o din konusunda eğer bir şey söylüyorsa onun sahip olduğu ilim faydasız ilimdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda bizi uyarmış. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Kimlerdir onlar? Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elimizde mevcut olan üç tane kutsal kitaba baktığımız zaman indiriliş sırası itibariyle ifade etmem gerekirse Tevrat, Maide 44'te hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Akâf Şura 52 ve Akâf 12'de Kur'an hidayet ve nur olduğu ifade ediliyor. Öyleyse kutsal kitaplarda asıl olan hidayettir. Acaba hidayet nedir? İki ayeti kerimede Allah-u Teala bize hidayeti tarif ediyor. Bakara 120 وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَنْ بَعْضَ لَذِّي جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَسِيرٍ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hevalarına tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanların ilmi faydasız ilimdir. İçinde hidayetin yer almadığı din konusundaki ilim, o faydasız ilimdir. Al-İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Özellikle ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın diyorlar. Yahudiler ve Nasraniler size indirilenden başka kitaplara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir ve alimdir. Öyleyse hidayete baktığımız zaman hidayetin ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. İlim ne? İlim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Her devirde en üst noktada Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller veya onların olmadığı dönemlerde Nebi Resul'ün şeriatıyla amel eden Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamının insanlara hidayeti anlattığını net olarak ifade edebilirim. Nebi Resuller için Allah-u Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların olmadığı dönemde Veli Resuller için Secde 24'te biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Her iki halde de her devirde mutlaka hidayete erdiren imamlar var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Veli Resuller var.
ve onların etrafında veli mürşitler, vekil mürşitler. Hep insanları Allah'a davet ederler ve duyduk duymadık derler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar için bir yol ayrımı söz konusu. Davete icabet ederek Allah'a ulaşmayı dilemek, daveti kabul etmeden isyan ederek Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi irşat yolu, hidayet yolunu, diğeri gay yolu, delalet yolunu gösteriyor ve insanlar serbest iradenin sahibi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an, bütün insanlar bay ve bayan kim olursa olsun, başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısıktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnede de birbirine düşmandırlar, ameli boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve gideceği yer cehennem. 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara her devirde en üst noktada, üst makamda devrin imamı hidayete erdirendir. Onun dışındakiler hidayete vesile olanlar, hidayete erdiren ister asaleten ister vekaleten devrin imamları 5 görevin sahibidirler. Hikmetin ötesindeki bilinmeyen şeyleri de öğretirler. Ama diğer veli resuller, veli mürşitlerin 4 görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek 1. Nefslerini tesbih etmek 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Ve kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Kitabı öğretmek fizik vücut teslimiyle, hikmeti öğretmek nefsin teslimiyle, nefs tezkiyesi yapmak ruhun teslimiyle gerçekleşen bir durumdur. Ama bunlar için ayetlerin tilavetiyle bir hazırlık safhası vardır. Bu insanları şirkten kurtulmasını ayetlerin tilavetiyle şirkten kurtulması, küfürden kurtulması, delaletten kurtulması, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 19 tane pozitif özelliği söz konusu. Bu işin bir hazırlık safhasıdır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. Şirkten kurtulmuşlardır, küfürden kurtulmuşlardır, delaletten kurtulmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuşlardır. Fısktan kurtulmuşlardır. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuşlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmuşlardır. Zulümden kurtulmuşlardır. Cehaletten kurtulmuşlardır. İsyandan kurtulmuşlardır. Fitneden kurtulmuşlardır. Birbirine dost olmak, birbirine düşman olmaktan kurtulmuşlardır. Bütün bunlar hepsi pozitif özellikleri ifade ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetiyle işin hazırlık safhası 14. basamağa kadar devam ediyor. Ama bizim konferansımızın konusu olan faydasından Allah'a sığınırım. Bundan sonra başlıyor. Çünkü bir kişinin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sahibi olması, hakkal yakin Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşiyor. Aynı yakin ise kişi daimi zikre ulaştığı zaman söz konusu. İlmel yakin, ilim irfan arasında eğer kişi
daimi zikre ulaşana kadar kalp gözü kalp kulağı açılmasa o ilmel yakinde devam ediyor. Ama eğer kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimini giden yolda ister kalp gözü açılsın, ister kalp kulağı açılsın, ister ikisi birden açılsın, irfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Ve Allah Teala onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. Nedir durum? Durum şöyle ifade edilebilir. Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım ya Rabbim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, faydalı ilmi öğrenmeyi Allah'tan isteyiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında Allah'ın acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu temizle, temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ın faydası ilimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Her halükarda kabul edilmeyen dua, doymak bilmeyen nefs ve korkmayan kalp, faydasız ilim. Tüm bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. Kişinin Kur'an hakikatlerini öğrenebilmesi olmazsa olmaz şart, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu konuda Kur'an-ı ayetlerini incelediğimiz zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor ve dilemeyenler delalette kalıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşitlerinden ilim öğreniyorlar. Kur'an ilmini öğreniyorlar. Bakara 46, Bakara 49, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tekrar aslında dönelim. Eğer kişi kalpten ulaşmayı dilemezse, bu insanların dilememesinin arkasında şeytanın telkinlerinin varlığını görüyoruz. Allah onları delalette bırakıyor ve şeytan onlara tesir etmek suretiyle onları zanlarla hayatta tutuyor. İster 19 tane bidat deyin, ister 19 tane zan deyin, durum değişmez. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların kalplerine ulaştırdığı o negatif zanlar, onlar zaman içerisinde emaniye denilen el yazması kitaplarla 19 tane bidat din tatbikatına koymuşlar. Nedir bu 19 tane bidat? Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimizle sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs seskesi kalbe nurların ulaşmasıyla girmesiyle oluşmaz. Mürşidsiz de nefs seskesi yapılabilir. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sirat-ı müstakim de doğru yoldur. Dinde zorlama vardır. Dünyada rahat yoktur. Kalbinde zerre kadar iman olan cezasını cehennemde çektikten sonra mutlaka cennete girer. Şekil şartına uymayan namazlar ve tecvitte okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Kıyamet günü şefaat vardır. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Yevmil ahir kıyamet günüdür.
Hayır deşer de Allah'tandır ve la ilahe illallah diyen cennete girer. 19 tane bidat. İşte ne yazık ki seçilip de insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bu 19 tane bidatla faydasız ilmin sahibidirler. Ve faydasız ilmin sahibi olan insanlar zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar ama asla Allah'ın hak dininden nasipleri yok. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. 19 tane zan, 19 tane bidat. Allah Teala vahye tabi olun. 7 tane ayet-i kerimede cahiller ise zanna tabi olanlardır. Evet, vahye tabi olun 7 ayet-i kerime. Vahye tabi olanlar. Ama 7 ayet-i kerimede de zanlarına tabi olanları görüyoruz. Zanlarına tabi olanlar onlar cahillerdir. Cahiller faydası ilmin sahibidirler ama farkında değiller. İşte Allah Teala bunu açıkça onlara ayetlerle bildiriyor. Buna doğrular ve yanlışlar olmak üzere de bir ayrım yapabiliriz. Doğrular Allah'ın Kur'an ayetleridir. Yanlışlar da Kur'an'a muhalif olan zanlar ve bidatlerdir. İblis 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetlerine tesir etmek suretiyle onlara faydasız ilim emaniye kültürünü oluşturmuş. Ve insanlar dini zanlarla, bidatlerle yaşıyorlar ama kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte Araf 32 grup ayet-i kerime seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen, müşidine tabi olan hidayete eren ama seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın kendisine mürşit göstermediği delalette bırakılan faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala Araf 30'da bunu söylüyor. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Ferikan hada ve ferikan hakad aleyhim delale. Seçilmiş olmasına rağmen bir fırka daveti kabul ve hidayete eriyor, diğer fırkanın üzerine delalet hak oluyor. Üzerine delalet hak olanlar ittahizum şeyatine evliya emdunullah, Allah'tan gayri şeytanları dost ediniyorlar ve yahsabune enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman böyle bir yapı görüyoruz. Zaman içerisinde Allah'ın doğruları yerine şeytan yanlışları ikame etmiştir. Yanlışlar doğruların yerini doldurmuştur. Faydasız ilim bu şekilde oluşmuş. Doğrular nedir? Doğrular 19 tane kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'dan kopan kavramlar. Bunların başında Resul ve Nebi geliyor. Zikir ehli ve zikir ehli geliyor. Teslim geliyor. Hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amin olmak ve delalet olmak üzere 19 tane bidat Kur'an'da yer alıyor ve bunlar din tatbikatından çıkartılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve khayril hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En faziletli yol Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bid'atlerdir. Bid'at delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İşte gördüğünüz gibi bir faydasız ilim. 7 safa 4 teslim Kur'an ayetleriyle sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen doğruları buyken Allah Teala Kur'an'da bunları açıklamışken bunun yerini 7 tane bidat almış. İşte sahabenin Resulullah'la yaşadığı
Faydalı ilim, 7 sabah 4 teslim. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Fetih ona göre müşriklerin hasrı Nebire Sultan'a peygamberimize tabi olmuşlar. Enam 71 ve Yarat 21. Ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamyan 20. Fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18. Nefs teslimini yapmışlar. Bakara 139. İhlas'a ulaşmışlar. Ve tövbe 100. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama 7 sabah 4 teslim sahabe tarafından yaşamış olmasına rağmen günümüzde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için birinci bidat ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. İkinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yoldur. Sirat-ı müstakim doğru yoldur. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartı vardır. Ben 5 şartı gerçekleştiririm ve kurtuluşa ulaşırım. Beşinci bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak bizim gibi insanlar insanlar işte bunlar ulelbaptır. Altıncı bidat bir şey işten yapılırsa o ihlastır. Yedinci bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. Daha bunun gibi birçok şeytanın uydurduğu faydasız ilim yani zanlar söz konusu. Resulullah'tan önce de ehli kitaptan olan Yahudiler ve Nasraniler dinde fırkalara ayrılmışlardı. Ve onlar Kur'an, Tevrat hakikatleri, İncil hakikatlerinin yerine kendi zanlarını yerleştirmişlerdi. Ve dinde fırkalara ayrılmışlardı. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu Yahudiler 71 fırka, fırka-i inerce bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerinin hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 73 fırka, biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Her devirde bir fırka fırka inacıya hariç, diğerleri hep dinde fırkalara ayrılan, gideceği yer cehennem olan bir sonuca bizi ulaştırıyor. İşte hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise bu dilek Allah'a ulaşma dileği yoksa, hidayet yoksa o kişiler dinde fırkalara ayrılmışlardır ve gideceği yer cehennem olan kişilerdir. İblis, Kur'an Allah'ın muhafazası altında olması hasebiyle değiştiremiyor. Ama yanlışları doğruların yerine geçirerek Kur'an'ı unutturuyor. Ve gerçekten de içinde bulunduğumuz hidayet çağında dine girmiş olan bidatleri temizleyecek, dinleri birleştirecek, İslam birliğini kuracak olan Mehdi Aleyhisselam, o ne diyor? Kur'an'ın oturduğunu ifade ediyor. Furkan 30. Ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazze hazel Kur'an'ı mahşûre. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetler mahrum. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an'ın unutulmasına sebep hidayetin din tatbikatından çıkartılmasıdır. Hidayet nedir? Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İnsan hayatında hidayet yoksa o zaman din yoktur. İnsan hayatında hidayet yoksa o kişi din konusunda faydası ilmi sahibidir. Ve o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlidir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. İşte faydasız ilim muhtevasında hidayetin yer almadığı ilimdir. Faydalı ilim de Kur'an-ı Kerim ilmidir. Ve Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenler, onlar Allah'ın kendilerine ilim verilenlerdir. Onlar aynı zamanda 7 sabah 4 teslimi yaşayarak ilmin sahibi olacaklardır. Ama davet kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar hidayetten nasibi olmayan cahillerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Ama
ilim verilenler, onlar Kur'an hakikatlerine tabi olan, 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan, ilmin sahibine tabi olup Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlardır. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi: Ey amin olanlar, şeytan adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, muhakkak ki o na şeytan fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Öyleyse şeytanın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'ın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dinde fırkalara ayrılmayan, fırka-i naciyenin içerisinde tek toplumu oluşturanlardır. Zaten Allah-u Teala'nın ezeli ebedi dini üç esas üzerine bina ediliyor: vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid kalben ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplumu, mutlu toplumu oluşturmaktır. Ve tevhid ruhu vücudu, teslim ise ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Her devirde Allah'ın peygamberleri olsun, bunların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamları olsun, onların çevresinde mutlaka sünnetlerine uyan, emrettiklerini yapan havariler ve arkadaşları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona tabi olan sahabe, sahabeye tabi olan tabi'in, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'inle hepsi kurtuluşa ulaşmışlardır. Ama ne zaman ki tebe-i tabi'inden sonra iblis tarafından ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması unutturulmuşsa, o zaman şeytan yavaş yavaş insanları Allah'ın yolundan saptırmaya başlamış ki Resulullah sırat-ı müstakim için Allah'a ulaştıran yol diyor. Ama sırat-ı müstakimin sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesi böyle: Ya veylete len ettehez filanen halile. Yazıklar olsun, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim? Yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları faydasız ilimle oyalıyorlar ki Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor meylediyor. Allah'a isyan eden, şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, onlar faydası ilmin sahipleri ve faydası ilimle iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ama son dönem içinde bulunduğu çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle, Resulullah'ın da ifadesiyle her yüz asırda dini bidatlerden tamamen temizleyecek, kutsal kitaplardaki aslıyla 7 sabah 4 teslim yaşatılacak olan her devirde mutlaka adil bir imam ve faydası ilmin sahiplerinin, hakimlerin tarifini, batıl ehlin bidatlerini ve cahillerin yorumundan dini uzaklaştırarak yok etmek suretiyle bir imam her zaman var olacaktır. İşte bu zamanda da dini bidatlerden temizleyen, hakimlerin tarifinden koruyan, batıl ehlin bidatlerinden de, cahillerin yorumundan da yarımını dinden uzaklaştıran olan vekaleten devrin imamı Mehdi aleyhisselam bir Allah'ın veli resulüdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu anlattıklarımız, bu Kur'an'ın muhtevası adil imam olan vekaleten devrin imamı Mehdi Resul'den biz öğrendik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet, bu anlattığımız faydası ilim konulu konferansımız, eğer siz de gerçekten faydası ilimden Allah'a sığınmak,
istiyorsanız bunun giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de faydalı ilmin sahibi sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorum diye hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok.
Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını

0: Biraz 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
1: Fatiha maselavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk formunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun tedavisi olur mu? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ruhun tedavi edilmesi gerektiğine dair bir işaret var mıdır? Hayır. Allah-u Teala İsra 85'te şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ اَنَا ruhu. Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَلْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي. Ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhun tedaviye ihtiyacı yoktur. Ama tedavi olması gereken hastalıklarla mücehez, tedavi olması gereken nefsimizdir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّا اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنُّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakine hepsine yüklensin de teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Nefsimiz, yaratılışımıza baktığımız zaman fizik vücut nefse ruh için bir mekandır. Hicr 26'da açıklıyor Allah-u Teala. Nefsimiz Şems-i'de açıklıyor. Ve nefsine mamâ sevâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama Allah-u Teala bizleri iblisin elinde oyuncak olsun diye başıboş bırakmıyor, zatından bize ruh üfürüyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere. 19 tane haslet. Ve sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaya baktığımız zaman ruhun asla bir tedaviye ihtiyacı yok. Tedaviye muhtaç olan nefsimizdir. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Yani insanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne hastalıklarla muarız olması mümkün değildir ruhun. Sinir

0: Hastalıklar denilen şey aslında nefsin muhtevasındaki hastalıklardan kaynaklanıyor. Hastalık bir nefs için tabi bir olaydır ve tekamül eden denilen müessese nefs için bütün boyutlarıyla geçerlidir. Yani Allah Teala nefsimizin tezkiye ve tesfiye olmasını istiyor. Tezkiye nefsteki hastalıkların kontrol altına alması, tasfiye ise tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle mümkündür. Onun için Hz. Ali ruha dön, metalbini olgunlaştır. Nefsen yönel, faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil, nefsinle insansın. Öyleyse ruhun hastalıkları yok, hastalıklı olan nefsimizdir. İkinci sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar, manevi sıkıntılar yaşarlar mı? Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem öyle bir sistemdir ki, insanın mutluluğunu sağlayacak olan bütün faktörler onda mevcuttur. İnsanoğlu daha başlangıçta ruhun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, onu iç dünyasında huzursuz edecek olan hiçbir faktöre sahip olması düşünülemez. Allah Teala'nın hedef gösterdiği nihai neticeye baktığımız zaman kesin teşhisimizi koyabiliriz. İnsanın nefsinin ahsana dönebilmesi, nefsteki bütün afetlerin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin onun yerini almasını icap ettiriyor. Yani nefse başlangıç noktasında 19 afet var, ruhta da 19 tane haslet var ve nefsimizin de ruh gibi 19 faziletlerle mücehaz olmasını Allah-u Teala istiyor. Bu da ancak nefsin ehsan olması ile mümkündür. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanı bir takvimi zaman demişinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve bunun 12 kere üzerimize farz olduğunu buyuruyor. Öyleyse üzerimize 12 kere farz kılınan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Yani bu yapılmazsa, kişi nefsine tabi olursa o zaman ruhun devamlı yaptığı hatadan dolayı nefse azap ettiğini görüyoruz. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama bir gün nefsteki afetlerin hepsini temizlenir. Ruhtaki hasletler fazilet olarak kalbe yerleşir. O zaman da ruhta 19 tane haslet, nefse de 19 tane fazilet ve bu noktadan itibaren artık şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Evvelden kişi şeytanın emrindeyken ihlasta 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık şeytan kişinin emrindedir. Üçüncü sual, ruhun hasletlerin nefsin kalbine yerleşmesi hangi şartlar altında gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama her nefsimize zulmedişimizde ruhun nefse yaptığı azap da söz konusu. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cehenneme gidiyoruz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayeti tebliğ ediyor ve hidayetin tebliğiyle kişi daveti kabul ederse mutluluk üçgeni içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da Allah Teala, Allah Teala ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler. Ama günün birinde nefsimiz daimizlikle ulaşırsa o zaman da mutluluk karesi içerisinde yaşamaya başlarız. Zikir olmadan ruhun hasletleri nefsin kalbine yerleşemez. Ruhun hasletlerinin nefsimizin kalbine yerleşebilmesi zikir adı bir müesseseyle gerçekleşir. Zikir olmaz ise Mutluluğun da olması mümkün değildir. Mutluluğa ulaşmanın yolu mutlaka zikirden geçer. Çünkü zikir nefsin afetlerini azaltan, nefsin kalbindeki vaziyetleri çoğaltan bir özellik taşır. Evet, zikir nefsin kalbindeki afetleri azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşıyor. Allah'ın hedefi bir ahsen-i takvim içinde yarattığı nefsi ahsen kılmaktır. Bu ahsen hedefine doğru yola çıkmayanlar, esfel-i safiline doğru gezecek olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, bir depresyona yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hayattayken sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Sizin fikriniz.
2: Yani şimdi Allah'a yakın olan gerçekten takva sahibi müminler var. Şöyle söyleyeyim, o biraz önce saydığım kişilerin ruhları hayat Allah'a ulaşmış zaten. Allah onlara o dayanma kudretini vermiş onlarla beraber yani. Ruh hem tamlar onlar.
3: Ruhumuzu Allah'ı anaraktan şey yaparız. Yani bu dünyaya niçin geldiğimizi bilinçli olaraktan ruhumuz daha şey olur. Çünkü boşu boşuna gelmedik yani, bir imtihan dünyası. O yüzden Allah, onu da yaratanımız da kim? Allah-u Teala. O yüzden anmak güzel bir şey.
4: Ya bu dediğiniz gibi zikirle alakalı bir şey. Allah'ı çok anmakla olan bir şey. Allah'ın farzlarını yani emir verdiklerini yerine getirmekle olacak bir şey. Ve hiç de kolay değil. Bu da çocukluktan geliyor. Bir disiplin gerektiriyor. Diyelim ki çocukluğunuzda öyle bir aile ortamında büyümemiş de olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Zaten bir insan gerçekten doğruyu bulmak istiyorsa ve iyi bulmak istiyorsa araştırıyor. Ve o zaman bir insanı iyi bulmak isterse Allah ona doğru yolu gösterir bence. Doğruyu bulmak ve doğruyu bulma amacıyla ulaşır bence.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
1: Amin.
0: Bir misafirimiz, bu dünyaya niçin geldiğimizin bilincinde olmamız lazım. Çünkü boşu boşuna gelmedik, bir imtihan dünyasındayız. Allah insanları imtihan etmek üzere mi bu dünyaya göndermiştir? Tek hedef biz insanların mutluluğudur. Ama bu dünyada var olan her şey bizi bu mutluluğa ulaştıran birer sebep olabilir. Allah-u Teala yaratılış gayemizi Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Kul olmak asıldır Bakara 156'da. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Birçok insan Allah-u Teala bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Fikrine ulaşmaktadır. Bu kesinlikle doğru değil. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmaktır. Yani mutlu olmaktır. Asli emir Allah'a teslim olmaktır. İmtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Allah'a kul olmak mutluluk mudur? Evet. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ve mutlu olmak. Allah Teala insanlardan kesinlikle bunu istiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ya açıkçası öncelikle zikrin mantığını anlamak lazım. Bu çok önemli. Her insanın bunu fark ettiğinde, anladığında düşünmüyorum ve bu bir eğitimle olacak bir şey. Mesela bir mantığını anlamayan bir insan zikir çekerek ya buna inanmayarak yaparsa bunun bir etkisini göremez bence. Dolayısıyla o zaman bilmeyen bir insan der ki bu işe yaramadı. Zikir konusunu bilen, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamış, alanında uzman hocalardan eğitim alarak ya da ne bileyim onlardan duyarak yapmak daha anlamlı olacaktır.
3: Zikir yapan insanda olumlu şeyler olur yani. Psikolojik hastalara daha çok böyle Allah'ı anma, Kur'an-ı Kerim'i dinletip hastaların iyileştiğini ne şahit oldum. Ben şahsen psikolojiyle ilgilenen, hı-hı, hatta işim gereği de, hı-hı, şey yapıyorum. Yani zikretmek faydalı bir şey.
2: Şöyle söyleyeyim, yanlış ve doğru bilinci sürekli kafasında olduğu için yanlışa giden yola en baştan girmez. Çünkü hedefinin takva olduğunu bildiği için hiçbir şekilde yanlış yola sapmaz. Yanlış yola sapmadığı için de kalbi kırılmaz, ruhu daralmaz, ruhu bozulmaz. Hem dini hem de imani hayatını düzenlemiş olur, hem de dünyevi hayatını düzenlemiş olur.
0: Misafirin zikir mantığını her insanın anladığını düşünmüyorum. Mantığını anlamayan bir insan zikrin etkisini göremez. Der ki bu işe yaramadı. Bu eğitimle olacak bir şey dedi. İnsanların zikrin etkisini görebilmesi için nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Yedi kalp şartı ve yedi nimetle kişi zikri ilmaya başlarsa Allah'ın katından gelen iki çift nurlardan bir tanesi rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı o özelliklerle kişinin nefsin manevi kalbindeki karanlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar. Zikir ifade edildiği gibi nefsin kalbindeki afetleri azaltan ve faziletleri artıran bir sonuç oluşturur. Ama bunun gerçekleşebilmesi yedi kalp şartına ve yedi nimete bağlı. Ne zaman o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa mutlak surette Allah'ın rahim esması tecellisiyle 12 tane insanla yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin yedi kalp şartı evvela kalpteki ekineti alıyor Allah Teala diyor. Sonra ihbatı koyuyor. Sonra kalp Allah'a döndürülüyor. Kalbe giden nur onu açıyor Allah Teala. Ve Zümer 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor hem 46 ve kalbe iman yazılıyor. Buna paralel aynı zamanda devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer aldığı için bundan sonra bize verilenler yedi nimet hükmünde yedi nimetin sahibi oluyoruz. Devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımıza gelip yerleşiyor. Kalbimize iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikirle ıslah edici ameller gerçekleşiyor ve iradenin güçlenmesi tahakkuk ediyor. Bununla birlikte zikir 15 bin zikirle %7 fazıl kalbimize dolduğu zaman ruhumuz birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde %14 nur dolduğu zaman ruhumuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle %21 nur, üçüncü gök katında, dördüncü gök katında %28 nur, 23 bin zikir, %35 nur. Nefsi raziye. Nefsi marziye %42 nur. 25 bin zikir ve nefsi tezkiye 33 bin zikir. %49 nur. Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğundan meydana geldiği doğru mudur? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğuna meydana geldiği doğru mudur diyor kardeşimiz. İnsanların düşüncesi bozuktur diye mutlaka hasta olacaklarına dair bir kanun Kur'an-ı Kerim'de yok. Düşünce bozukluğunun Allah tarafından dikkate alınarak o kişiye bir hastalık verilmesi de mümkün değil. Mümkün ama bunu kanunlaştırmak yanlış bir şey. Hasta olmak veya olmamak insanın elinde olan bir şey değildir. Hasta olan insanlar bunu kader olarak yaşarlar. Kaldı ki hepimiz hastalığa dayalı veya başka bir sebepten bir gün öleceğiz. Bizatihi ölüm bir kaderdir. Hastalıklar da hangi köken olursa olsun mutlaka kaderdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Allah-u Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefis doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela Mevlana gibi, Yunus Emre gibi mürşitlerden bahsediyorum. Gerçek Allah dostlarından.
3: Evet, ben tamam onların ben Mevlana'nın sözlerini falan hep inceledim, okuduğum güzel yol gösteriyor. Yani daha çok insancıl, yani saygı, sevgi birbirine. Güzel bir şey ama ben şahsen direkt Allah'la kendim şey yaparım. Yani duamı da namazımı da direkt kendim yapmakta taraftarım, evet.
4: Açıkçası eğer günümüz şeyler olsaydı korkardım. Yani korkarım da. Genellikle zaten hadislere bakılabilir bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani görevini tamamlayarak gitti zaten bu dünyadan. Onun hadislerine bakılabilir. Ondan sonra dediğiniz gibi Hazreti Mevlana, sonra Yunus gerçekten önemli düşünürler. Onları kendimize düstur edinebiliriz, rehber edinebiliriz vesaire.
2: Kur'an'da da yazıyor, ben sizleri cemaatle toplu olarak cennete alacağım diyor. Tek başına bir mümin hata yapabilir ama 3 mümin, 4 mümin olduğu zaman hata yapacaklarını düşünüyor. Çünkü birbirlerine uyarma durumlar oluyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz görevini tamamlayarak bu dünyadan gitti. Onun hadislerine bakılabilir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri her devrin ihtiyacını karşılar mı? Enam 38'de Allah-u Teala biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Ve olaya baktığımız zaman Allah-u Teala her devirdeki insanlara mürşide tabi olmayı farz kılmış. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri açıklayan birbiri ardınca Allah veli Resuller gönderiyor. Veli Resuller arasında bir boşluk yok. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size sizden olan Resuller gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı? Buraya geleceğinizi uyarmadılar mı? Öyleyse her devirde mutlaka Resulün lisanıyla o kişiye tebliğ yapılıyor. Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz Resullere ne cevap verin? يَوْمَ يُنَادِمْ فَيَقُلُوا مَا زَعَجَبْتِمْ الرَّسُولُ O gün Allah onlara niya edecek. O zaman hayattayken mürsellere, Resullere ne cevap verdiniz? Öyleyse bütün Resuller ardı ardınca geliyor ve o kavmin bütün insanlara tebliğ yapıyor. Daveti kabul edenler Resul'e pozitif cevap veriyorlar. Daveti kabul etmeyenler Resul'ü yalanlıyorlar. İşte Resulü tasdik etmek veya Resulü yalanlamak durumuna göre kişi mükafat veya mücazat neticesine ulaşıyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِ لَا تَعْلَمُونَ Biz kendilerine vahyettiğimiz ricalden başkasını vazifeli kılmadık, bilmiyorsan onlara sorun. Burada baştan Allah-u Teala dininizi ehli zikirden öğreneceğiniz diye cevap veriyor. İsra 71'de her devirde İsra suresinin 71'in onu devrin imamları var. Yani her devirde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler var. Birçok insan için hadis ne yazık ki Kur'an'dan daha önemlidir. Oysa ki bütün hadisler rivayete dayalıdır. Yani hiçbir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz direkt olarak söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızdan ise kainattaki en üstün öğretim müessesini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her devrin kitabıdır. bütün ilimlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanlar söylediklerimizi incelerlerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklardır. Nitekim Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Yine bir başka hadis. Ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derahate düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Öyleyse Resulullah'ın özellikle size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ehli beytim, Allah'ın kitabı sünnetim deyince ve Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam için o benim soyumdandır. Benimle bu dini Allah nasıl baş onu da sona erdirecek. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Yani Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir ve ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Buradan görüyoruz ki kesinlikle ancak mürşit devrede olduğu takdirde kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı öğrenir ve yaşamaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Kendisini mutsuz ve sıkıntılı hisseden birçok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kendisini sıkıntılı ve mutsuz hisseden pek çok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki hiçbirinizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğimiz gibi bunun olmaması için de dua ederiz. Ama hasbelkader öyle bir noktaya ulaşırsanız sakın tırnaklı ilaçlara başvurmayın. Sükun verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Bunlar alışkanlık peyda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sükun verici, sakinleştirici bir ilaç bulmamız mümkün değildir. Yetmez, her türlü hastalığın da vasıtasıdır. Yani şifa verici vasıtasıdır. Hiçbir hastalık yoktur ki ilacı şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Öyleyse biz Allah'a müracaat ettiğimizde mutlaka hedefe ulaşırız. Doktorlar tedavi eder ama şifayı veren Allah'tır. Öyleyse hangi hastalık olursa olsun Allah'a müracaat ettiğimizde kendimize düşeni yapmamız halinde zikri gerektiği ölçüde gerçekleştirmemiz halinde Allah Teala'nın umulur ki bize şifa vermesi söz konusu olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle, hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz, Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Ailem ve başka insanlarla tartıştığım bir konuda haklı olduğum için ve hakkımı savunmak için tartışıyorum. Haklı olduğum halde her tartışma sonrası mutsuz oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde Allah'ın bize örnek gösterdiği, bizim için irşat makamına tayin edilene baktığımız zaman, onların birinci vasıfları devamlı hayır işleyenlerdir. Yani hayırlarda yarışanlardır. Biz de eğer o hedefe ulaşmak istiyorsak, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunma noktasında değil, zaten olay bitmişse, Allah seri hesap olarak 7 ayet-i kerimede hesabını görmüştür. Sen haklıysan, derecat kazanmıştır, amel defterine geçmiştir. Haksızsan derecat kaybetmiştir, amel defterine gitmiştir. Bundan sonrası hesap, başka insanlarla hesap görmen değil. Tam tersi, senin onlara karşı onları mutlu edecek davranışlar sergilemen lazım. Yani hayır işlemen lazım. Diyelim ki haklı olduğunu onlara ispat ettin. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ama öyle olmasına rağmen Allah hesabı bitirmiştir. Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ اُنَّا الْحِسَابِ. Tebliğ sizin vazifeniz, hesap benim işim diyor Allah Teala. Sen o noktadan itibaren hayır işleyecek noktada, onları mutlu edecek davranışlarda bulunursan, ayetleri tebliğ edersen, onları zikre davet edersen, hayır işlemiş olursun ve mutlu yaşarsın. Böyle yaparsan, her olayın arkasında mutlu olduğunu görürsün inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte Allah'ın faydasız ilimden, hoşu duymayan kalpten, doymayan nefsten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım buyuruyor. Bu hadisi Kur'an ayetleriyle açıklar mısın? İnşallah. Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yani faydasız ilim Kur'an'a uymayan insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan uygulamalar hepsi faydasız ilmi içeriyor. Baktığımız zaman 19 tane hürafe bidat var. Bunun karşılığında 19 açıdan kavramın Kur'an'ın unutturulması var. Onları hemen ekrana getirebilirsek. Evet, şimdi Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyan ve münker, yani insanların zanları. Bu faydasız ilmin muhtevasını oluşturuyor. Buna karşılık Kur'an'da yer alan, kişi faydasız ilimle meşgul olursa, o zaman Kur'an'da yer alan 19 tane kavramı da unutacaktır. İşte Kur'an'ın unutulması yerine insanların zanlarının geçirilmesi faydasız ilmi oluşturuyor. Faydasız ilimle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Huşu duymayan kalpten. Şimdi hemen beraberce bakalım neden huşu duymuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 45'te وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَّا الْخَاشِينَ. Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir bu huşu sahibi olan kişi? Huşu sahibi olan kişi bakar ki kalsada ellezine yezennûne enne mülâku rabbuhum ve enne mileyi râciûn. Huşu sahibi olan kişi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir hayattayken ki ölümle. Ölümle kader tahtında gerçekleşir marifet. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Şimdi tekrar o hürafelere dönerim. 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 hürafe, 19 bidatın içerisinde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrci emri bir ölüm emridir. Şimdi kişi buna inanırsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde de o faydasız ilimle meşgul olacaktır. O zaman kalpleri asla huşu duymayacak. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Huşu duymayanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse faydasız ilim insanların zanlarını, huşu duymayan kalp, kalben ulaşmayı dilememek, doymayan nefisten, tabii ki o zaman kişi mürşide ulaşamayacaktır. Mürşide ulaşamadığı zaman hırs afeti sebebiyle asla sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecek. Hep hırs afetinin tesiri altında devamlı azgınlığı artacaktı. Böylesi bir kişinin kabul edilmeyen duadan kimin duasını Allah Teala kabul etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Evet, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını, tabi bu manevi açıdan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını kabul etmez. Yoksa dünyalık taleplerde insanlar ne olursa olsun kim Allah'tan dünyalık isterse Allah Teala onu veriyor. Hemen ayet-i kerimeye bakalım. Bakara 186. İza saleke ibadi anni fenni karibin ucibu davati daiza daani. Bir kere Allah Teala kullarım sana benden sordurarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Yani kim Allah'tan talepte bulunursa Allah mutlaka kişinin duasına icabet ediyor. Ama felyestecibu onlar da bizim yani dünyalık taleplerdeki dualarını Allah Teala mutlaka veriyor. Ama manevi istikametteki talepleri felyestecibuli onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Yani amen olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şöyle. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani manevi açıdan kabul olunan ilk dua kalpten Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Evet, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. O zaman hangi duayı Allah kabul ediyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. O zaman manevi açıdan ilk kabul olunan dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasıdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah yolunda ilerlememizde itaatin ve edebin önemi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Şahin Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah rızasını itaatte? Öyleyse hep niyet ediyoruz Allah rızası için, Allah rızası için. Yedi safa rızadan bahsedebiliriz. Hemen ekrana getirebilirsek. Yedi safa rıza. Birinci safa rıza, ikinci safa rıza, üç, yani nasıl diğer kavramlarda yedi safalık bir durum söz konusuysa rızada da yedi safa var. Ve birinci safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. وَاِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِّ عَنْكُمْ. Eğer küfrederseniz Allah küfrünüze müstahnidir. وَلَا يَرْدَى لِيْوَادِ الْكُفْرِ. Ama Allah Teala küfredenlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Gerçekten de şükür nedir? Şükür Allah Teala'nın bize verdiği maddi nimetlerin Allah'ın ölçülerine uygun şekilde başkalarının hakkını onlara vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği mesele zekat kul hakkıdır. Ve şu hadisinde diyor ki zekatı olmayanın namazı, orucu, cihadı, haccı, imanı yoktur diyor. Öyleyse ilk etapta onun zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. O zaman ilk etapta kesinlikle itaat etmek istiyorsak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutlaka zekatı verebilecek durumda olmamız lazım. Zekatı verdiğimiz zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nitekim bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamasında İbn-i Selebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. İbn-i Selebe'ye Allah Resulü diyor ki ben senin için bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine anlamıyor İbn-i Selebe. 2-3 ay sonra ya Resulullah Allah dua et, Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bunu söylemesine rağmen yine İbn-i Selebe idrak edemiyor. Tekrar ya Resulullah Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz de dua ediyor ve sürüleri artıyor. Resulullah'ın duasıyla mala kavuşan İbn-i Selebe yani zekat memurları gönderildiği zaman o onları oyalıyor. Gidin falandan da alın sonra bana gelin. Ve zekat memurları Resulullah'a gelip durumu bildiriyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ve İbn-i Selebe'nin zekatını bundan sonra Allah Resulü kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir de kabul etmiyor. Hazreti Ömer de hayatı boyunca bir sahabiyken mal sebebiyle zekatını veremediği için mal sebebiyle ne yapmış oluyor? Kesinlikle kaybedenlerden oluyor. İşte ilk rızanın elde edilmesi mutlaka kazancımızın %2,5'unun zekat olarak başkasına verilmesidir. Buna itaat gerekli. İtaat edersek o zaman ne oluyor? Şükrümüze eda etmiş oluyoruz. Ve in şekertüm. Yani şükrün ilk başlangıcı budur. Mutlaka kul hakkının verilmesidir. Onun için Şahinler Şaban Hazretleri Allah rızasını itaatte. Eğer siz buna itaat ederseniz o zaman şükrünüzü eda etmiş olun. Şükredenlerden de Allah razıdır birinci sefer rızayla. O birinci sefer rızayla Allah-u Teala ne yapıyor onu? Mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Daha sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci sefer rızayla Allah ondan razıdır. Ne yapıyor Allah-u Teala onu? Tezkiye ile kendisine ulaştırıyor. Onun için Allah-u Teala'nın kanunu İbrahim 7'de وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz arttırırım Allah'ın izniyle. Öyleyse itaat mutlaka dua kimin duasını Allah kabul ediyor? Şükreden kişinin duasını Allah kabul ediyor. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu duada Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlak surette Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor ve ileride halkın içine işte. Kimdir Allah'ın edep dairesinde hareket eden? Allah'ın dostu olan. Allah'ın dostu olan kişi Kur'an'daki emirlerin hepsine itaat eden, yasakları işlemeyen bir vasıf kazanıyor. O da diğer insanlara o konuda en üst seviyede örnek oluyor. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabiyetini yerine getiren ancak zekatını vermeyen kişi yozlamaya başlamıştır diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabiyetini yerine getiriyor ancak zekatını vermeyen. İşte zekat verilmediği zaman o zaman aslında itaati yerine getirmiş olmuyor. Otomatikmen yozlaşmaya başlıyor ve farkında değil. Bu sefer Allah'a yaklaşabilmesi için bizim etrafımızdaki insanlara olan hizmetimiz Allah'ın yardımını celbediyor. Allah'ın yardımı o kişinin zikrinin artmasına sebep oluyor. Eğer o kişi taviyetin gerçekleştirmiş olmasına rağmen kul hakkını vermiyorsa, o zaman yardım azalıyor, yardım o kişinin zikirsizliğine ve yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm, rahmet, rahmet, berekat, inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum inşallah hocam. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum. Allah'a ne kadar güvenirseniz sizi o kadar rahat şartların içerisine alır. Sözünün muhtevasını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm, rahmetullah, bereket.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan güvenimiz zikrimize paraleldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Ve daimi zikrin sahipleri olduğu söz konusunda aç karınla yuvanızdan çıkarsanız, mutlaka hem kendi karnınızı hem de yavrularınızın karnını doymuş olursunuz. Yani siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. Allah sizin içinse, o zaman sizi en güzel şartlar içerisinde hayatı nasip eder ve en güzele ulaştırır. İşte hadis-i şerife, eğer siz Allah'a gereği gibi güvendiyseniz, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani Allah sizi en güzel şartların içerisine sokacaktır. Ama sizin Allah'a olan güveniniz, güveniniz neye paraleldir? Güveniniz de Allah-u Teala'nın zikrine paraleldir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Hani Efendimiz her zaman söylüyor, ne kadar köfte o kadar ekmek. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam tebliğ ederken en çok sorulan soru, siz Kur'an okudunuz mu? Okul okudunuz mu? Şeklinde geliyor. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ve sahabenin hepsi okur yazar değildi. Okur yazar olanlar vardı, yazar değildi. Dolayısıyla bu dünyayı Allah'ın medresesi olarak düşünmek gerekiyor. Ve doğar doğmaz herkes istisnasız Allah'ın medresesinde ders alıyor. Bu aldığı ders kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek istediği muhtevayı ifade ediyor. İki tür insan var bu dünyada. Bir hayır ve şerri bilmeden yaşayanlar, bir de hayır ve şerri Allah'tan öğrenerek yaşayanlar. Hayır nedir? Derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Her an insanın kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler noktasında Allah katında bir yeri vardır. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka hayırları şerlerinden fazla birisidir. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse mutlaka şerleri hayırlarından fazla olan birisidir. Dolayısıyla ilk etapta o kişi Allah-u Teala ya cennetine ya cehennemine. Ama neye göre alıyor? Kazandığı dereceler, pozitifler, negatif dereceler. Kişinin günahı ne olursa olsun, kainat kadar günahı olsun, o kişi Allah-u Teala pozitif derece noktasına ulaştırabilir mi? Evet, o her şeye kadirdir. Kalben ulaşmayı dilediği takdirde Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse kainat kadar günah oldu. Günah örtülmesine sebebiyle kainat kadar sevap oldu ve günahlar sıfırlandı. Günahı sıfır olan kişinin gideceği yer elbette Allah'ın cenneti. Çünkü bizi cehenneme götüren günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Artık günahımız yok. O zaman ilk etapta Allah-u Teala bizi bu dilek sebebiyle cennetine alıyor. Yaptığımız diğer hayırlar devamlı bize mutluluğu tattırıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın siz okuma yazması yoktur dediği zaman Allah'ın dersini almayacak diye bir engel yoktur. O Allah'tır, her şeye kadirdir. Ve bizi bu şartların içerisinde eğitime tabi tutuyor. Nitekim en üst seviyede Kur'an taşıyıcısı Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve ona da Allah Teala ne diyor? Ankebut 48'de senin okuma yazman yoktu diyor. Bizzat Allah söylüyor. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onun eline yazmıyorsun. Öyle olsaydı batıldakiler şüphe ederlerdi. Öyleyse okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e kim öğretti? Allah öğretti. Ama okuma yazması yoktu fakat Allah öğretti. Şimdi her devirde de devrin imamını Allah öğretiyor. Siz okudunuz mu? Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrendik. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Devrin imamlarının okuma yazma şartını Allah uygun görmüyor. Yani şart koşmuyor bu ayet gereğince. Dolayısıyla Allah onları seçiyor ve tasarrufunu alıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah onlara öğretiyor. Nitekim nasıl öğrettiğini de Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i nasıl Allah öğrettiğini. وَلَا تُحَرَّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiriyor. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek Cebrail Aleyhisselam'la beraber dinini hareket ettirme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمَهُ وَقُرَانَهُ Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Yani biz sana onu öğreteceğiz. فَاِذَا قَرَانَاهُ فَتَبِيُ قُرَانَهُ Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. سُمَنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde kutsal kitapların açıklamasını Allah gerçekleştiriyor. Kime yapıyor bunu? Devrin imamına. Devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Devrin imamının öğrencileri kimdir? Devrin imamının öğrencileri kavim resulleridir. Devrin imamının öğrencileri veli mürşitlerdir, vekil mürşitlerdir. Hepsi onu temsil ediyorlar ve diğer insanlar da onlardan öğreniyor. Dolayısıyla okudunuz mu, okul okudun mu? Biz Allah'ın üniversitesinden mezunuz diyecek. Yani daha doğrusu Allah'ın üniversitesinde okuyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. 79. Âl-i İmrân 79. Âl-i İmrân suresinin 79. ayet-i kerimesinde bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra bütün devrin imamları Allah-u Teala kitap veriyor, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor. Sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kullar olun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu hadisinde? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğreten. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kendisini Rabbe adayan Rabbanilerdir. Rabbani kendine Rabbe ademiş kullar olun. Biz de kendimizi Allah'a adayan kullarız ve bu standart içerisinde muhterem Efendimiz'den devrin imamdan öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz diyeceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hicr suresi 26-27. ayetlerini açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمِنْ سَلْسَالَ مِنْ حَمَانِ مَسْنُونَ Salsalın elinden kuru topraktan ve şeklinden bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. وَالْجَانَ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ سَمُمْ Ve cinleri daha önce dumansız ateşten yarattık. Yani cinler insan yaratılmadan melekler ve cinler yaratılmıştı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim abi. Muhterem hocam günümüzde dua yazılı yüzükler, kolyeler ya da duvara asılan dualar, evlere, iş yerlerine asılan dualar çok yavaşta yazılı dualar üstümüzde taşımanın ya da evimize asmanın bir biz tasavvuf ehline ya da tasavvuf dışı insanlara herhangi bir faydası olur mu? Hayır. Yani Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden bir tanesi ya Resulallah biz onu eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah gelip evlerdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onların elinde Tevrat var, İncil var. Bunların ne işine yarıyor? Öyleyse onların yanında olmasına, üzerinde taşımasına rağmen içindeki muhteva ile amel edilmediği takdirde hiçbir faydası olmaz. Allah Teala üzerinde Kur'an taşıyanlara bakmıyor. Bak sen işte her tarafın Kur'an yazılı kolyeler ve şunlar bunlar sende var. O zaman onun hatırına ben seni korurum. Hayır. Devamlı kalbe bakıyor. Allah'ın koruması kalpteki bir dilekle oluşuyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'teki Allah'ın garantisi ona göre çalışır. Men kâne yercu likâ Allah fe inne ecrâhu lâ. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim başka bir ayette Kehf 110. Kul ene beşerin müslüküm. De ki ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Bana Allah bana vahiy. İlâkum vahiy. İlâhum vahiy. İlâhınız tek mi? Men kâne yercu likâ Rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel yâmel amele salihen. Salih amel işlesin, zikir yapsın. İşte kalpten ulaşmayı dileyen ve zikir yapanlara Allah'ın yardımı ulaşır. Yoksa üzerinde kolye taşıyan şu bu. İşte iblis insanları hep kendilerine faydasız şeylerle oyalandırıyor ki vakit geçsin, bitsin. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı nasıl güçlendirir? Açıklar mısınız lütfen? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, hemen insanın yapısına bakalım beraber. İnsan zahiri alemet olan bir fizik bedenle yaratmış. Berzah alemine ait olan bir nefsi Allah dizayn etmiş. Ve secde 9'a göre

haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik hepsi bunlar. Ve bu nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle cehennemde rehine. Müddessir 38, 39, 40. Cehennemde rehine. Ama bu rehinelikten kendisini kurtarabilenler, kurtarabildiği miktar kadar nefs de Allah'a yakın oluyor. Evet. Dikkat ederseniz cehennemde rehine olanların özelliklerine bakıldığı zaman namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar vesaire, bunları yapmıyorlar. Ama şimdi ne diyelim? Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bu talebi onun nefsinin manevi kalbinde gördü. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek, o kişinin zikir yapmaya başladığı an katından rahmet ve fazlın kendisine gelmesi demektir. Nitekim Ankebût suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yenlezine amenu en tahşa kulubun min zikrillahi ve ma nezel minha. Ankebût değil, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, pardon. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde huşu duyma zamanı gelmedi mi? Bakın hemen kişi kalpten ulaşmayı dileyip zikre başladığı an Allah onu huşuya ulaştırıyor ve huşu sahibi kişi namazı huşu içinde kılıyor. Ve o huşu o kişiyi Allah'a bağlıyor. Ama bu huşunun artan oranı kadar da Allah'a bağlılığı artıyor. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı. Sevgiyi arttırıyor ve bağlılığı da arttırıyor. Kişinin kalbindeki huşu miktarı kadar o kişi Allah'a bağlı bir insana girer. Mesela %2'lik rahmet kalbinde taşıyan kişinin Allah'a bağlılığıyla %51 kalbinde nur taşıyan kişinin Allah'a bağlılığı aynı değil. Diğeri ondan %49 daha fazla. %2'lik rahmet taşıyan kişiden %51 nur taşıyan %51 nur daha fazla bağlı. Aşağı yukarı nefsin manevi kalbindeki 19 afeti Allah Teala kontrol altına almış ve daha bağlı. Bu bağlılığın %100 artış gösterdiği yer, nefsin de 19 afetin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin gerçekleştiği yer. O zaman o kişi %200 Allah'a bağlı, Allah'a kendisini adayan, Allah'a %100 teslim olan bir kişiyle karşılaşırız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk falanla bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hikmet. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet kavramının muhtevası nedir? İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiye hikmet sahibi kabul ederler. Ancak hikmet o değildir. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkarır. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah

0: Teala Bakara 269'da yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekkeri ula ul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Tabii ki o dilediği layık olan kişidir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu Ulu'l-Elbab'tan başkası tezekkür edemez. Yani Ulu'l-Elbab'ın aslında hikmet sahibi olduğu da ifade ediliyor. Üç sonuç şartına ilaveten dört tane vasıf şartı vardır. Bu kişi kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir iki, 19 faziletin sahibidir 3 ve daimi zikrin sahibidir 4. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hikmet sahipleri en üst makamı işgal ediyor. Ulu'l-Elbab da hikmet sahibidir. Muhlisler de hikmet sahibidir. Salihler de hikmet sahibidir. Ve Allah Teala hikmet sahibi alimleri derken irşada memur ve mezun kulluğu veli mürşitleri, veli resulleri en üst noktada devri imanı ifade ediyor. O halde eğer Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır diyorsa, Allah Teala hikmet sahibi alimi irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşatta vazifeli olan hikmet sahibi alimin ilim meclisinde bulunmak, onların ölü bulunan kişilerin ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Kimin kalbi diriliyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Hikmet sahibi alim ne yapıyor? Hikmet sahibi alim de Allah'a davet ediyor. Hikmet de Allah'a davet ediyor. İşte Nahl Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti." Öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yoluna davette baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yere düz bir çizgi çizdiğini görüyoruz. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde doğru zannettikleri yanlışlara davet eden şeytanlar var. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi bir insanın mutsuz olma ihtimali var mıdır? Dikkat edin, güzellik ve çirkinlik tamamen sizin iç dünyanızdadır. İç dünyanıza yansıyan şekliyle her şey hüviyet kazanır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman hikmetin mutlulukların bir başlangıç noktası olduğunu görürüz. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe ulaştığınız yer burasıdır. Burada bütün düşmanlıklar bitmiştir. Sulh ve sükûne ulaşmışsınızdır. Ve ondan aldığınız o hazı, mutluluğu, huzuru başkalarına da aktarmakla vazifeli oluyorsunuz. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişi nefsinde afetler yok, şeytan tesir edemiyor. Öyle olunca tamamıyla o her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendiriyor ve her şeyde huzur ve mutluluk yaşıyor. Onun mutluluk huzurun dışında bir şey yaşayabilmesi ancak kalbinde afetlerin var olması, şeytanın da bu afetlere tesir etmesine bağlı. Ama afetler temizlenmişse, şeytan artık o kişi için bir gazvahşişse, o zaman o daimi zikirde huzuru ve mutluluğu yaşıyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dinin insanlara açıklanmasında hikmet sahibi alimlerin rolü nedir? Evet, çok seviyede görev sahibi olanlar hepsi hikmet sahibi alimlerdir. İster devrin imamından bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster kavim resullerinden bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster veli mürşitten bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. Devrin imamı, o Allah'ın kendisine söylettiğini söyleyen, yaptırdığını yapan, Allah'ın tasarrufunda olandır. Ve Allah Teala ifade ettiğimiz gibi irşatla vazifeli kıldığı herkes hem öğütle hem de hikmetle Allah'a davet ediliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Ed-Dinü Nasihatin, Ed-Dinü Nasihatin, Din Nasihatin. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır deyince kimler için? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, idare için ve tüm Müslümanlar için nasihattir. Öyleyse evvela nasihatla Allah'a davet ediliyor ama arkasından hikmetle de Allah'a davet ediliyor. Nasihatle Allah'a davet, hikmetle Allah'a davet. İkisi de bir hedefe insanı ulaştırmak, kamil insan kılmak içindir. Fussilet suresinin 4. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in amin olanlar için şifaat ve hidayettir. Hidayettir. Şifa ve rahmettir. Ve hikmet sahibi olmak Allah-u Teala'nın dinde bir vasıf kazanmaktır. Onlar ancak Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Evet, onun için Mevlana diyor ki haktan alır, halka veririz. Onlar Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler hakka. Haktan alıp halka verilmek. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma yazması yoktu. Ama bütün Arap kavmine Kur'an-ı Kerim'i o öğretti. Dini ancak Allah'ın anlattığı ve kendisine başkalarının anlatma yetkisi verdiği insanlar anlatabilir. Her devirde anlatan ve anlatılan insanlar vardır. Ama hikmet sahibi olmayan kişi için bu geçerli değildir. Hikmet sahibi olmayan insanları tereddütte bırakabilir. Dinimize girmiş hüdahürlerden bir tanesi de siz Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapabilmek için 11 tane ilme sahip olmak gerekli. Onu da ancak peygamberler yapar diyerek insanlara Allah'a giden yolu kapatıyorlar. Halbuki önemli olan Allah-u Teala'nın irşad da vazifeli kıldığıdır. Ve her devirde devrin imamının dışında 7 safa varis vardır. Devrin imamı asaleten bir nebi Resulü olabilir. Onun olmadığı dönemlerde devrin imamı vekaleten bir veli Resul olabilir. Ama onun dışında 7 grup varis var. El ulema ve rasatü'l-enbiya, onlar hikmet sahibi alimler, nebilerin varisleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle, bütün alimlerle değil, 5 şeyden sakındıran ve 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. Öyleyse başlangıç noktasında kişi gizli şirkte, riya gizli şirktir. Riyadan ihlasa, ihlas Allah'a daveti içeriyor. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan kişinin kalbi yapısı 3 şekilde olabilir. Kalbinde zevk olan, kalbi hasta olanlar, kalbi rasyon olanlar ve ulul elbab. Bunlardan sadece Allah'ın yetkili kıldığı ulul elbab. Rasihun da ve kalbinde zevk olanlar da kurtuluşta değil. Kalbinde zevk olanlar teşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yaratıyorlar. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbür taraftan ilimde kökleşmiş olan insanlar da muhkem müteşabih ayetler hepsi Allah'tandır. Ama onları da tezekkür edemezler. İlla ulu elbab. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Emaniyeyle bir muhteva içindedirler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerin meclisinde bulunmanın, kelamlarını işitmenin üzerimize farz olduğunu ve ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Hikmet sahibi alimlerle, mürşitlerle bir arada olmak, onlara tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Abi içimizde zaten bir Allah sevgisi, peygamber sevgisi var. Ama tam şartıyla yapamadığımız için üzülüyoruz yavrum.
3: Tabii ki vardır. Bence onlarla olmak da çok güzel bir şeydir herhalde. Keşke herkese rast gelse de işte onu anlamak biraz.
1: Dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
4: Diyanet Vakfı'ndan dinleyeceğiz. En sağlam, en güvenilir yerler Diyanet Vakfı.
1: Peki Allah'ın tayin ettiği mesela mürşitler hakkında ne düşünüyorsun?
4: Günümüze kalmadı. Günümüze var oldu desek yalandır. Onlar ermiş evliyalardan onlara ait vakıflar var.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır bugün? Hayır. Neden yoktur?
4: Kapatmamış. Bütün kapılar açıktır. Kapatmış olur ahiret olur.
1: Peki neden bugün günümüzde evliya yok o zaman?
4: Evliyaların olmaması çünkü evliyanın olmaması peygamberler var. Peygamber vasıtasıyla kitaplarımız var, Kur'an var.
1: Siz de bir evliya olabilirsiniz.
4: Ama evliyanın vasıfları, şeyleri, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okunmuş, yani bilgili.
1: Ama mesela
4: ilim, irfan, fıkıh gören insanlarız. Yani bir işi okuyan ve okumayan bir mi?
0: Misafirimiz evliyaların vasıfları, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okumuş, bilgili, ilim, irfan gören insanlardır. Evliyalık çok bilgi sahibi olmakla kazanılan bir vasıf mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre evliya olmak bir dilektir. Başlangıç noktasında herkes gizli şirktedir. Ve Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَا اللّٰهُ لَعِلْمٍ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Onu bir ilim üzerine, faydası ilmi üzere Allah'a delalette bıraktı. Önce Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz faydası ilimden, yükseltmeyen amelden, doğmak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Allah-u Teala her devirde insanları Allah'a davet eden Allah'ın dostları var. Yunus 62-63'te اَلَا اَنَّا اُولِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلِيمٌ وَرَامْ يَحْسِرِينَ Allah'ın velileri için korku yoktur, onlara mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler var. İşte bu en büyük kurtuluştur. İsa Allah'ın velileri Fevzul Azim'e ulaşan insanlar. Ama bidayeti Sümer 17'ye göre bir dilek. İki tür insan yaşıyor. Allah'a davetle muhatap olduğu zaman Yunus 7-8'e göre dünya hayatını tercih eden, Sümer 17'ye göre de Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştiren, Allah'a tercih eden kişi. Kim Allah'a tercih ederse Rum 31'e göre Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Takva sahibi olan, şirkten kurtulan kişi Şura 13'e göre mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de iki ilim çeşidi var. Faydalı ilim ve faydasız ilim. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun alacağı bütün ilmen onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Her şey Allah'a dost olmakla başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu, yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Ermiş evliya olmak da ancak nefs ezkisiyle gerçekleşir, ama ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın dostudur. Ve Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak üzere yaratmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten uğraş çıkartır. Ama kafirler de, onlar şeytanın, tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
2: Vücudumuza sağlık sağlar, huzur sağlar.
4: İnsan ruhen bedenle depresif şeylerden arındırır. Aynı hani yoga falan yapılıyor ya, onların aynısı işte. Onların vasıfları, şeyleri aynı orada toplanıyor, namazda toplanıyor.
3: Kalben, huzur. Çok güzel bir şey. Yani biz zaten onu hep geçiriyoruz içimizden. Hep sürekli onunla beraberiz. Hani açık olabilirim ama onun şeyinin farkındayım yani. Allah ismini söylediğimiz sürece kalpten, o böyle içime bir huzur dolduğunu hissediyorum.
1: Devamlı zikreden insanın Allah ile ilişkilerinde, başkalarıyla olan ilişkilerinde Allah ile zikretmek toplumda ruhen bedenen çok iyi, ahlaken çok iyi. Çünkü Allah'la beraber olan kişi ahlaksız olmaz, huysuz olmaz. Allah'ın vasıflarını bildiği için toplum içinde daha makbul, daha bilinir kişi olur.
2: Ben bazı çok üzüntülerim var. Hep o ibadetle kendimi yendim. Bu beni ibadet, o kötü yollara işittirmedi yani. Dedi ki bu dünyanın zaten sonu yok. Bu öte dünyada şey yapma diye. Bunun için hep ibadet beni her şey önüme çıkan kötülükleri engelledi yani.
1: Peki siz zikrediyor musunuz mesela Allah Allah Allah?
4: Evet, zaten Allah'a Allah'ım dersen zikretmemiş olsaydık yani ayakta duramazdık. Kuşlar, yapraklar, her şey Allah zikreder.
0: Bir misafirimiz benim çok üzüntülerim var. Hep ibadette kendimi yendim dedi. Bir insanın yaşadığı üzerinde kurtaracak en önemli ibadet nedir? Tabii ki zikir. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan dış düşman olan şeytan, nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle insanı hep devamlı huzursuz ve mutsuz kılar. Kim zikretmiyorsa şeytan onun dostudur. Zuhruf 36'da "Men yahşu an zikru rahmani nukayyid lehu şeytanen." Rahman'ından kim, zikrinden kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikir yoksa kişi şeytanla beraber, şeytanın kuludur. Ama kim Sümer 17'ye göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmişse, o zaman Allah Teala o kişiye zikri sevdiriyor ve o kişi ulaşmayı dileyip takva sahibi olması hasebiyle yavaş yavaş tedrici basamaklar içerisinde mutlulukları yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir, Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı zikrullah'tır. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Bizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiridir. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Böyle bir şey için ilk tavsiye edilmesi lazım gelen şey zikirdir. Allah Teala bu sebebe değerli olarak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Tekrardan hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu biz hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak, Evliya Sultanı Peygamber bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Şimdi hikmet daimi zikri ulaşmanın Kur'an'daki adıdır. Yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani zikrin başka bir adı da hikmettir. Allah Teala demiş oluyor ki Allah Teala ölü kalpleri zikirle diriltiyor. Başlangıç noktasında herkes sağır dilsiz ve kördür, kalpleri de ölüdür. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dünyaya göre dirilmiştir. Ama henüz ahirete göre ölüdür. Fakat ne zaman daimi zikre ulaşırsa o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbi daimi zikirle dirilmiştir, hikmet nuruyla dirilmiştir. O 4 tane sonuç, 18 şey, 3 tane sonuç, 4 tane vasıf şartının sahibidir. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sümmün bükmü umyün fem la yercun. İsra 45-46'da ise Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen, Allah'tan sadece dünyalık isteyen ama ahirete inanmayan kişinin baş gözüne icabına müstere kulaklarına vakra kalplerine kinet koyuyor. Huzurlar da kapanıyor. Bakara 6-7'de ilgisiz kaldığı zaman hastalara Allah-u Teala engel koyuyor. Ama Enfal 24'te Allah Teala ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi ve resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulün davetine icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes yedi inanç şartının sahibidir. ve yedi kalp şartının sahibi yedi nimetle ikinci kez dirilme noktasına gelir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. İnsanlar hikmet sahibine anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse içlerinde Allah'ın güzelliklerini yaşama arzusu duyacaklardır. Ve de hemen Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte yeni bir dünyaya kapılar açılır. Hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. İşte sahiyat verecek şeye davet ettiği zaman davete icabet için davete icabet edenler hikmet doğruyla kalpleri dirilenlerdir. Mesela şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz, dinlediğiniz zaman kalbinizde eğer Allah'a ulaşma dilemek diye bir talep oluştuysa işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Başlangıçta herkes sağır dizi kör, ölüdür. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman o ölü kalp diriliyor Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet sahibi olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Huzura ulaşmak.
1: Ya bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz da Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır. Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Allah'la beraber Allah korkusu olduğu zaman Allah'ın sevdiği kulları oluruz.
3: Dualarımız ulaşır. Yani dediğim gibi içten dua edersek, kalben onunla konuşabilirsek, yani onların ulaştığına inanıyorum. Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum.
1: Peki Allah Teala bunu bir tek bir dileğe bağlamış. Diyor ki Yunus Emre, dervişlik bir dilektir. Dileğine düğün dernektir. Evet. Siz de o dileği yapmak ister miydiniz?
4: Tabii tabii. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Amanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerin arasına al ya Rabbi. Ben de huzurlu olayım.
3: Emanet olan ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim inşallah.
1: Ne hissettiriyorsun?
4: Çok ruhu böyle çok bambaşka huzur. Sanki bir şeye emanet vermiş gibi bir huzur, bir rahatlık hissediyorsunuz.
3: Huzur, yani şu anda kalbim böyle çok güzel, ne bileyim, huzur hissediyorum yani. Evet. Çünkü Allah'tan bahsettik. Sizlerle tanıştık. Sizlerle çok güzel enerji verdiniz. Güzel, şu anda iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum.
0: Misafirimiz, Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum. Bizleri duyan işten Rabbimizden en çok neyi istemeliyiz? Tabii ki duayla Allah'tan talepte bulunabiliriz. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah-u Teala bizi yaratandır. Bizden hep ona müracaat etmemizi, ondan dua ile bir şeyler talep etmemizi ister. Bu bir farzdır. Bu hepimizin üzerine vazifedir. İnsan hayatının manevi tekamülün başlangıç noktasında bir dua vardır. Ya Rabbim, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayan şey, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetler var. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Maddi nimetlere karşı şükretmemiz isteniyor bizden. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği her şeye şükretmemizi. Ama manevi nimetler var. Allah'ın nurları. Ona da Allah-u Teala hamd etmemizi emir buyuruyor. Allah ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Şükredenler hidayete ermeyi dileyenlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şükredenlerden olmak için hazırdır. Allah yolunda ilerlerken Allah'ın bizi ulaştırdığı basamakta hep daha çok şükreden birisi oluruz. Şükrün en üst boyutuna ise hikmet ve ötesinde ulaşılır. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikre ulaştığımızda da Allah'a devamlı şükreder hale geliriz. Ama şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Allah'ın manevi nimetlerine de hamd etmeliyiz. Onların artması için de Allah-u Teala'ya dualarda bulunmalıyız. Allah-u Teala Lokman Suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَنِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرَ لِلّٰهِ Demek ki şükrün bütünlendiği nokta hikmete ulaştığımız nokta. لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَنِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرَ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِينَ حَمِيدٍ Kim küfrederse de Allah-u Teala onun küfründen müstahidir. Öyleyse şükretmek asıldır. Vallahi İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer olay buysa Allah-u Teala İbrahim 7'de şükrederseniz nimetimi arttırırım. İnsanlar bu dünyada Allah'ın bize verdiklerini ya küfreder ya şükreder. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın bize bu zahir âlemde verdiklerine karşı onun emrine uygun kullanmamızı yerine getirenlerdir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَامِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarının Allah yolunda infak eden hali her başlarında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Bunlar Allah-u Teala'nın kendine verdiklerine şükredenler ve bunun karşısında Allah'ın en üst seviyedeki derecatını alan insanlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bugün konumuz hikmetti ve Kur'an muhtevası içerisinde hikmetin geniş yelpazede nasıl yer aldığını ayetlerle sizlere açıklamış olduk. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamun işin ameli şeytan. Feştenibû leallekum tuflihûn. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. Ümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytanı akıl olmaktan iştinab ettiler. Neyle iştinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanak olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
8: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
9: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
10: Ölmeden önce
11: emanet olarak verdiğin ruhumu
10: yaşarken
12: bu hayatı yaşarken
11: dünya hayatını yaşarken
12: sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum.
10: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
13: Kalpten diliyorum.
6: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa, onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim. Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
14: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
15: Dost olmak istiyorum.
16: Dostlarından olmak istiyorum.
10: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
17: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
10: Kabul et inşallah, amin.
18: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değilsen böyle dua edincik yani.
19: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır, ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz, ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var, İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fusilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. İtfa billeti ahsen. Seyyati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdüğü اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ اَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ İblis, insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu, onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisini arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle onların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezki etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Sizden ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş, muhterem hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki, يَسِرُوا وَلَا تُعَسِرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümül yüz, ve la yürüdü bükümül yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama

İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Hicr 9'da enne nahnu nezelne zikre ve enne levle hafizun bu zikre bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis, unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerle de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki sayfayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama açık artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı, yani bu ulul azm emirler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini, unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçektir, size açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi.

0: Beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ihlas, yedincisi iradenin teslimi. Yedi tane hedef emir var. Bu yedi hedef emir, yedi vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, yedi tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın beş şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. Yedi hedef emrin yedisi de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk iki vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Yedi şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu yedi şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. Yedi tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'de mi kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak, Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed Cedi'de intensurunna la yensurakum yusabbit ahdamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesi, daveti nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi iblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve iblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani iblisin yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasrete mücehez. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar iblisin tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da nefs seskesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs seskesi yükselme, Allah'a ulaşmak, nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmet'iyle inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Selamun
0: aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim, bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, 3 alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, onlarla kavga etmemiz mümkün değil. Ya Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emri bil muhalif, nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an ruhunu ihtiva eden Asr suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış, bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında iman-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. Öyleyse her Müslüman iman-ı hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması, bakın en başında iman ve hakik gelir, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi, günahların örtülmesi, ikinci kademesi, salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi, günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında iman-ı hakik gelir, sonra amel-i salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında iman-ı hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İman-ı hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah-u Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُمُنُوا بَعَيَاتِنَا. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ve Müslüman, işte onlar bize teslim olanlardır. اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُمُنُوا بَعَيَاتِنَا ve Müslüman. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinden farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sulanı buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman, Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının sahibi olan, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik gücünün kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecat kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlara şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman toplumsal olduğu için Allah-u Teala mutlak surette adaletin bir gereği olarak onu yerine getirir. İşte kullar zulmeder, Allah adalet eder. Allah Teala devamlı El-Hak esmasıyla tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla da tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla zulmedenin karşılığını azap olarak ona veriyor. Ama El-Hak esmasıyla da mutlak surette müjdeyi veriyor. Küfür devam eder. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah-u Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet El-Hak esmasıyla devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi El-Hak esması, birisi El-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder. Allah-u Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinizde dilemeyenlerden bahsederken musibetler ayetten ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah-u Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe ederse, o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşısında kalp katılaşıyor. Karanlıklar kalbe gidiyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hak şerleri hayır eyler. Mesela ellerinize takdim ettiğiniz günah işlemişiz, derecat kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derecat kaybetmişiz. Yine peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kula musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derecat kaybetmiştir. Kiramen Ketron Melekleri de yazmıştır. Kula musibet hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiramen Ketron Melekleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah-u Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sevgili musibet isabet ederse Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah-u Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, katten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ مَمُنَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا sonra şüpheye düşmediler. ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Demek ki hak müminler mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat ederler. Mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. İşte onlar sadıklardır. Şimdi demek ki Allah'a yaklaşmanın bir kanadı da mal ile cihattır. Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Her 7 basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah-u Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah-u Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2'sini teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'ta zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diğerleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci yedili basamak itibariyle her şeyden evvel Allah-u Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz o sermayeyi çalıştırdığı an o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci yedili basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah-u Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah-u Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermaye ile bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'da Rum 39'a faize verilen para artmaz ama zekat Allah-u Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü yedili basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah-u Teala ona verecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala mal ile cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, şuur nedir? Şuurlu varlıklar nelerdir? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza, şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına gelir. Bilinç, bilinç yani o konunun bütün günlerine kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi, nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meradin fezadahumullahu merad ve lehum azabun mimma kanu yaksubun. Bakara 11'de vaziye kaderin la tefsili filerdi. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır, biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz, biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah Teala şöyle buyuruyor 12'de. Ela innehumul mufsidun velakin la yeshurun. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler. O konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü sura üfürüşten sonra alacağız. Evvela birinci sura üfürüşte Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümküntüm emmaten fahiyahukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci sura üfürüşte herkes, ölenler zaten ölmüştür. Diri olanlar da ölüyor. Ve birinci sura üfürüşte herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya ait olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah-u Teala ikinci sura üfürüyor. İkinci sura üfürüşte tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitukum. Sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sura üfürüşte sümme yuhyukum. Sonra diriliyorlar ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle, cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetini alıyor. Zalimleri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatını kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tören Hocam adalet denince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaşında elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazaen tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir. Ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yaratı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. 8 değil, 48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan elinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bizi hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş ne dedi ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden nebiklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayatı olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında kiram-ı kâtim amelikleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişiyi Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güvencesi altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah-u Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak o vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor, bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs seskesi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes teklifle sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مِنَ الْمُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür, Allah'ın rahmetine ümit kesen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnededir, zalimdir, cahildir. Ama biliyorsunuz, bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38 ve benden size hidayet gelecek diyor Rabbimiz Taha 123'te. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse delalette olanların hepsi hidayete muhatap oluyorlar. Ya hidayetçinin getirdiği hidayeti dileyecekler veya dilemeyecekler. Dilemeyenler delalette kalıyor. Dileyenler, hidayeti dileyenler, Allah'a yönelenler onlar, Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayeti erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dinlemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse

takva sahibi olursa Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenün tattakullaha yec'alekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65 ve lekad uhiyye ileyke ve ilellezine min kablik. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte Leyfetten amalüke. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual. Ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual. Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amin olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise lika Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Şimdi bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerine ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amin olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Evet, ameni olanlar. Bir, ıslah edici amel işleyenler. İki, hakkı tavsiye edenler. Üç, ve sabrı tavsiye edenler. Dört. Eğer olay buysa o zaman muhtevaya baktığımız zaman vel asr suresi vel asr innel insane lafi husr. İnsanlar hüsrandadır illellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31 insanlar şirktedir. Münibbine ileyhi vettekû ve âkimussalâh ve lâ tekûnû minel müşrikîn. Öyleyse şirktedir. Şirkten kurtulduğu yer. Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır. Amin olduğu yer. Şirktedir. Allah'a yöneldiği yer. Rum 31'e göre. Ve takva sahibi değildir. Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer bir tek dileğin sahibi olduğu. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği, Enfal'in takva sahibi olduğu. Hasr suresinin ikinci, üçüncü ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceler fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta filhal muminun ellezinehum fi salatim kâşûn. Kimlerdir? Hatta filhal muminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? Ellezinehum fi salatim kâşûn. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var. Bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah iki yönlü olarak karşımıza çıkıyor. Bir, dünya hayatında mutsuzluk

0: kurtuluş, iki kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Zikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. Yedi safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman birinci safa felah kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması mümin 102. İkinci safa felah mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği. İkinci safa felah. Üçüncü safa felah nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunların hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet, Allah'ın rahmeti, Allah'a ulaşmayı dilemekte. İkinci kat cennet, nefs seskesiyle, müşride tabi olduğu yer. Üçüncü kat cennet, kalp temizliğiyle, nefs seskesinin yapıldığı yer. Dördüncü kat cennet, Müslümanlar olan rahmetiyle. Ve beşinci kat cennet, daimi zikirle. Altıncı kat cennet, İhlasla ve yedinci kat cennet iradenin de Allah'a teslimiyle yedi safa felah söz konusu. Üçüncü sual namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz. Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayet-el Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken hep öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
4: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karımca duası, Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyorum.
2: Anlıyorum. Yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
2: Ya Rabbim ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Tamam ablacığım biz yok.
1: Niye etmiyorsunuz?
4: Yok, şimdi edin. Biz ben biliyorum ben şurada oturdum zaten evden buraya gelene kadar ben 50 kere Elham-ı Şerife okuyarak geldim.
0: Bir misafirimiz Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i kerimede Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır. Dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime kim bizden dünyayı talep ederse veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor. Fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi, Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o hayreti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa, dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret ise bizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerin zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştınlar. Öyleyse kişinin davet, Allah'ın davetimize icabet etti. Bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı ki bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi veya Allah'a teslim olma talebi hangisi derseniz deyin. Onu dileyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşid de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor. Ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetini Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yan üstü yatırken de Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım, bir insana bir darlık musibet sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken, otururken, yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah'a verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık hatalarını zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de اُلَٰيكَ لَهُمْ نَسِيبٌ مَا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَيِّئُ الْحِسَابِ. Ama 201'de رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah-u Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rad 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini, hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a da gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller, o zincir kopmadan bugüne kadar?
2: Mutlaka. Allah'ın sevgili kulları var. Onları yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içinde, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
4: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var, kitapları var.
1: Bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet, her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
4: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
2: Evliyalara saygım sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceğin insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyoruz dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da velleysen insan ila masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve katılmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaleten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah-u Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah-u Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah-u Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve nehiler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak, o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi 7 tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165, müjdelici uyarıcı Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4, ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36, her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Taha 134, Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Rezil-i Rüsva olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah-u Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar Hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz. Ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartına kurtuluşa ereceğine inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını istemem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok. Hedef yok. Ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz faydası ilmin sahipleri. Aslında evet ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Heleken nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Zikrin temeli Yunus Emre'nin dediği gibi bir dergaha 40 yıl 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı kim ister sana? Her gün ben sana düzgün odun getirmek. O farklı bir kafa yapısı. İnsanı kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
1: Her an Allah diyen bir insan değişir mi? Mutlu olur mu?
3: Olmaz mı? Olur tabii ki.
4: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah'tan şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya melekü ya Allah dersen rızkın artı hediye.
2: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani yaşıyoruz da. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
1: Peki Allah...
4: Kürsü. Ha.
1: Peki Allah Allah Allah demek.
4: Bir bereket artırıyor ya. Ben... Zaten Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
0: Bir misafirimizi yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katından inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısı düşmesi söz konusu olmaz inşallah ama düşerse zikre başladığı an hasbelkader böyle bir olayla karşılaşırsa yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturup elimizi tesbihimizi almak ve Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah Allah diye zikretmeye başlamak. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından aldığını net olarak yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocamız. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması olayını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Kalpten sevgilerimle inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması çıklar mısınız? Zaten zulüm demek derecet kaybetmektir. Şer derecet kaybetmektir, seyyar derecet kaybetmektir, günah derecet kaybetmektir, zulüm de derecet kaybetmektir. Öyleyse derecet kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7-8'de ennellezine la yercüne likana وَرَادُوا بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler yer cehennem. Ama En'am 160'te Allah-u Teala, ister kafir, ister putperest kim olursa olsun, seyahate karşılık birebir ceza söz konusuyken, hasenata karşılık 1:10. Ama mürşidine ulaşırsa 1:700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecet kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece, kaybettiği değer her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı 1:10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet bir kere daha söyleyelim. hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasına zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde, Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı biri ondur. Ama kaybettikleri her saniye, her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Mürşit önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve onu, o noktadan itibaren 1'e 10 değil artık 1'e 100, 200, 300, 1'e 700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimine insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse İblis'in sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimde Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa, o zaman İblis ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var, Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir, Müzemmil 8'de emrediyor Allah-u Teala. Ashab 1'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Rüyanın dinimizdeki yeri nedir? Açıklayabilir misiniz? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46. cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yok ama mübeşirat var. Nedir ya mübeşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüya iledir. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, Allah'a ulaşma dileği, Allah'a teslim olma talebidir. Sen Allah'a teslim olmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an, Rahim esması ile tecelli ederek, dört kalp şartının sahibi olarak zikre başlarsın ve huşu sahibi olursun. Huşu sahibi olan kişi Allah mutlaka mürşid gösterir. Mürşidine tabiyetle zikre başladığın an, seni huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleri yavaş yavaş zikirle azalır. Bunun manası huzurun artar. Ve nefs tezkesi ve tasfiyesiyle tamamen iki cihan saadetinin sahibi olabilirsin. Mutluluk nefsimizdeki afetlerin yerine faziletleri geçirmekle gerçekleşir. Mutlu olamama sebebi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemediğin için hedef emirler yok. Yetmez ibadetlerin sultanı zikir yok. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, zikre başlarsan göreceksin ki gün be gün mutluluğun artar. Ağrı'dan bir kardeşimiz o muhterem hocam, tabi olacağımız mürşidi nasıl buluruz açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla bunu söylüyor. Mürşide tabi olmak farz. Ama bu farzın nasıl yerine getirileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Neyle istiyoruz? Bakara 45-46. Hacet namazı kılarak istiyoruz. Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyiz. Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Neyse bu ayetlerin hülasasından hacet namazı kılarsak, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz takdirde huşu sahibi birisiysek Allah mutlaka bize mürşid gösteriyor. Allah razı olsun. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, davranış biçimlerinin teslimler üzerindeki etkisi var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri bizim anlık mutluluğumuza çok büyük etkisi vardır. Çünkü mutlu edersek mutluluğu yaşarız. Ve davranış biçimleri güzel ahlakı içine alır. Negatif davranışlar da kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Öyleyse çirkin ahlak amelimizin boşa gitmesine sebep oluyor. Güzel ahlak da kötü amellerimizin örtülmesine sebep oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Kur'an Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde daha bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu rehine nasıl emanet olur? Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah Teala hükmedendir. Yaratan Rabbimiz, yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bakara 29'da huvellezi halakalekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainatın içerisinde belki bir toz zerresi değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde olanların hepsini Allah Teala kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kıldı. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey, insanın dışında yaratılan her şey insan için. Allah her şeyi severek yaratmış. Ama bu severek yarattığı her şeyi de en üst noktada sevdiği insan mahluku için yaratmış. Ve insanı çok seviyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Her zaman muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela insan Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İşte bu insanın Rabbine olan en üst seviyedeki duyguları. Ama Allah Teala bizim katımızda bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ediyor. O zaman insan ölçüsüyle Allah'ın ölçüsünü mukayese ettiğimiz zaman biz Allah'ı bir ünite seviyorsak Allah Teala onun 1000 katını seviyor. Kısacası sevgili kardeşlerim, sadece insanla Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Ve sevgiyle yarattığına göre en üst noktadaki emrini de en sevdiği varlığa dönüktür. Allah'ın biz insanlar için yarattığı her şey, bütün güzellikler ona olan dönüşümüzle, ona olan teslimiyetimizle alakalıdır. Allah her zaman bizi sever ama insanlar ne yazık ki bunun farkında değiller. İşte bugünkü konferansımızın konusu emanet ve rehineyi anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sersalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir barcıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir, insanın kalıbıdır. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte fizik vücut köle ise nefs rehinedir. Ve Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte
yaratılışa baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Buna serbest iradeyi, cüz'i iradeyi de ilave etmemiz lazım. Bu duruma baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasına yaratılan varlık bir denge varlıktır. Çünkü ruhunda 19 tane haset var. Bunun zıtları olan 19 afet de nefsinde var. Ama bir şey daha eklememiz lazım. Allah Teala bu denge varlığı katında yaratmış ve yeryüzüne indirmiş. İşte katından indirdiği, yeryüzüne indirdiği ki yeryüzünde baş düşmanı şeytan var. Taha 123'te Kâle bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte yeryüzü hayatına gönderilen biz insanlar, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan yeridir. İblis de insanların baş düşmanı, sadece biz insanlar için bir imtihan vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, belki diyebilirsiniz, neden imtihan oluyoruz? En basitten anlamak istiyorsanız, hepimiz çocuklarımızı okutuyoruz ve imtihanlara giriyorlar. Geçer not almaları halinde diploma sahibi oluyorlar. İşte biz de bu dünya hayatını yaşayan insanlar olarak hepimiz Allah'ın üniversitesinde Allah'ın öğrencileriyiz. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu dünyaya gelen akil ve bali olan herkese Allah Teala Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın yaşanması ve Kur'an'ın öğretilmesi istiyor. Bu insanoğlu açısından ne sağlar? İki cihan saadetini en zirve noktada sağlar. İnsanlar da bu zahiri alemdeki okullardan mezun olduklarında bir diploma sahibi ve kendilerinin rahat huzurun içinde yaşayabileceği bir maişetin sahibi olmak için genellikle okurlar. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın üniversitesinden mezun olanlara sadece bu dünyada saadeti değil, ölüm sonrası sonsuz hayatı da cennet içerisinde geçirmesini istiyor. Dolayısıyla hepimiz bu dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde öğrenciyiz. Ve Allah Teala herkesin bu üniversiteden mezun olmasını istiyor. Mezun olanların hepsi en zirve noktada iki cihan saadetinin sahibi olurlar. Kısacası Allah Teala bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizi çok çok seviyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama mutlu olmamızı istemeyen bir tek varlık var. O şeytan. Her şey bizim mutluluğumuz için yaratılmışsa, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyorsa, bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, eğer imtihanlara giriyorsak, normal zahiri okullarda ve ders çalışmıyorsak, sınıfta kalırız. İblis bir nevi Allah'ın üniversitesinde imtihanlara girmemizin bir vasıtası. Ama ders çalışmamız halinde o zaman üst seviyelere tırmanmamız için de bir sebeptir. İşte mutsuz olmamızı isteyen iblis, bize ait olan vazifeleri yerine getirebilirsek, görevlerimizi yerine getirebilirsek aslında bizim en üst noktada ikinci cihan saadetimizin de sebebi oluyor.
İblis bize iyi bir kılavuz olabilir mi? Tabii ki ha, evet. Onun söylediğinin tam tersini yapmamız halinde. Yani iblis insanlara kötülüğü öğretiyor. Allah Teala da iyiliği öğretiyor. İyiliğin muallimi Allah'tır. Kötülüğün de şeytandır. Biz nasıl mutlu oluruz? İyilik yapmamız halinde derecat kazanırız. Mutlu oluruz. Kalbimizin nurlanması ile de ahiret saadetini yaşarız. Ama kötülük yaparsak derecat kaybederiz. Bu dünyada mutsuz oluruz. Ve kalbimizin kararması sebebiyle de ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle de daha fazla ise cehenneme gireriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bize teslim edilmiş. Bize düşen ait olduğumuz vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki, emaneti olmayanın imanı da yoktur. Şimdi yaratılışımıza bir kere daha göz atalım. Fizik vücut köle. Ruh emanet, nefs rehine. Ve konferansımızın konusu neydi? Konferansımız konusu rehine nasıl emanet olur? Yani başka bir deyimle rehine nasıl ruh haline gelir? İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz rehine ve rehinenin muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. İblis bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Yani rehineyi elinde tutmak istiyor iblis. Ama Allah Teala da bizden rehinenin emanet olmasını istiyor. Ruh başlangıçta emanettir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır ve Allah'ın emrindendir. Hepimiz secde 9'a göre bir ruh emanetini taşıyoruz. Hepimiz aynı zamanda nefs sahibi olmamız hasebiyle bir rehine taşıyoruz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala rehine olan nefsimizden bahsediyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar fizik vücuda. Nefs derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinize hakkı var. Nefsimiz kâr-ı bela gününde Allah'a yemin vermiş. Ve yemini yerine getirmemizi bize Allah Teala istiyor. Ve nefs Allah'ın emrine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. İsyan ederse derecat kaybediyor. İşte nefsinize zulmetmeyin. Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nefsinize zulmetmeyin, yani derecat kaybetmeyin. Nefsinize uymayın demiş oluyor. Kimdir nefsine zulmetmeyen? Yeminlerini yerine getirenler. İlla ashabil yemin fi cennet. Onlar cennettedirler. Öyleyse görüyorsunuz ki kullu nefsin mimma kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıklarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler, onlar cennetedirler. Çünkü onlar Allah'a ezelde verdikleri yemini yerine getirenlerdir. Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefine kazanmış olan nefslerin yeminlerini yerine getirip yemin sahibi unvanı kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır elbette. Nefslerimiz
kazandıkları dereceler sebebiyle rehine. Nefs hangi dereceler karşılığında rehinedir? Kaybettiği dereceler sebebiyle rehinedir. Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmazlardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi kazandığı negatif dereceler sebebiyle rehinedir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren zifiri karanlıklar içerisinde. Nefsimizin kalbinde sadece afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimiz devamlı bizi suça çağırıyor. İşte 7 tane ayet-i kerime şer bizim nefsimizden olduğunu Allah Teala ayetlerde beyan ediyor. Yusuf 53'te ama uberu nefse enne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Şeytanın telkinleri altında nefsimizin afetlerinin devamlı negatife götürmesi ve derece kaybettirmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kaybettiğimiz dereceler sebebiyle nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuz mu rehine? Hayır, ruhumuz rehine, nefsimiz mi rehine? Bu üç vücuttan sadece rehine olan nefsimizdir. Nefsler rehinedir. Emanetin sahibi teslimi mutlaka rehinelikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan emanetimiz var mı? Elbette var, ruhumuz. Rehine olmayan başka bir emanetimiz var mı? Evet, fizik vücudumuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı. Rehine olan nefsimizi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne aretle emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilna ve eşfekna minha ve hamelel insani inneke zalimun cehula. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü insan nefsinin kalbi afetlerle doludur, cahil ve zalimdir. İster Müddessir 38-39'dan hareket edelim, ister ruh emanetinin belirtildiği Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinden gidelim. Her halükarda ruhumuzun, emanet olan ruhumuzun sahibi olan Allah'a ulaşması ancak rehinenin tezkiye olmasıyla mümkündür. Haşem suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Ancak tezkiye olan felah bulur. Öyleyse قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا, kim nefsini tezkiye etmişse o felaha kurtuluş vermiştir. Eğer kurtuluş nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması ise o zaman mutlak surete emaneti hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz, teslim etmemiz farz. Ne demiştik? Nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Tezkiyetün nefs bütün insanlar üzerine farz. Nasıl nefs tezkiye olacak? Nefsimiz zikir adlı bir vasıta kullanılacak ve bu vasıta ile nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartının ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Kalbimiz baştan aşağı sadece karanlıklardan müteşekkil, %100 afetlerle dolu. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş tezkiye ile birlikte nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1, %2 derken %7'yi bulacak. İkinci %2.

bize neyi sağlar? Emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, ruhun Allah'a teslimini sağlar. Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Emanetin Allah'a geri dönmesi Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala kim ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Ennellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezine ma yatina gafilun ulayke mawamun nar bima kanu yaksubun. İşte onlar kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gideceği yer ateştir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluş Allah'ın garantisine gerçekleşir. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek, gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Dilemeden ölürsek gideceğimiz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Felahın birinci safhası gerçekleşti ve böylece biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur. Bir başka hadisinde ise nasıl abdestsiz namaz olayı yoksa emanete riayet etmenin de imanı yok. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi ahde vefa emanete riayet etmenin de imanı yok. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a dönüşünü açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Emanetin sahibine iadesini Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünya hayatını yaşarken herkes mutlu olmak istiyorsa mutlaka 12 kere üzerimize farz kılınan ruhun hayattayken sahip olan Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu Allah Teala, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadis-i şerifte belirtmiş. Evet, 7 tane hadis-i şerif. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine köp sarıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Din adamlarının rehine ile emanet hakkındaki görüşlere baktığımız zaman din adamlarına göre emanetler. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? El cevap, ibadetler, beden, ruh, sağlığı, servet, makam, mevki, nimetler, sırlar. Görüyorsunuz ki hiç Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bunlar uymuyor. Evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Mü'minin suresinin, daha doğrusu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلَى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruh emanettir ve sahibine teslimi gerekir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve hepsini sırasıyla Allah'a teslim etmemiz gerekir. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın gökyüzüne ve yeryüzüne arz ettiği emanet nedir? Cevap, Allah'ın şeriatına dair emirleri ve yasaklarıdır. Emaneti yerine getirmek, yerine vermek, gerektiği ibadetler yapmanın önemini bildiriliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman görüyoruz ki birçok ayet-i kerimede Nisa 58, Enfal 27, Mü'minun 8,

0: Tarihçi 32, Ahzab 72, Müddessir 38-39 ve Tin Suresinin 41. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de emanete ihanet edenlerden bahsediyor ki o ihanet edenler kurtuluşa eremezler. Benzeri Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz işte o zaman emanet sahibine mağab olur. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size hayattayken nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalet olmakla suçladık. Münafıkların alametine baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber münafıklar yalan söylüyor. Ahde vefa etmiyor ve emanete ihanet ediyor. Nebile Sultanı Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kalp doğrulmayınca iman doğrulmaz. Dil doğrulmayınca da kalp doğrulmaz. Öyleyse kimdir yalan söyleyen? Dilinin söylediği kalbinde olmayan. Kur'an-ı Kerim'in her sözü Allah'ın sözüdür, doğrudur. Ve yeri de kalptir. Şuara 193-194'te nezele bir ruhul emin ala kalbike. Kur'an Allah Teala sana indirdi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kalbine indirdi. Öyleyse kalpte ayet yoksa ve kişi dinden konuşuyorsa hep yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Onun için Fetih Suresi 11. ayet-i kerimesinde onlar dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. Dilinin söylediği kalbinde yoksa, ayet kalbinde yoksa o devamlı zanda bulunuyor, yalan söylüyor demektir. İşte diyor gelen nezirleri biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Allah Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresine baktığımız zaman asra yemin ediyor zamana. İnsanlar hüsrandadır. Ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, amel-i salihat işleyenler, nefs seskesine başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler ve onu Allah'a ulaştıranlar hariç, sabrı tavsiye edenler, sabra ulaşanlar hariç. İşte Vel-Asr suresi, Kur'an'ın bütününü ifade eden Vel-Asr suresi 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Ve Allah Teala bizden emanetin onun gerçek sahibi olan Allah'a Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre teslim etmemizi emrediyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanmış. Emanetler ama sahibi ehliya diyor tekil. Emanetler çoğul, sahibi tekil. İşte eğer insanlarla alakalı emanetler insanlarla alakalı olmuş olsaydı sahiplerine de çoğul olması gerekirdi ama sahibi tekil. Ve başlangıç noktasında emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesini teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. Sevgili kardeşlerim, Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde innellezine kezebu ayatina vestekbaru anha la tufatu abwabu semai. Ayetleri yalanlayan ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Gerçekten de nefsin tezke kademelerinin bir ilerlemesi, bunun karşılığında da ruhun da yetine gök katı yükselmesini ifade ediyor. İşte normal standartlarda Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla Allah'ın Resulü'ne alay edenler, onlara gök kapıları açılmaz. Gök kapılarının o kişiye açılabilmesi, mutlak surette dünya hayatını yaşarken bir sultan da olmasına bağlı. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinden ya maşerecin nivelinsi en iste etatü men tehfuzu min akdari semavati velat fem zulatem zulabi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kurtularından, çaplarından nüfuz edip çıkmak isterseniz çıkın. La temfuzu, geçip çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın geçip çıkamazsınız. İnsanın cahili sebebiyle, nefsin cahili sebebiyle eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Birinci katta dünya üzerindeki sadece bir apartmanı düşünün. Yedinci katlı bir apartmanın tavanlarından çıkıp yükselebilmesi kalbindeki zikirle biriktirdiği nurun oluşumuna bağlı. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki Cevher Mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı alıyor. Yedinci basamakta kalbindeki Ekinet'i alıyor. Böylece o kişi Allah'la arasındaki kapalı kapılar Allah Teala Rahim esmasıyla açtığı için, engeller kaldırıldığı için o kişi yedi Furkan'ın sahibi oluyor. Yani hakkı batıldan ayırma noktasına geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size yedi tane Furkan verir ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlediğin bütün günahların miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor ve tek bir dilek o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İşte yedi Furkan'ın sahibi olan kişi Allah o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayete ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nürunu açıyor. Ve böylece zikirle birlikte o kişinin kalbine giren nur miktarı %2'ye ulaşıyor. Nur Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde nurlar kalbe girip hadid 20-16'ya göre %2'lik huşuya ulaştığı zaman o kişinin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istemesi lazım. Yedi kalp şartı, yedi inan şartı, yedi tane nimet kişiyi hak müminlerden kılıyor. Amin olan bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah Allah Allah diye Allah ismini tekrar ediyorsa Allah'ın katından bir çift nur mutlaka o kişiye gelecek. O kişiye gelen bir çift nurdan sadece rahmet içeriye sızacak ve reynenin kurtuluşunu sağlayan Allah'ın o kişiye verdiği yedi Furkan 12 tane ihsanla muhtevayı temeli oluşturuyor. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bunlar o kişiyi mürşide ulaştırdığı zaman hepsi nimete dönüşüyor. Mürşidimize ulaştık. Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık, tabi olduk ve zikre başladık. 14. basamaktayız. Allah Allah diye zikretmeye başlıyoruz. Allah'tan gelen selavat, rahmet ve Salavat-ı Fazıl göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimizine açılan yorumunu takip ediyor. Ve oradan eğer mühürü açılmış, küfür dışarıya almış, kalbimize iman yazılmışsa o zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Selavatın, rahmetin ve selavatın, fazlın baskısı mühürü aşağıya doğru itiyor ve kalbimize rahmetle, %2'lik rahmetle birlikte fazıllar dolmaya başlıyor. Ve böylece o kişi nefsi emmaredeyken %7 fazıl birikimiyle ruh birinci gök katına, nefsi levamede iken yapılan zikirlerle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 artarak devam ediyor. İkinci gök katına yükseliyor. Tabii bunların oluşabilmesi için mutlaka hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşidin gösterilmesi gerekir. Mürşide ulaşan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu nimetler olmadan, bu 7 nimete baktığımız zaman 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz zikirle birlikte. Altıncı nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte bunlara karşılık muhtevaya baktığımız zaman her kalbimizde biriken %7'nin fazıl birikimiyle uzaktan kumandayla rahine birinci gök katının kapısını açıyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında gök katların kapısının açılması meleklerin eliyle gerçekleşiyor. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatir-i semavati vel ard. Şura suresinin 12. ayet-i kerime bakalım inşallah. Evet, Şura 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Sevgili kardeşlerim, demek ki gök kapılarının birer birer açılabilmesi rehinenin kalbinde %7 fazıl birikimine bağlı. Birinci gök katının kapısının açılması nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl birikimiyle rehine elindeki uzaktan kumandayla o kapıyı açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi sağlanmadıkça o gök katının kapısı açılmaz. Ve böylece nefs tezkiyesi 7 safhada, 7 kademede gerçekleşir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezki kademelerinin bir kişi geçer. Nefs tezkiyesinin sadece zikir ile olduğunu Ra'd suresinin 28. ayet-i kerimesi bize net olarak ispat ediyor. Ra'd 28'de ellezine amenü ve tetmeyinü kulübüm zikrullah. Onlar amen oldular ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin 7 tezkiye kademesinden bir tanesi mutmainedir. Ama Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyurduğuna göre demek ki nefsin tezkiyesi her kademeyi geçmek Allah'ın zikriyledir. Zikir bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavatı göğsümüze, oradan da kalbimize indirmesini sağlar. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi evvela 15 bin zikirle kalbimizde biriken nur miktarı %7 nur. ve derece sistemi de 1'e 100 artıyor. 17 bin zikirle kalpte bir kenur miktarı %14, ruhta ikinci gök katına yükseliyor. Zikri yapan fizik vücut 19 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %21, ruh üçüncü gök katına 21 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı fazlalar %28, ruh dördüncü gök katına 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %35, ruh beşinci gök katına 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42, ruh altıncı gök katına ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinden biriken fazıl miktarı %49, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. B7 alemi geçerek Allah'ın zatında ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yedi kademedeki nefs eskiyesi rehine rehinelikten kurtuldu mu? Hayır. Rehinelikten kurtulmadı, devam ediyor. Rehinelikten kurtulabilmesi için emanet olabilmesi fizik vücudun da Allah'a teslimine bağlı. Allah Teala ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış ve nefsimizden yemin almış. Emanete riayet etmenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. İşte emanet ruhtur. Ruhun Allah'a teslimi misakin yerine getirmesidir. Fizik ucun Allah'a teslimi ahdin yerine getirilmesi ve her ikisinin teslimiyle o kişinin nefsinin rehinelikten emanet olma noktasına geldiğini görüyoruz. Tezkiye ile birlikte bir insanın velayetin birinci kademesinde fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş olur. Kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve misakini yerine getirmiştir. Rehine ile emanet arasındaki birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ama ruh Allah'ın zatına yok oluyor. Allah'tan geldi, Allah'a da geri döndü. Allah'tan ruhtan istediği şey ise Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden evvel geri dönmesi. Ruhumuz 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve böylece velayetin birinci makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamı, Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete mahap oldu, sığınak oldu, oraya ulaştı. Hepimizin sahibine mutlaka teslim etmemizi Allah Teala istiyor. Cennet saadetine ulaşmamızı Rabbimiz istiyor. Rehine nasıl rehinelikten kurtulur? Fizik vücudun da Allah-u Teala'ya teslimi gerekli. Fena makamında kalbimizdeki nur miktarı 161. %61. Beka makamında 161, fena makamında 151, beka makamında 161 ve züht makamımızda %71 nurun sahibi oluyoruz. Ve muhsinler makamında kalbimiz %81 nura ulaşıyor. Böylece nefsimiz emanetken şey rehineyken emanet oluyor. Fizik vücudunda emanetin sahibi olan Allah'a teslimini gerçekleştirdik. Sevgili kardeşlerim, tabii buna paralel fizik vücudunda azat olması söz konusu. İşte nefsin rehinelikten kurtulması, fizik vücutta köleyken azat olması ancak fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimiyle gerçekleşir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a dönmesine bağlı. Ruh Allah'a dönmedikçe ne nefs emanetlikten, rehinelikten kurtulup emanet olur, ne de fizik vücut kölelikten kurtulup azad olur. Allah-u Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman kölenin azadından bahsediyor. Ne hedeynâhu necdeyni. Onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. Ama o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi. 14 Beled 14 yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. 15 yakınlık sahibi akraba olan yetimi. 16 veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. 17 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ. Sonra amin olan kişiyi sabrı tavsiye etmek ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Ne zaman gerçekleşir? Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Öyleyse nefsimiz olan rehinenin rehinekten kurtulması, köle durumunda şeytanın kölesi durumunda olan fizik ucunda köle olmaktan kurtulup Allah'a muhsin kul olması ancak ve ancak Allah'a teslimiyle mümkün. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs de rehinelikten kurtulup emanet olur. Onun da Allah'a teslimi üst seviyede müzeyyen olmasıyla mümkündür. Kişi burada sabra ulaştı ama sabrın sahibi olmadı. Sabrın sahibi olabilmesi için kalbinin 19 kademede müzeyyen olması lazım. Ulelbab kademesinde 7 kademe, İhlas kademesinde 7 kademe ve Salah'ta da 5 kademe daha kalbin müzeyyen olmasıyla nefsimizin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olduğu zaman rehine gerçekten Allah'ın istediği biçimde ruh gibi emanet olur. Allah-u Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlak teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennet ve saadetine ulaşmanızı, dünya saadetini bütün boyutları yaşamanızı Yüce Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle dinleyerek Rehine Nasıl Emanet Olur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer sizde olan rehineyi emanet kılıp Allah'a sahibine teslim etmek istiyorsanız, iade etmek istiyorsanız ve söylediklerimden Allah'a ulaşma dileğine bulunduysanız, bütün bunları yaşayabilmeniz mutlaka mürşidinize tabiyette gerçekleşip bunu idrak ettiyseniz, mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Ve konferansımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufta olan bir insanın günlük görevliliği yapmasının önemini ve gerektiğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Ve tasavvuftaki görevlerimiz ahiret hayatını kendisiyle yaşayacağımız nefsimizin aklanması, nurlanması ile alakalıdır. Öyleyse eğer o yoksa hiçbir şey yoktur. Yani zikirle nefsimizin manevi kalbinde giren nurlar yoksa karanlıklar içerisinde ne bu hayatı yaşarız ne ölüm sonrası hayatta cennete gidebiliriz. Allah razı olsun. Afyon'da bir kardeş Muhterem Hocam, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği olaylarda hayır ve şer ölçüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Bir olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ama hayır Allah'tandır, hayır insanlardandır, külli iraden bize hayır gelebilir, her şeyden hayır gelebilir ama şer sadece nefsimizdendir. Şerrin Allah'tan olması, şerrin külli iraden bize ulaşması, şerrin başka bir kişinin iradesinden bize ulaşması mümkün değil. Yani kader sebebiyle derecat kaybetmemiz asla mümkün değil. Derecat kaybı sadece nefsimizin şer talebine uyduğumuz zaman gerçekleşir. Nefsimiz de iki yönlü olarak pozitif istikamete değişebilir, yani negatif istikamete de. İşte nefsimizin pozitif istikametteki değişimin talebi fazlalardan kaynaklanıyor, o da ruhun talebi gibi. Ama karanlıklardan kaynaklanan talep ise şerdir ve bize derecat kaybettiriyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman cehennem. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa o zaman cennete gidiyoruz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbimiz zikir yaptığını nasıl anlarız? Sevgili kardeşlerim, zikir yapmıyorsanız mutlaka derecat kaybediyorsunuz. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde kim ayakta durup Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Öyleyse zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı var ki bu derecat kaybı şeytanın üzerimizdeki baskısını oluşturuyor ve hep huzursuz ve mutsuz. Ama zikrediyorsak zikir şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmediği zaman, afetler varsa da bizim huzurumuzu onlar bozamıyorlar. Hizmetten bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz davranış biçimi sohbetinde davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezseniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Bu müracaatların neleri kapsadığını ve müracaatımızın muhakkak hacet namazı ile mi olması gerektiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister o şekilde talep edin, ister hacet namazıyla mutlaka ama mutlaka hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Bizim kendi amelimizle hedeflerimize ulaşmamız imkansız. Ama Allah yardım ederse Allah her şeye kadir. O zaman hacet namazıyla istenilen hedeflere ulaşmak istikametinde devamlı Allah'tan yardım istemeliyiz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren kişinin ihlas makamına ulaşana kadar her gün yapacağı virt genel olarak şöyle olmalıdır diyebilir miyiz? En azından 2-3 saat zaman ayırarak gök katlarına göre tesbih ile beyaz örtü altında yapmalıyız. Bazı günler şeytan farklı şekillerde vesvese vererek bu günlük virdini farklı yapabilirsin diyerek beni kandırıyor. Hayır, Efendimiz ne buyurduysa onu yapmak asıldır. Ordu'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, kalp zikri yapmaya çalıştığımda çok çabuk unutuyorum. Dil ile zikri başlayınca zikrim uzun sürüyor. Evet, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kalp zikrini kalbimize nasıl alıştırabiliriz? Dil zikriyle kalp zikrini açıklayabilir misiniz? Ait olduğu seviye standardında dil zikrini yaparsanız o zaman bir gün Allah'ın yardımıyla kalp zikrine de ulaşırsınız inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf zincirler halkası gibidir. En zayıf yerinden kopar sözünü açıklayabilir misiniz? Evet. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Bin zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılıdır. Dolayısıyla oradan kopup fitne oluşabilir. O zaman her zaman da Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz tasavvufu yaşayanlar olarak o zincirin en zayıf halkası değil, en güçlü halkaları olmak üzere çalışınız ve gayret sarf ediniz. En zayıf halka siz olmamalısınız. En zayıf halka olmak istemiyorsak o zaman iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat daima hayatımıza %100 tatbik etmeliyiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın başka bir konferansla bizleri tekrar bir araya getirmesini Yüce Rabbimizin Efendimizin minnetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, hep bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
4: İsterdin ama imkanların yok ki.
5: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
6: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah beni uzun zamandır hastalıklardan süründürüyor. Acımasız doktorlara düşürüyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah bir kere hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Ateisti de, Allah'a inanmaya da inananın dostu olan, yani Allah-u Teala bütün insanları seviyor ve Allah'ın bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Ad'dır. Kişinin yaptığı her neyse onunla diğer insanlar arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ama eğer kişi hak ettiği bir mükafatta söz konusu ise mutlaka karşılığını fazlıyla çok daha öder. Her şeyden evvel hastalık bir kaderdir. Beş şey var kader. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualar kader. Evlilik kader. Ve veli olmak kader. Ama hastalıklar da kaderdir. Çünkü hiç kimse hasta olmayı istemez. O zaman kaderse hastalıklardan dolayı biz derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanırız tabii ki sabır oranında. O zaman Allah seni çok seviyor ve o hastalıklarla imtihan ediyor. Allah'ın en sevgili peygamberlerinden bir tanesi Eyyub Aleyhisselam. Allah Teala onu bütün peygamberler arasında sabrın timsali olarak bize sunuyor. Gerçekten de vücudundan kurtlar dökülüyor. Bu kadar üst seviyede hastalık olmasına rağmen Allah'a karşı hamdini ve şükrünü devamlı eda ediyor. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin bütün nimetlere ben hamd ve şükrediyorum. Sevgili kardeşim, bir kaza var, kader var. Kaza kişinin kendi serbest iradesiyle tamamladığı bir olayı ifade ediyor. Buradan derecat da kazanabilir, derecat kaybedebilir. Örneğin Allah'ın bir farz kıldığı namazı kılmıyorsa o kişi, elbette kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa o derecatı kaybediyor. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunuyorsa yine derecat kaybediyor. Ama ona bir iyilikte bulunsaydı derecat kazanacaktı. Eğer hastalıklar kaderse, hastalıklardan dolayı hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ama sabredebilirse çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Kardeşimiz diyor ki hastalıklardan süründürüyor, acımasız doktorlara düşürüyor. Doktorlar da Allah'ın gözlükleriyle baktığınız zaman bizlere tedavi istikametinde hizmet eden insanlar. O zaman bize hizmet eden bir insana negatif bakıyorsak o bakış açısı bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Her olayda muhatap Allah-u Teala'dır. Ya Allah'ın takdiridir ya Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi hayır. Kesinlikle Kur'an senin bu şeyin Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymuyor. Allah hiç kimseden nefret etmiyor. Herkesi çok seviyor. Ve herkesin çok sevdiği için de kendisine dost olmasını istiyor. Bu olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirirsen Allah'ın seni ne kadar sevdiğini idrak edeceksin. Eğer nefret hissiyatı içindeysen o senin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam sohbetlerinizde başka insanlar ile beraber olmak bizlere ya bir fayda ulaştırır ya bir derecat kazandırır diye öğreniyoruz. Toplumda bazı insanlar ise insana iyilik yapmayacaksın, insanlardan uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu konuyu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim her zaman söylüyoruz. Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk iki kanatlıdır. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerdeki kanadı zikre dayalı, zikir çok zikir ve daimi zikirle kesintisiz bir mutluluğa ulaşabiliriz. Ama daimi zikre ulaşmak çok zor. Kolay değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak bu iş? İnsan sosyal bir varlık. Daima başka insanlarla birliktedir. Ya aile ortamında babası, annesi, kardeşleriyle veya sınıf arkadaşları, öğrenci ise veya iş arkadaşı veya herhangi bir şekilde daima birileriyle beraberdir. Bu beraberliklerde Allah'ın bir kanunu var. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. O zaman eğer Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyorsa, o zaman biz bunu kardeşlerimiz için, etrafımızdaki insanlar için isteyeceğiz. Yani babamızı mutlu edeceğiz, annemizi mutlu edeceğiz, kardeşimizi mutlu edeceğiz, öğrenci arkadaşımızı mutlu edeceğiz, iş arkadaşımızı mutlu edeceğiz ve bu mutlulukları onlara verdiğimiz zaman hem derecat kazanırız hem de Allah Teala'nın da bu konuda bizi mutlu ettiğini göreceğiz. İyilik yap denize at balık bilmese kim bilir Halik bilir. O halde toplumda bazı insanlar insana iyilik yapmayacaksın, insanlara uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Bu düşünce nefsani, şeytani düşüncedir. Tam tersi her şeyi Allah bize insanlar için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak demek Allah için olmak demektir. Ve Allah için olan bir insan başka insanlara hangi iyilikte bulunursa Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor. Öyleyse Allah'ın dostu olmak istemez misin? Hal böyleyse insanlara iyilik yapmayacaksın. İnsan, bu şeytanın bir düşüncesidir. Nefse tesir altında. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri şunda. Bize iyilik yapana zaten iyilik yapmalıyız. Bu herkesin yaptığı bir iş. Ama kötülük yapana da iyilik yapmalıyız. Allah'ın biz insanlardan istediği bu. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dört tane ayet-i kerime kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerden bahsediyor. İşte buyurun. Rahat 21. Onları seyahati hasenat da zaman kimselerdir. Muminin 96. Seyahati güzel olanla yok et. Kasas 54. Keza öyle. Fusilet 34 öyle. Öyleyse bir tarafta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir tarafta iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek bu Allah'ın temel emridir. Ama şeytan ne yapıyor? Şeytan diyor ki kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Yani iblis bunu söylüyor. İşte iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlarda hayır yok. Nefsin 19 afeti söz konusu ve kalbi Allah-u Teala tabi etmiş. 19 afet sebebiyle o kişi kesinlikle kalpten ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği takdirde devamlı olarak şeytanın tesiri altında başkalarına kötülük yapacaktır. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İsra 80 ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Rabbi edhalni mudhale sıdkın ve ahrici muhrece sıdkın ve ec'alni min ledünke sultanen nesire. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gizliğimden bir yardımcı sultan kıl. Sıdk ile kabre girmek, sıdk ile kıyamet gününe kabirden çıkmak ve Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz bu duayı yaptığı masal sebebiyle katından sultan olan Cebrail Aleyhisselam. Şimdi beraberce bakalım Muhterem Efendimizin tefsirinde bu konu nasıl anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi, kıyamet gününde sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar ve indi ilahiye mahşer meydana geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlara bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü dirilerek çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'tan, Allah'a tam bir sadakatle Allah'ı doğrulayarak varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan örülü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Oradan da aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Yardımcı Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gizli ilmin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmi nedenini Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e bir mağaraya giriyorlar. Onları takip edenler de mağaraya geldiler ve Allah Teala hemen örümceğe ağ ürdü. Orada ilmi nedenin bir sultan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlm-i Ledün'ün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olay yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel Dağ diye bağırmıştır. Ama birkaç saat sonra Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar, acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt sağmaya başlar. Bir keçinin sütüyle beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi ledünün sahibiydi. İlimle mücezdi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha okurken ellerimizi Allah'a açıyoruz ve yüzümüze sürüyoruz. Allah'a açtığımız elleri Fatiha sonrası veya dua sonrasında yüzümüze sürmenin anlamı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'tan dileniyoruz ve Allah'tan talepte bulunduğumuz manevi rızıklar Allah'ın nurları ve Allah Teala tarafından bize ulaştırıyor. Biz de o nurlarla bir nevi yüzümüzü yıkıyoruz. Yani Allah-u Teala'dan bir şeyler geliyor ve o bu şeylerin de bizim ihtiyacımız olan manevi rızıkları ifade ettiğini biliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Kıyamet gününün alametleri nelerdir? ve bunlardan gerçekleşmeye başlayan var mıdır? Açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet gününün alametleri nelerdir? Bunlardan gerçekleşmeye başlayanlar var mıdır? Açıklayabilmişsiniz diyor kardeşimiz. 10 büyük alametten bahsedebiliriz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetülerz, dördüncüsü güneşin batısından doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve 5 tane daha bu şekilde ifade edilebilir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz sizler, 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Yine sizler bu İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ikisi de aynı şey. Deccal fitnesi hiç her zaman var. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz yok ki, buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Öyleyse her peygamberin döneminde bu olay var. Nedir bu? Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde, Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah'u kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diyorlar. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Kimdir bu nuru söndürenler? İsa 167, 168, 169'da Allah şöyle buyuruyor. Nezine keber ve seddu an sebillahi kaddelü delâle meyne. O kafirler Allah'ın yolundan kola koyanlar var ya, onlar mürşitlerine ulaşamadıkları için uzak bir delalete sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenler. Başkaları da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar. Allah mağfiret edecek değildir. Onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ama cehennem yoluna ulaştırır. İşte bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Deccal fitnesi her devirde var ve çokça bu insanlardan görürsünüz. Her devirde insanın %10'dan azı bu işle meşguller. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Duhan fitnesi de kutsal kitapların iblisin uydurduğu bidatlerle unutturulması. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَا بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَخْشَ النَّاسَ عَذَا عَذَابٍ أَلِيمٍ رَبِّ النَّكْشَفْ اِنَّا الْعَذَابِ اَنَّا مُؤْمِنُونَ وَاَنَّا لَهُمُ ذِكْرَ قَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالُ اِنِّي مُعَلِّمٍ مَجْنُونَ Şimdi o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla getireceği günü gözetle, insanların büyük bir kısmını bir azap sarıyor. Herkes azabın içinde, elim azabın içinde. Bu azabı bizden kaldır ya Rabbim, biz müminleriz. Azabı bizden kaldı, biz müminleriz diyenler, gerçekte dilleriyle iman eden ama kalpleri iman etmeyenler. Ve Allah Teala da Duhan 13'te enne lehum zikre, işte bu bir öğüttür. Bir her şeyi beyan eden bir Resulümüz gelmişti. Onlar her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar

71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Dinde fırkalara ayrılırlar. Sonra Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem, bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem, bir tanesi hariç. Her devirde bir tek kurtuluşa ulaşan fırka var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye kutsal kitaplardaki yeni sabah 4 teslimi yaşayanlar. Ama geri kalan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte oldukları için Kur'an onlara kapalı, sağır, dilsiz ve körler ve ayetlerden gafiller. Yani Kur'an ellerinde var ama ayetlerden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Öyle olunca bu insanlar dini neyle yaşıyorlar? Bu insanlar dini bidatlerle yaşıyorlar. İşte şu an günümüzde 19 tane bidat var. 19 tane hürafe. Bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkan. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. İşte şu anda bunu görüyoruz. 19 tane bidat ama bunların Kur'an'daki karşılıkları var, fakat insanlar Kur'an'daki muhtevasıyla bilmiyorlar. Sadece emaniyeden öğrendikleri zanlarla dini yaşıyorlar. Öyle olunca da tamamen Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalbinizde bir kıvılcım yanacak. O kıvılcım mı? Yok, göremiyorum buyuruyor. Biz o kıvılcımı nasıl yanmasını sağlayabiliriz? Sevgili kardeşim, kalpteki pozitif muhteva zikrimizle, daimi zikirle hedefe ulaşmak mümkün. Bu ancak kişinin gayretiyle gerçekleşir. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerde açıklarını biz dinleyebilir, hayatımıza tatbik edersek ötesini de Allah-u Teala bize nasip edecektir. Ama bu devamlı bir gayretle gerçekleşen bir olgudur. Efendimizin o kıvırcımı bizim kalbimizde görebilmesi iştiyak, liyakat ve mükafatımızla ancak neticelenir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tevhid ehli cemaatlerin görüşleri olarak şeriatı bir sistemin dışındaki tüm sistemler rejiminin tağutî bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuların da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını söylüyorlar. Delil olarak da Tövbe suresinin 31, Maide 44, 45, 47, 49, 50, Yusuf 40 ayetlerini gösteriyorlar. Tağut nedir? Tevhid nedir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Nasıl Allah'a olan irşat yolu varsa, mürşitler hep Allah'a davet ediyorlarsa, İblis ve avanesi de insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar da, bunlar hepsi birden tağuttur ve onlar da irşat yoluna insanların girmesine mani oluyorlar. Tevhid ise sırat-ı müstakimde olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmamaktır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Bir Allah'ın yolu sırat-ı müstakim var. Tevhid yolu. Bir de sağına soluna sırat-ı müstakimden saptıran diğer yollar. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tevhidi en güzel biçimiyle açıklıyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakim.

0: kimdir? Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle feteferakhu bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. İblis insanları sırat-ı müstakimden saptırmakla fırkalara insanları ayırıyor. Ama serbest iradenin sahibi kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerle Allah'a davet olunuyor. Daveti kabul eden herkes sırat-ı müstakim üzerinde tevhidde oluyor, tevhid yolunda. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırkaya inerecek kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar tevhiddedir. Sırat-ı müstakimden sapanlar ise dinde fırkalara ayrılanlardır ve dinde fırkalara ayrılanlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan hükmünde o yolların başında bulunuyor. Şimdi asıl muhtevaya gelelim. Tövbe 31'de, maide 44'te. Şeriatı bir sisteminin dışındaki bütün sistemlerin, rejimlerin tağuti bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuları da tevhid ehli olamayacağını, kafir mümkünün olacağını buyuruyor. Önemli olan rejimden ziyade insanların tevhidde olması, tevhidde olan insanların ulaştıracağı cemaat söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan herkes tevhiddedir. İnsanların rejimleri başka olabilir. Ama önemli olan Allah kişinin kalbine bakıyor. O talep sahibi ise ve mürşidine hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi ise o tevhid ehlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, Tövbe suresi 75. ayette zikredilen sadakanın muhtevası nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, senle Allah arasındaki ilişkide maddi infak açısından evvela zekat var, bir var, sadaka ve üstü var. Şimdi sahabeden bir tanesi İbn-i Selebe hep devamlı Peygamber Efendimiz'e bana dua et, Allah bana mal versin. Evvela diyor, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Ama anlayamıyor. Sonra tekrar bana dua et, Allah bana mal versin. Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Yine anlayamıyor ve Peygamber Efendimiz'in duasıyla bir sürü sürünün sahibi oluyor. Evvela cuma namazlarını terk ediyor. Daha sonra vakit namazlarında gelmiyor. Ve Allah Resulü onu, zekat memurlarını ona gönderiyor. İşte o zaman bana Allah verirse ben de mutlaka sadaka olarak veririm diyen İbn-i Selebe o mala kavuşunca sözünü yerine getirmiyor. Salihlerden olmak kolay alanda bir iş değildir. Ben salihlerdenim demek kimseyi salihlerden yapmaz. Salihlerden olmak birçok şartı beraberinde getirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanı almak, ruhun, fizik, vücudun, nefsin ve hidayetin hidayette adım atmış olması, ruhun Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, göğün 7 katıyla birlikte sizlerin müdahiyi görmek lazımdır. Ondan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve kişi salihlerden olur. Buradaki sadaka vermekle sıddıklardan olmak da rol oynar. Sıddıklardan olmak salah makamının 5. mertebesinde hakkat umkatili takvaya ulaşmakla mümkündür. Tövbe 75, 76, 77, 78. Evet. Öyle demiş, söz vermiş. Bunlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Misaleve. Salihlerden oluruz. Bundan sonra ona Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeyle cimri oldular. Yani zekatı veremiyor. Ve onları yüz çeviren kimseler orada. Yani Peygamber Efendimiz zekat memuru gönderince vermiyor. Böylece onu Allah-u Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerini onunla karşılayacak bir güne kadar nifak koydu. Allah'ın onların sırlarını, fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları, gaybi bilgilerin hepsini biliyor. İkinci sual, Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde ben ateistim diyen kişilerin ölüm korkusu gelince inanmadıkları, Allah'tan yardım istediklerine delil olarak gösterilebilir miyiz? Yunus 22. Karada denizde sizi seyrettiren odur. Hatta siz gemilerdeydiniz. Güzel bir hoş rüzgar ile onlarla denizde gemileri seyrediyorlardı yüzünde. Onunla beraberdiler, sevinçliydiler. Fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihata edildikleri kuşatıp çevreni zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Tabii örnek verilebilir yani. Allah'a inanmayan kişilerin ölüm korkusu kendisini sarınca derhal Allah'tan yardım istediğini görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Tasavvufta eşlerin birbirine karşı olan davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cappar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selamun rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta olan insan Allah yolunda olan insandır. İnsan ilişkilerinde Allah'ın bizden istediği doğru doğru biçimi af ve kötülüğe karşı hainle mukabele etmektir. Allah Teala iyiliğe karşı iyilikte bulunmamızı, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. O zaman koca eşine, hanımına karşı onun yaptığı ile karşılığı iyilik, ama onun yaptığı kendisine bilmeden nefsine uyarak yaptığı yanlışlara karşı da iyilikte bulunması gerekir. Örneğin iş yerinde kocası birilerine kızmış durumda, eve gelince hıncını eşinden alıyor. Bu durumda eşin nasıl davranması lazım? Hemen cevap verip onunla tartışmak yerine o fevri davranıp öfkelendiği zaman zikre sarılması, zikir zikir zikir bitiminden sonra o sustuğu zaman ona en güzel sözleri sarf etmesi, onu mutlu edecek davranışlarla kendisine yaklaşması gerekir. Aynı olay kocası da eşi herhangi bir sebeple sıkıntıya düşmüş olabilir ve nefsine uyarak yanlış yapabilir. O zaman da kocanın mutlak surette şeytanı araya sokmayarak zikre sarılması ve peşinden de güzel davranışlarda bulunması gerekir. Şeytan daima kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilikte bu, hayır, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülükte bulunmamızı, Allah da iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. Olay buysa, tasavvuftaki kardeşlerimizin öncelikle şeytanı aralarına sokmaması lazım. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse böyle bir olay olur olmaz, onunla mücadele etmek, ciddileşmek yerine, ben haklıyım, sen haklıyım tartışmasına girmek yerine, tam tersi taraflar zikre başlamalı ve yanlışı Efendimiz her zaman buyuruyor. Siz başkasından yana olun. Her iki taraf, erkek olan taraf eşinden yana olursa, %100 ben haksızım sana karşı, ben senden özür diliyorum. Eşi de kendi kocasına hayır %100 ben haksızım, senden özür diliyorum dedikleri takdirde O zaman Resulullah'ın şu sözü tahakkuk etmiş olur. Af barışın zekatıdır. Her iki tarafta birbirini affettiği takdirde barış, sulh ve sükun olayı gerçekleşmiş olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O zaman mutluluk tahakkuk eder. Hiçbir zaman tasavvuf aileleri arasında bir cidalleşme, bir tartışma asla olmaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıra misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Yani tarikat ehli olmak insana ne kazandırır? Birinci sual: tarikat mensubu olmak ne demektir? Tarikat ehli. Evvela şunu kesinlikle belirtelim ki tarikat son şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir, hakikatidir. Tarikat kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Tarikatın bir iki boyutu var. Birisi pozitif, diğeri negatif. Belki Tarık-ı Cehmi de bu şekilde alabiliriz. Kur'an'daki pozitif tarikat Tarık-ı Müstakim, diğeri de Tarık-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki tane yol. Nisa 160'ta Allah onları mağfiret edecek değildir. Onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ve la yedim tarika ila tariki cehenneme, tariki müstakime ulaştırmıyor. İla tariki cehenneme. Nisa 169 ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 160'taki tariki müstakim geçiyor. Nisa 169'da ise tariki cehim geçiyor. Ve Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde de وَلَقَدْ خَلَقْلَكُمْ فَوْقَوْكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْلَكُمْ غَافِينَ. Tarih-i müstakim, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, her bir gök katı arasında bir tarih. İşte سَوْعَ تَرَائِكَ 7 tane yoldan oluşan tarih-i müstakimi ifade ediyor. Akâb 30'da da ey kavmimiz, cinler sesleniyor. Biz Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden İncil'i, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bir Hakk'a ulaştırıyor, bir de tarik-i müstakime. Öyleyse cin 16'da eğer onlar tarik-i müstakim üzere olsalardı, onlar Allah'ın katından mutmain oluncaya kadar onları rahmet verirdik. Nasıl tarik-i müstakim, tarik-i cehim varsa, sırat-ı müstakim, sırat-ı cehim de var. Sırat-ı cehim cehennem yolu, sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol. İşte Fatiha'da günde 40 kere Fatiha okuyoruz ve ne diyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İyâke nâbudû ve iyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve ihsâneyi, mürşidimizi senden isteriz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman, sana ulaştıran yola ulaştırman için biz mürşidi istiyoruz. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Sıratellezîne enamte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yol. Başların üzerinde devrin imamın ruhu bulunanlar, onlar nimetlenen kişilerdir. Öyleyse her devirde kimin ruhu Allah'a ulaşır? Devrin imamın ruhu başların üzerine gelen kişiler Allah'a ulaşır. Ve kişiye eğer mürşidine tabi olmazsa, 10 ayet gereğince delalette. O zaman bunlardan hareket ederek tarikat mensubu olmak ne demek? Delaletten kurtulup hidayete adım atmak demektir. Tarikat mensubu olmak demek kalbe imanın yazılması demektir. Tarikat mensubu olması için o kişinin mutlak surette hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması asıldır. 14 asır evvel, dikkatle bakın, sahabe tabi oldukları için müminin adını aldılar. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden de tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki müminler safında yer alamazlar. Allah Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şeyin olduğunu kesinlikle kesinleştirmiş. Kalbinde iman olan kişinin mührü açılmış, kalp mührü açılmıştır. Kalbinde küfür olan kişinin de kalbinde mühür vardır. Yani kalbindeki küfür mühür ile kalbindeki küfür aynı kategoride değerlendirilir. Kalbindeki imanla kalbin açılması aynı statü içerisinde değerlendirmek gerekir. İkinci sual, tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Her şeyden evvel her devirde hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür veya Veli Resul'dür. Nebi Resul Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veli Resul de Nebi Resul olmadığı dönemlerde onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'te bildirildiği gibi. İşte kim ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, yani hidayete ermek diliyorsa, o zaman ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla müşriğini Allah'tan sorması lazım. İşte kim ki mürşide ulaşırsa o yedi kavşağının sahibidir. Aynı zamanda yedi nimetin sahibidir. Mürşide olmayan delalette bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatını da mutlak saadete nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak, mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Hidayet tarikata girmekle, mümin olmak da tarikata girmekle gerçekleşir. İslam olmak tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin erkeneklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir olayı. Tamamen bir hürafe, bir bidattır. Tekrar ediyorum. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Kur'an gerçeği olan tarikatı anlamazdan gelmek suretiyle insan isterse tarikat yer, istemese olmaz. Dinin gereklerin için çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Bunlar hepsi Kur'an'a uymayan bir takım hurafeler, bidatler. Üçüncüsü var, tarikatların hepsinin amacı aynı olduğu halde neden farklı tarikatlar vardır? Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer kişi hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O zaman hangi tarikatta olursa olsun herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa tevhid bütün boyutlarıyla var demektir. Çünkü hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Bir uyum veya birlik olması gerekmez. Çünkü hepsi ayrı bir meşrebin sahipleriydi. ayrı bir koldan gelmektedirler. O kolun özelliklerine tabi olarak yetişirler. Aslında birbirinden farklı değillerdir. Temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp aynı standartlarda 7 tane gök katını birer birer aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Devrin imamının yarındaki öğreti, yani ruhların öğretisi hiç değişmez. Hepsi aynı öğretiyi yaşarlar. Aralarında hiçbir farklılık oluşmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tevekkül etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
3: Emri bil maruf nehy an-ı münker olaraktan algılıyorum.
4: İnsan kendi başına bir mevkiye kadar gelebiliyor. Bazen bir topluluğa ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden Allah ehli, Allah kelamının çok olduğu topluluklarda zikirle olsun, ibadetle olsun, bilgiyle olsun, gönlüyle olsun Allah'ı bir şekilde bulabilmesi.
2: Tarikat şeylerine karşıyım. Çünkü direkt Allah'a ulaşmak isterseniz secde ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, tevekkül ederek, sabırla da ulaşabilirsiniz.
1: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani öyle bir çabam yok ama elimden geldiği kadar Allah'ın rızasını kazanmak için çok şükür 5 vakit namazımı kılıyorum.
3: Zaten en büyük taleplerimizden biri.
4: Keşke olabilse ama günümüzde çok zor.
1: Allah-u Teala bizim de tarikat ehli olup mutlu olmamızı bir dileğe bağlamış. O mutluluk dileğini beraber dileyelim mi inşallah?
2: İnşallah. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de senin ermiş evliyaların gibi yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda emir bin marfine eyyel münker olarak algılıyorum dedi. Emir bin maruf ve nehy-i an-i münker ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi 12 tane insanla mürşide tabi olmak, üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncı irşat ve yedincisi iraden teslimi. Vasıta emirler de yine Allah'a ulaşmayı dilemek ve kelime-i şehadet, tövbe gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kendini zikir yapmak. İşte bu şartlara baktığımız zaman kimdir emir bin marifin en mükerrede yapanlar? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler. 7 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Emir bin marifin en mükerrede yapanların hepsi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. 7 tane ayet bize bu hakikati bildiriyor. Evet, görüyorsunuz. Ali İmran 104, Ali İmran 110, Ali İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Emri bin maruf, marufla yani irfanla emretmek. Münkerden nehi de Allah'ın yasakları içinde olan her şeyden men etmektir. Buradaki emir kelimesi yanlış değerlendirilir. İçin herkes emir bin marufla mükellef olduğunu zannetmektedir. Oysa ki emir bin maruf irfan sahipleri tarafından yapılması mümkün olan bir davranış biçimidir. Allah Teala daha alt kademelerde de nehy-i an-i münker yapın ve marufla emredin diye bir fetva çıkarmamıştır ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. Hepimiz derece derece nehy-i an-münker de yapacaksınız. emri bin marif da yapacaksınız ama sahip olduğumuz seviye itibariyle bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben kesinlikle Allah'la arama hiçbir şekilde hiç kimseyi koymuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir aracı olarak görmek istemiyorum. Yani ben Allah'tan bir şey dilersem direkt Allah'la birebir isterim. Yani onu da secdede, sabırla, tevekkülde.
3: İnsanların hata yaptığı zaman doğru yolu gösteren ve insanların günaha gitmesini engellemek için daha çok Allah'a yönlendiren kişi olarak ben algılıyorum.
4: Ya şu ana kadar hani hiçbir tarikatta bulunmadım ama gerçekten gönülden inanılan bir mürşit varsa yol gösterici, hani onlara nedir, nasıl mertebe mertebe yükseleceğini gösteren kişi diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir mürşidim olmadı.
1: Mevlana bir tarikat ehliydi ve bu zamanda da onlar gibi dinini yaşayan tarikat ehli var mıdır?
2: Yani devir o kadar çok değişti ki hani sanmıyorum öyle, hani öyle örnek verebileceğim bu zamanda, bu ahir dünyada sanmıyorum öyle çok dört dörtlük yaşayan kimseyi görmedim, denk gelmedim.
1: Siz de düşünür müydünüz bir mürşidi bulmayı?
3: Mürşidim var. Hamdolsun.
1: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Allah Teala mürşidimizi kendisinden sormamızı istiyor.
4: Şu an için hani öyle bir talebim yok ama bakalım zaman neyi gösterir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben kesinlikle Allah ile arama hiç kimseyi koymuyorum diyor. Allah'tan bir şey dilersem ondan birebir isterim dedi. Ama Allah Teala'nın da kanunları var. Allah Teala bizi, resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Şimdi Allah'la arama koymuyorum diyor. Ama Allah'tan isterim. İşte o istediğin Allah kendisi bir kanun olarak ne yapmış? Kendisiyle senin arana Resul koymuş. Elçi koymuş. Ona itaat edeceksin. Şimdi bu kardeşimiz belki diyecek ki tamam işte ben zaten Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Tabi olduğunu zannediyor şu anki durumuyla. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer gerçekten onu Allah'ın Resulü olarak görüyor ve Resul'e itaat ediyorsa o zaman 7 tane hadiste bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nebuvvet yoktur, peygamberlik yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Hadis-i şerifte gayet açık. Şimdi Allah diyecek ki ben Resullerimi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorum. Ve insanların da o Resullere müracaat etmesini istiyor. Bu kişi bunu dinlemeyecek. Ben Peygamber Efendimiz'i Resul olarak görüyorum. Başka kimseyi görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz de diyor bakın hadis-i şerifte bir benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Yani ben Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorum diyen kişi onun bu sözünü de yerine getirmesi, itaat etmesi lazım. O zaman ne yapması lazım? Allah'ın uygun gördüğü biçimde hacet namazıyla halifeyi istemesi lazım. Kimdir ya Rabbim halife? İmamı istemesi lazım. İkinci hadis, benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler ve alimler gelecek buyuruyor. O zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ona tabi olan bana tabi olmuştur. Ona asi olan bana asi olmuştur. Hani üçüncü hadis-i şerifte size ruhu verenler gelecek. Onları arayın bulun. Yani sevgili kardeşim, Allah Teala'nın mürşidi olmadan gök kapıları kimseye açılmaz. Sen ben Allah'tan istiyorum diyorsun ama istediğin öyle zannediyorsun aslında. İstediğin Allah değil, yol kesici olan iblis geliyor, devreye giriyor. Çünkü iblisin de bir vazife yaptığını biliyoruz. İblis ne diyor? Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte ben mürşidden istemiyorum. Kendimi Allah'ımla Allah arasına kimseyi koymuyorum. Bu aslında iblisin bir tuzağı. Eğer Allah kanun olarak koymuşsa ve sen ona ulaşmanı istiyorsa ki Allah-u Teala ayetlerde öyle söylüyor, o zaman ben koymuyorum diyen kişi bu ayetle Allah'a isyan ediyor, farkında değil. Bir insanın taleplerini doğrudan Allah'a iletmesiyle arada bir mürşid olması arasında fark var mıdır? Vardır tabii. Bakara 186'da Allah-u Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa, ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu davet, Resul'ün daveti, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Nisa 64 keza öyle. Nitekim Yunus Emre kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Ve Hacı Bektaş Veli diyor ki, dünyalık olan buğday mı istersin, nimet mi istersin? Nedir gayretin? O diyor ki buğday. Ama yarı yolda, yani nimetin ne olduğunu bilmiyorum diye tekrar gerisin geri dön. Efendim diyor, himmet de bana teklif ettin ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapar bu? Bu himmet benim çocuklarımı karnını doyurma, koyunlarımı güler mi? Ne yapar? O zaman Hacı Bektaş Veli diyor ki, himmet seni güler, sen de çocukların karnını doyurur, kurnayını güdersin diyor. Öyleyse Allah'a giden yolun birinci bölümü gayret, himmet ve nusret birbirinin ardından gerçekleşen üç ayrı safadır. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır ama gayret kişiyi liyakat sahibi kılar. Allah'ın yardımı kişinin liyakatına para olarak gelir. Liyakatın izin oluşması sizin bizim gayretimize bağlı. İrşad makamının da himmetine ve Allah'ın da bu himmeti kabul buyurup yardım etmesine bağlıdır. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimden hiç kimse başaramaz. Zaten ayet de öyle diyor. Nimetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ne diyor Rahman 33'te? Ya maşerel cinni vel insi inni setâtu men temzû münakkere semâvâti vel al femzû lâ temzû lâ bi sultan. Ey cinni ve insan topluluğu, semâvâtın hakları olan sirat-ı müstakimi çıkmak istersen çıkın. Lâ temzû lâ bi sultan. Bir sultan olmadan olmaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cabur Hocam, Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak mı inşallah? Günümüzde farklı farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok da günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Kimdir dinde fırkalar ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir tarikat ehli? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalben hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olan kişidir. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste de yere Allah Resulü bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Ama sağına soluna başka çizgiler çizerek bunların üzerinde diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte yanlışa davet eden şeytanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yoksa farklı farklı tarikatlar ayrı meşrepleri oluşturuyor. Hangi tarikatta olursa olsunlar, bütün tarikatlar tek bir fırkayı ifade eder, fırkayı inerci. Çünkü hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte şu andaki semavi kitap sahibi üç tane dine bakın. Bu dinlerin arasında aynı şeyleri yaşayan insanlar var. Onlar kendi peygamberlerinden gördüklerini bugüne kadar gruplar şeklinde yaşamışlardır. Tabiyetle bugünlere gelmişlerdir. Ve İslam'ı bir başka ifadeyle, tarikatı bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktadırlar. İşte o Resuller ve onlara tabi olan insanlar fırkalara ayrılmamışlardır. Geri kalan bütün insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı anmak. Allah'ın sevgisini birinin hissetmesini istiyorsanız bence Allah'a bir günde ne kadar çok zikrettiğine bağlayabilirsiniz. Yani 5 vakit namazdan sonra, selam verdikten sonra, bence her adım attığımızda, her bir bize nimetinde, her bir hayırlısında şükretmenin, zikretmenin önemini çok iyi anlıyorum.
4: Ya zaten hayatın kendisi zikir. Kalpler ancak zikirle mutmain olunur diyor. Zaten bütün hastalıkların şifası er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum. Evet.
3: Kalbe yumuşaklık verir, zihne açıklık verir.
2: Yaşantımın daha iyi hissettiğimi anlayabiliyorum yani. Allah'ı zikretmek bence benimle onun arasındaki sevgi bağını ölçüyor benim için.
4: Eğer dediğim gibi kalpten ve tam manasıyla çekiyorsa ahlağı güzel olandır. Zaten gittikçe ahlağı güzelleşecektir. Kimseyi kırmayan, çıkar ilişkisi gütmeyen, onlara saygılı davranan, herkesin Allah'ın bir kulu diye hani böyle manevi gözle bakan bir kişi olması lazım.
2: Dedikoduyu engeller, gıybeti engeller, kötü şeyleri engeller bence. Bence bu zamanda çok böyle seviyesiz muhabbetlerdense Allah'ı zikretmeyi daha çok makbul görüyorum diyebilirim.
3: Kalbimizi Allah'ı zikrederekten de tatmin etmeliyiz.
0: Misafirimiz kalpler ancak Allah'ı zikretmekten mutmain olur. Bütün hastalıkların şifasının er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum dedi. Zikir gerçekten tüm hastalıkların şifası mıdır? Evet, doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ هَلَا بِزِكْرَتَا اِتَعِتْمَنْ يَنَقُلُوا. Yine Yunus 57'de يَا يَنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اَعِزَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Evet, ey insanlar, Rabbinizden size öğüt, göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Ödem ve rahmeten lil müminin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şöyleydi. Bu ayetle örtüşen, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle bu dereceye ulaşırlar. İşte Yunus 57 ile kalplerin merhameti ve göğüslerin selameti, yani göğüslerdeki hastalıktan şifaya kavuşmasıyla gerçekleşiyor. Hac 53'te şeytanın ilkalarının tesir aldığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan ve dilemeyip de bunlara meyleden insanlar. Hac 54'te bunun tam tersi, Allah'a yönelen ve 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşahede tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlar. Allah Teala başlangıçta bütün insanların göğüslerinde hastalıklar olduğunu söylüyor. Fi kulubi meradin. Bakara 10. İşte bu maraz 19 tane hastalık söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de hastalıklar şifa olarak indiriliyor ve insanlara nefs seskesini öğretiyor. Nefs seskesi oldukça hastalıkların yerini şifa geliyor. Bu hastalıklar iyileşiyor. Konu birinci derecede zikirle alakalıdır. Çünkü nefs seskesinin anahtarı zikirdir. Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizde maraza, yani hastalıklara yer bırakmaz. Hastalıklar kesinlikle şifadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde zikrin kalbimizdeki hastalıklara şifa olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Zikir arttıkça fizik vücuttaki hastalıklar da mutlaka azalmaya başlanacak ve azalmayla son bulacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Ayrıca sonsuz kere sevgiye selamlarınızı iletiyoruz. kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Vali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası buna karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemeli? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyurmuş. İster En'am suresinin 151. ayet-i kerimesi olsun, ister Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi, annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Şimdi En'am 151'de ne diyor Allah-u Teala? Allah neyi emrediyor? Allah hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babana ihsanla davran. Ama anne babana bu arada ihsanla davran diyor. Fakat eğer Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme, ikisine de itaat etme. La fela tutuyuma. Ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ve bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse anne baba kişiyi tasavvuftan men etmeye çalışıyorsa hayır, onlara bu konuda itaat etmeyecek. Ne yapacak? Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَا وَيْلَيَ bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani tarikatı yaşamak, tasavvufu yaşamak yolunda devam edecek. İsra 23'te Allah Teala bunu bir kere daha söylüyor. Hem Lokman 15'te hem de İsra 23'te. Bu konuda Allah Teala'nın davranış biçimi zaten tasavvufun ta kendisidir. Tasavvufta olan kişi nasıldır? Tasavvufta olan kişi sabırlıdır, başkasına hizmet etmek için can atan, iştiyak sahibi birisidir. Başkalarından kötülük görse de onlara iyilik edendir. Herkese saygıyla davranan, başkalarından bir şey bekleyen değil, sadece onlara bir şeyler veren bir hüviyetin sahibidir. Öyleyse siz anne babanıza tasavvufta olan bir insanın sabrını göstereceksiniz. Onlara saygı göstereceksiniz. Sevmekte devam edeceksiniz. Davranışlarınıza bunları ispat ettiğiniz zaman onlar da tasavvuf insanlara bu güzellikleri sağlıyorsa biz de tasavvuf ehli olmak istiyoruz diyeceklerdir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an program daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
8: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
9: Beş vakit ne kılacak?
10: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
11: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
12: Namaz.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz.
16: Namaz.
17: Namaz.
18: Namaz.
19: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa, o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma salavat.

Ölüm yaşayan insanlara bir ibrettir, bir derstir. Ölüm vaizlik için yeterlidir. Çünkü ölen kişinin artık amel defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Kiramen katibe melekleri ölümle devreden çıkıyor. Ama ölen insan yaşayanlara bir ibret olması hasebiyle kişi ders alabilir ve ölen akrabaları sebep o musibetten dersi almak suretiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Nitekim Allah Teala'nın her devirde %90'dan fazla seçtiği insan var. O seçilenlerden büyük bir kısmı Tövbe 126'ya göre senede bir iki kere imtihan edilirler. Ama tövbeye de bir zikre başlamazlar. Fakat diğer küçük bir bölümü Bakara 155-156'ya göre musibetlerle imtihan olduğu zaman onlar ders alıyorlar. Tekrar o sazi hadis-i şerifi ekrana getirecek olursak orada Resulullah'ın gafil olduğu halde gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret bize yönünü çevirmiş geliyor. Şimdi buradan ders almak gerekiyor. Kim ki ölüm ahirete açılan bir kapı. Kim ki ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücün yeterse bunu yapın, bolca salih amel işlesin, zikir yapsın. Zira dünya hayatı bir amel diyarıdır. Hesap yoktur. Yarın ise hesap olunacak, amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara, ahiret hayatına göçeceksiniz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölümünden sonra bir amel işleme durumu yok. Dünya hayatını yaşarken ne yapıyorsanız siz amel defterinize o yazılır. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa aslında kendisine yapmış olacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici müterem hocam insanlara tebliğ yaptığımız zaman diyorlar ki bugüne kadar bunca alim geldi, kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Bunu söyleyen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalı? Bunca alim hep tebliğ yapmışlar. Ama bunu söyleyenler kulak asmamış. 13. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam Hazretleri, Kendisi Hazretleri bunu söylemiş. İman intisaptır demiş. İman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir demiş. Yani bu açıklamasıyla rahmet ve fazıl, rahmet ve selavattan bahsetmiş. İmanın intisap olduğunu, mutlaka tövbe kapısından geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Bütün bunlar her devirde Allah'ın evliyaları tarafından insanlara hep anlatılmış. İnsanlar çoğunluğu her devirde ne yazık ki şeytanın tesiri altında hep dünya hayatının peşinden koşuyorlar. Öyle olunca bunca alim bilmiyor da onların alim dediği kendi zanlarına tabi olan insanlar. Eğer alimse bugüne kadar bunca alim eğer onların söylediği alimse o zaman alim Resulullah'ın tarifinde olduğu gibi alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alimse daimi zikrin sahibi olan kişidir.

0: daimi zikrin sahibi olan insanın Kur'an ayetinin dışında bir şey söylemesi söz konusu değil. Biz ayetleri veriyoruz. Şu anda hep konuşmalarımız ayetlerle. Alimse, daimi zikrin sahibiyse o da ayetlerle hep konuşacaksa o zaman bizim o alimle karşı karşıya gelmemiz mümkün değil. Tam tersi, o alim bizim yanımızda yer alır. Ama eğer hevasına tabi olan faydası ilmin sahibi kişiye alim diyorsa ve bizimle o çelişiyorsa doğrudur. Çünkü biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zanna tabi olmamızı, tabi olmamamızı söylüyor. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahil kimdir? Cahil iradesini Allah'a sormadan kendi nefsani emellerine tabi olan kişidir. Ayetler bunu gösteriyor. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte bu zancılar, bu zanlarına tabi olanlara da insanlar alim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göre bunlar alim değil. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, işte bu zanlarına tabi olan kalbiyle cahil. Tamam, gerçekten bu kadar alim eğer diliyle alim, kalbiyle cahilse elbette o bizim söylediğimizi söylemez. Çünkü biz neyi konuşuyorsak Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyorsak da Kur'an'ı da bize öğreten Allah'tır. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, daimi zikir sahibi olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse bir tarafta dünya, öbür tarafta Allah'ın zikri. İşte hangi oranda dünyanın süfli şeylerinden ilişkisini kesiyorsanız, ne kadar zikre önem veriyorsanız o derecede çok kısa sürede daim zikre ulaşırsınız. Zahitler 13 saat Allah'ı zikredenler, Allah'ı kendinden öne geçirenlerdir. Eğer 24 saatlik zaman dilimi içinde o kişi 13 saati Allah-u Teala'yı zikrediyorsa Allah'ı kendisinden öne geçirendir. Ama diğer insanlar ise bunun altına düşüyorsa daha fazla kendisini seviyor. Allah-u Teala daimi zikre ulaşmayı mutlaka Allah'ı birinci sıra almayı gerektiriyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, mürşidimiz tarafından daha çok sevilmemizin yolları nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin sohbetlerinde belli, mürşidin ayak izini takip etmek, onun verdiği ölçülere uymak, kısacası Allah adına mürşide en üst seviyede teslim olmak. Mürşidin verdiği emirleri aklın süzgecinden geçirerek yeni yorumlarla kimse hedefine ulaşamaz. Aksine tam tersi, bir ölünün önlük hücresine teslim olduğu gibi teslim olmak. Tabii bu bahsettiğimiz mürşid de insanların kendi aralarında seçtiği birisi değil. Tam tersi, haccet namazıyla Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle mürşide teslim olmak anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm, rahmetullahi, berekatü, sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyorum sevgili hocam. Bir ve takvada yardımlaşmanın muhtevası nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm rahmetullahi bereket.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve udvan. Eğer olay buysa o zaman bir sevabı takva da dostluğu ifade ediyor. Çünkü ve la ta'avvenu bil ismi ve udvan. Udvan düşmanlığı, takva dostluğu, bir sevabı ism de günahı. Öyleyse sevapta, dostlukta yarışın, birbirinize yardımlaşın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Gerçekten insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay Allah'a dost olmaktır. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsü inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şu'uba ve kabâli li te'arrafu inne ekremekum indallâhi atkâkum. Allah katında en üstün olan takvaca en üstün olandır. Üstünlük arttıkça Allah'a dostluk da yakınlık da artıyor. Ve Allah Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Nisa 131'e baktığımız zaman bir bütün içerisinde göklerde ve yerde yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Evet, kainat Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de yani Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa'ya verilen İncil'e, kitap verilenlere ve sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Hamittir. Övgü ve hamde layık olandır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an'da da Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sakınmak ve korkmak, sakınmak, çekinmek, korkmak. Allah'ın yap dediği emirleri yapmamaktan sakınmak, yapma dediği emirleri de yapmaktan sakınmak. O zaman Allah Teala herkese takva sahibi olmalarını buyuruyor. Ve Allah'a karşı dostluğunuz artarsa üst seviyede Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunuz artar. Öyleyse bir ve takvada yardımlaşınız. Yani Allah'a davet edin. Bir ve takvada yarışanlar, yardımlaşanlar, onlar ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Günahta ve düşmanlıkta yarışanlar, ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine engel olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç pişmanlık ve tövbe kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeytan denilen insanların baş düşmanı var. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın daima pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Her günah işlediğimizde mutlaka arkasında şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerini azdırmak suretiyle bize derecat kaybettiriyor. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, afetleri diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu devamlı bir huzursuzluk ve mutsuzluğu ifade ediyor. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeninde de bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız dereceler. Allah Teala yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu ama baş düşmanı iblis de insanların düşmanı olması hasebiyle devamlı insanı huzursuz ve mutsuz kılmak istediğini söylüyor. Serbest irade sahibi insandır. Allah mutlu olmamızı, biz de mutlu olmayı diliyorsak, ruhumuzun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeliyiz. Bu da ancak yaptığımız günahlardan pişmanlık ve döndürerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşid önünde tövbe ile etmekle gerçekleşir inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zekatın oranı yüzde kaçtır? Ne kadar vermeliyiz? Zekat %2,5'tür. Ama bir de paranın kiri olarak Bakara 170'de de geçen bir de %2,5, toplam %5 olarak kazancımızın %5'ini vermeliyiz. Bakara 177'de görüyorsunuz ki %2,5'luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup insanın da hakkı var. Ama bu da aynı zamanda zekat da verilmiş. Üstelik ise %2,5 zekat, %2,5'da 1. Bu maviyle gösterilen 7 grup insanın hakkı %1'i ifade ediyor. Diğeri de kazancımızın %2,5 zekatı ifade ediyor. Her ikisinden de mutlaka vermemizi Allah-u Teala emir buyuruyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Namaz, oruç, diğer ibadetlere gerek yokmuş gibi. Bunca günahkar insanlar bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mi cennete girecek? Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu önemli. Normal olarak Allah'ın kanunu ameller niyete tabidir. Niyetle yapılan amel Allah içindir. Evvela niyetimiz Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonraki niyetimiz Allah'ın zatını görmek. Hedef Allah'ın zatı ve Allah-u Teala da insanı böyle yaratmıştır. Ve Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. 65 sene İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. Kehf 105'e göre Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bakın Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hatta Kehf 100, 304, 105'i 3 tane ayet-i kerimeyi birlikte zikredecek olursak, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ve cennetin en üst köşesinde de yer alacaklarını düşünüyorlar. Ama Allah-u Teala اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبْرُ بِعَاتِ رَبِّ مَلِكَاهِ, özellikle لِيكَ Allah'ı ve ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor. Tek başına sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Enfal 29'da da Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ, yani takva sahibi olursanız. Rum 31'e göre münibine ileyhi ve takku, Allah'a yönelik böylece takva sahibi olursanız Allah o güne kadar 7 furkan verir, bütün günahlarınızı örter. Öyleyse bir tarafta hiçbir cennetlik ameli yok, günahların örtülmesi sebebiyle bir dilekle cennete gidiliyor. Öbür tarafta da bütün cennetlik ameller işlemiş ama niyeti yok, Allah'a ulaşmayı dilemediği için ameller boşa gidiyor. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 103, 104, 105 bunu ifade ediyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29 da bunu söylüyor. Bir tarafta Allah Resulü söylemiş hadislerinde, öbür tarafta ayetler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aklını başına almalı, bu söylediklerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha incelemeliler ve ona göre konuşmalılar inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah'a inanan amin umudur, açıklar mısınız? Her Allah'a inanan inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mumin değildir. Nitekim Mücirat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا, Araplar biz mumin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, lakin kullu esnama İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Kurtuluşta olan bir mümin olabilmesi için mutlaka takva sahibi olması lazım. Çünkü Allah Teala cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi asgari standartlarda mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. 7 tane cennet var ve 7 safa takva var. Birinci safa takva, birinci kat cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva, ikinci kat cennet, cennetil firdevs. Üçüncü safa takva, cennetil hul. Dördüncü safa takva, cennetil hurafa. Beşinci safa takva, cennetil meva. Altıncı safa takva, cennetil neyim. Ve yedinci safa takva, cennetin adn. Ayetler açıkça gösteriyor bize. Bursa'da bir kardeşim muhterem hocam, tüm teslimleri yaparsak öbür dünyada Peygamber Efendimiz'i ve devrin imamını görebilecek miyiz? Evet. Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Tüm teslimleri, yani irade teslimini yapacak olursak, Allah'ın zatını gösterirse Allah Teala sizi an cennetlerinin ikinci bölümünde konuk eder inşallah. Devrin imamların an cennetleri, devrin imamların bulunduğu yer, ister vekaleten ister asaleten devrin imamı, bunlar cennetin en üst noktasındadırlar. Diğer de 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler ve veli mürşitler de bir başka bölümde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İşte devrin imamlı an cennetleri, nebiler ve veli resuller, kavim resulleri, şahitler, mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler, bunlar da an cennetinin diğer bölümünde yer alıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok ama çok kalpten seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temel emri, hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması uslattır. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 filler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını hidayeti açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması olan hidayet 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Nisa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Rahat 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8, Vecer 28. Bu da mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Vasıta emirlerin içerisinde en önemlisi nedir derseniz, mutlak surette o kişinin yine Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlaması, tövbesini gerçekleştirmesi. Bütünün içerisinde 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. Ve Allah Teala bunların hepsini sırasıyla yerine getirmemizi istiyor. İslam dininin 3 temel esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği cemaati ifade ediyor. Teslim de ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, başkaları için yaşamayı ifade ediyor ki en önemlisi budur. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve bir insan için mutluluğun en zirve noktada yaşanması başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hedefimiz daima onlar için olmak, onları mutlu etmek ve böylece en üst seviyede mutluluğu yaşamaktır. Nitekim Ali İmran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine teslim olanı yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düstur edilmiş, hedef edilmiş olan insanları sever. İşte Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, Allah yolunda saf bağlayanları sever, sabredenleri sever ve adil olanları sever. Yedi grup insanı görüyoruz. Adil olanlar, sabredenler, kendi yolunda saf bağlayanlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve bölümün cevaplar bölümünde bir kere daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inanılan oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytan ve hileleri, şeytan ve tuzakları. Birinci sual, şeytanın insanları kandırmak için sürekli tuzaklar kurmasının sebebi nedir? İblis, Allah-u Teala'nın emrine isyan etmesi sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Kovulan İblis tabi Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16-17'de zikredildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben çoğunu küfürde tutacağım. Küfür cehenneme gitme sebebidir. Küfür bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşama sebebidir. Ama Allah-u Teala da İnsanın yaratılış gayesi hem bu dünyada mutlu olsun hem ahirete de cennete gitsin diye yaratmış. İşte Allah'ın huzurundan kovulan iblis de insanlar bir mücadele içerisinde, iblis insanlar için bir imtihan. Ya imtihanı başaracaklar, Allah'ın kendileri için vaaz ettiği iki cihan saadetine ulaşacaklar veya imtihandan kalıp bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekler yer cehennem olacak. İşte şeytan Allah'a asi olmadan evvel Allah ona ilmi ledünü öğretmiştir. Allah'tan öğrendikleri onu kibirli yapmıştır ve Allah'ın emrine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. İnsanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecektir. Hedefi hepimizi de kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Bunun için her yolu dener. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ey iman edenler şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytanın yanlış öğretisine tabi olanlardır, öğrenenlerdir. Şeytan ne yapar insanlara? Men yettebi hutut şeytan, kim şeytan adına tabi olsa fe ennehu ya'mur bil fahşai vel münker, şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emreder. Allah'ın Kur'an'daki emirleri emir bil maruf ve nehy'il münkerdir. Allah irfanla emreder ve münkerden nehyeder. Kur'an'daki bütün emirler bu istikamette. Şeytan da Allah'ın talebinin tam zıttı istikametinde. O da Allah'a şirk koşuyor ve Allah'ın söylediklerinin tam tersi, Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesini emrediyor. Ya'mur bil fahşai vel münker, münkeri emrediyor ve fuhşiyatı emrediyor iblis. Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin taleplerini oluşturuyor. Münker ise Allah'ın bize farz kıldığı emirleri inkara götürüyor iblis. Yani iblis Allah'a isyan etmemizi ve nefsimize uyarak şeytanın kulu olarak bir hayat yaşamamızı Ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götürmemizi istiyorum. Ama Allah Teala da iblisin tam tersine bu dünyada emirlere itaat ederek ve münkerden kurtularak en üst seviyede ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. İkinci sual, şeytanın insanlara tesir etme imkanı var mıdır? Şeytan talepleriyle nefsin talepleri aynı. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerime, 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Yani iblis nefsin afetlerine hedef gösteriyor. Davet ediyor. Nefsimizde de 19 afet olduğuna göre de onların da bizim afetler, nefsimizin talepleridir. Öyle olunca iblisi bir dış güç kullanmadan sadece hedef göstermesi nefsimize yeterli oluyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görüyor. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şeytandan iştinav edenlerin Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْ اِسْتَنَبُوا تَعْبُوا تَعْنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir edebilecek olan bir gizli ilim vermiştir. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi aynıdır. İblis bu talepleri biraz daha süsleyerek nefsin afetlerini biraz daha azgın hale getirir ve sonuçta insanlar şeytanın talebini gerçekleştirir. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesiyle kimsenin adını bir şey yaptıramaz ama insanlara yalan söyleyerek onları kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Evet, demek ki Araf 27'de اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Biz şeytanları amin olmayanlara dost kılarız. Kimdir amin olanlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmayanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü sual, şeytanın en büyük hilesi Kur'an-ı Kerim gerçeklerini değiştirmek midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva nefsin afetlerinin bütünüdür. Tuğli emel de dünya meşguliyeti. Tuğli emel heva insanı haktan alıkoyar. Tuğli emel ise ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yapma, böylece bolca salih amel işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse Allah'a ulaşmayı dileyin ve borca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok, yarın ise hesap olacak. Ancak işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Bugün amel var burada, hesap yok. Yarın ise hesap var ama amel işleme imkanı yok. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَّا لَهُ عَلَّا حَافِزُونَ Bu zikri bizi indir, biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim lafzını ayetleri eksiltme ve çıkartma yapamaz Allah'ın muhafazası altında. Ama iblis Kur'an'ın tatbikatını değiştirmiş. Şeytanın hilesi insanları kurtuluşa olacak olan temel farzları insanlara unutturmaktır. Bunun için şeytan Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını da isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Öyleyse ne yapılması lazım? İnsan son derece kurnaz, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisindedir. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Eğer bir kere daha İslam'ın şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef emirler, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilese birinci kat cennet, cennetin aliyetin, müşride tabi cennetin firdevs, ruhun teslimi cennetin hul, fizik vücut teslimi cennetin hurafa, nefsin teslimi cennetin meva, İhlas ve irşad cennetin naim ve iradenin teslimi cennetin an. İşte şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Yani hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Uydurduğu 19 tane bidat, 19 tane hürafeyle tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan içerisinde insanlar dini yaşıyor. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartmayı başarmış. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi şeytan insanların ezeli düşmanıdır ve ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Herkes dünya hayatında mutsuz olsun. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Oluyor.
3: İman sahibi olmayan insanlar için oluyordur.
1: Şeytanın günümüzdeki en büyük tuzağı nedir?
2: En büyük düşmanımız nefsimizdir.
3: Nefis.
1: Allah-u Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren iblisin artık size bir tesiri olamaz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Yani Cenab-ı Allah demiş ki, her günahı affederim, namazı affetmem. Namazsız karşımıza gelmeyin.
3: Şeytana uymamayı, nefsi terbiye etmek, doğru yola gidip doğru yolda bulunmak, Allah'ın sevdikleri dostların yanında bulunmak.
1: Allah-u Teala bize ruhundan öfürmüş. Bu ruhu dünya hayatında yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin de böyle Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum tarzında manevi dualarınız, talepleriniz var mı?
2: Çok var.
3: Evet. Teheccüd namazlarında.
2: Ey Yüce Allah, ben emanet olun Allah'ım. Sana ulaştırma nasip eylesin Rabbim. Sen yolunda yürümeyi nasip eylesin. Herkesi bizi de.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala'nın her günahı affederim, namazı affetmem, namazsız karşıma gelmeyin dediğini söyledi. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli şey namaz mıdır? Allah ile olan ilişkilerde en önemli olan Allah'ın bize farz kıldığı hedef emirlerdir. Nitekim şunu görüyoruz. Hedef emirlerin olmadığı bir din tatbikatı ne kadar vasıta emirleri yaparsak yapalım boşa gidiyor. Emre Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye gider ve onlar cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme giderler. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye gider. Tebliğ kendisine ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Öyleyse buradan kitabın hükmü çok önemli. İki ayeti kerimede de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde Allah'ın ayetini tilavet eden bugüne ulaşmak olan Resul gelmedi mi? Zümer 71 geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8, 9, 10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kesinlikle amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri cehennem. Ama hiç amel, cennetlik ameli olmayan bir insan 100 kişinin katili olsa dahi Allah-u Teala Zümer 53'te Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri takdirde kitabın hükmü devreye girer ve o kişi kurtuluşa ulaşır. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala eğer takva sahibi olursanız Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli şey vasıta emirlerden ziyade takvadır. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Eğer ikinci sefa takva sahibi olursan Allah sana mürşit gösterir. Eğer üçüncü sefa takva sahibi olursan üçüncü kat cennetin sahibi olursun. Eğer dördüncü sefa takva sahibi olursan cennet-i gurafa. Beşinci sefa takva sahibi olursan cennetin meva. Altıncı sefa takva cennetin neyim ve yedinci sefa takva cennetin ad. Biz en önemli unsurun takva olduğunu görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme gider ve Allah-u Teala Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarır, cennetimize alırız. Geri kalanlarda dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde sonsuz ebedi olarak kalacaklardı. Namaz dinin direği ama zikir de çadırı. Öyleyse zikirsiz bir ahiret saadeti, zikirsiz bir dünya saadeti hiç kimse için mümkün değil. Allah için yapmamız gereken en önemli şey Allah'a olan sevgimizin ölçüsü zikir ölçüsüdür. 24 saatlik bir zikrin sahibi olan, daimi zikrin sahibi olan kişiler Allah'ın en çok sevdikleridir. Ama bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin bütün amellerinin heba olacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş de hiçbir zaman namazı, orucu, zekatı, zikri sevmeyecektir. Kim cennetini kurmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Ve bunu yaptığı takdirde kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Allah'ım onun da yolunda yürümeyi nasip eylesin bizi. Ben onu biliyorum yani. Ben Allah'ın yolunda gidiyorum yani.
4: Onun yolundan gitmeyi, Resul'e tabi olmazsak yolumuz olmaz yani. Muhakkak bir yol bulmak için Resul olması lazım.
3: Bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Rabbime karşı doğru yollardan gösteriyor. Ders alıp yani Sırat Köprüsü'nde falan yardımcı oluyor. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır demişler.
1: Peygamber Efendimiz'den sonra bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Yani siz de böyle bir Allah dostlarını arayıp bulmak istemez miydiniz günümüzde yaşayan?
2: Nasıl? İstiyorum.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Kur'an okumakla, oruç tutmakla, namaz kılmakla. Zaten onlar yönünde yürümeyi nasip Rabbim bize etti.
4: Kur'an-ı Kerim'le, Allah bize zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Resul'le, peygamberle, evliyalar gönderdim diye. Araştırarak, öğrenerek.
3: Vasıta aracılığıyla her harikada bile bulabiliriz. İlim yollarında, sohbet yerlerinde bu şekilde bulabiliriz.
0: Mesela bir mürşit konusunda Sırat Köprüsü'nden falan yardımcı oluyordu. Mürşitlerin Sırat Köprüsü üzerinde nasıl bir yardımı vardır? Aslında Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü yoktur. Sırat-ı Müstakim vardır. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu tettekullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olursanız ona, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yoluna cihat edin. İşte hem Maide 35 hem Fatiha 5-6-7'de zikredilen Sırat-ı Müstakim, tabi olmamız halinde ruhumuzun bizden ayrı Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşır. Ali İmran 112'de hem Allah'tan bir ip hem de insanlardan bir ip olarak karşımıza çıkıyor mürşid. Mürşidi olmayan o an ayet gelince delalette. İblisin bütün insanlar için hazırladığı tuzağın bir cephesi de Sırat Köprüsü diye bir konuyu oluşturuyor. Ama öze bakarsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız öyle bir Sırat Köprüsü'nden bahsedilmediğini, onun yerine Sırat-ı Müstakim'den bahsedildiğini göreceksin. Sırat-ı Müstakim bütün insanlara Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Mürşid de rüşt yolunun, Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Maide 35, Fatiha 5-6-7, Meryem 73, Ali İmran 112, Meryem 70-72 mürşidi olmayan delalettedir olayı. Tam 10 tane ayet-i kerimede bize Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse mürşide tabiyet farzdır. Mürşitsiz ruhumuz vücudumuzdan bir sırat-ı müstakim ulaşamaz. Mürşitten tabi olmadan kalbimize iman yazılmaz. Nefs eskisine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan şefaat olayı gerçekleşmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Mürşid olmadan ruhun hidayeti, mürşid olmadan fizik vücudu hidayeti, mürşid olmadan nefsin hidayeti, mürşid olmadan iradenin hidayeti söz konusu değil. Mürşid derviş yolunun Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşidlerine ulaşıp tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve dediğim ayet-i kerimelerde ancak tabiyetimizle birlikte hidayete adım atarız. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Hocam, Isparta'dan Uğur Dinç ben. Size bir sualim olacaktı. şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğu söylenebilir mi? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğunu söylenebilir mi? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 tane hasretinden bir tanesi de sevgidir. Allah, Allah'ı sevmemizi, Allah'a aşık olmamızı, Allah'a hayran olmamızı istiyor. İblis de insanlara düşman olmamızı, onlardan nefret etmemizi, onlara lanet etmemizi, onlarla devamlı bir kavga için olmamızı istiyor. Ama İslam'ın kesin yegane mesajı sevgi ve mutluluk, ahiret ve dünya saadetidir. Ama bu asli mesaj bugünkü tatbikattan çıkartılmıştır. Çünkü araya şeytan girmiştir, sevginin yerini nefret almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde neden insanlar birbirinden nefret ediyor? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız ama kişi Allah'tan yardım isterse nefreti adım adım sıfırlayabilir. Sonra da sevgiye dönüştürebilir. Unutmayalım ki Allah her zaman yardımcımızdır. Bizler nefretin değil, sevginin hakim olduğu bir toplum oluşturmalıyız. Onun için muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. İncil'de Yuhanna 13:34 size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir etme yetkisi vermiş. Ama kim zikir yaparak nefsini tezkiye ederse şeytanın tesir alanının yok olacağını söylüyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Kur'an okumak, zikir yapmak, namaz kılmak, tesbih çekmek yani.
1: Allah Allah diye
2: zikretmek. Allah Allah diye zikretmek. Diyorum ya tesbihim, Allah Allah namazdan sonra Allah Allah Allah elini kalbinin üstüne koyacaksın.
4: Zikir edersen yok olacak şeytan. Zikretmek gerekiyor o yüzden.

0: Kesinlikle artıyor. Özellikle de manevi mutluluk daha çok fazla alıyor.
1: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
2: Vallahi biter. Hiç kalmaz. Azalır. Yani tamamen biter diyemeyiz de daha çok herkes dost bakmaya başlar birbirine.
0: İnşallah. Nefisler olduğu sürece inşallah bitecektir.
3: Bir misafirimiz zikirle düşmanlıkların bitmesi konusunda tamam biter diyemeyiz de insanlar daha çok birbirini dost bakmaya başlar dedi. Bir kişi devamlı zikir yapsa da düşmanın tamamen bitmesi mümkün değil. Aslında düşmanlık tamamen biter daimi zikre ulaşırsa kişi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları kalbimizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki o zaman kalbimizde 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşir. Herkesi sevmeye başlarız. Onları düşmanlıktan silmişiz. Ama o düşmanlıktan sildiğimiz başlangıçta henüz sevmek noktasında değiliz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak burası bizim için düşmanlığın bittiği yerdir. Ama henüz o size düşmanlık eden insanlar için sevgi, ayıp size yerleşmemiştir. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere bir Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Kalbimizin müzeyyen olması, yani müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar bize adım adım dost olacaklar. Onları da seveceğiz. Hicr 39.40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'da ihlas sahibi kulları müstesna. İhlas sahibi kul nefsin manevi kalbinde 19 afeti 19 fazileti barındıran kişidir. İbrahim 22'de İblis'in tesiri afetleredir. Ve kim zikirden alıkonulursa men yakşahan zikrurrahmanin nukayitlehu şeytanen. Şeytan ona musallat olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
4: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu. Cabar hocamız sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar hocamız neslimizdeki afetler var olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymamız mümkün müdür inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
3: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak nefsimizde afetler olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymak mümkün müdür? Daimi zikre ulaştığımız an 19 faziletin sahibi oluyoruz. Ve böylece şeytan nefsimizde afetler olmadığı için artık tesiri üzerimize sıfır. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek şeytan yine bize galip gelemez. Bu da neyledir? Tevekkülledir. Nefsimizde afetler olduğu sürece nefsimiz mutlaka şeytanın tesirleri yanlışları yapmaya devam edecektir. Şartlandırsanız da devam edecektir. İkna ederseniz de, ikna ettiğinizi zannederseniz de yine devam edecektir. Telkin etseniz de hep bu böyle devam eder. Bunun ilacı sadece nefsimizdeki afetlerden kurtulmaktır. Zikrimizi artırdıkça bunun adım adım mümkün olduğunu göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığımız zaman telkin veya başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Nefsimiz Allah'ın istediği istikamette davranacak. Ama tekrar ediyorum, afetler var olmasına rağmen daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilediğimiz an yine o mutluluğu yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim muhterem hocam, genç kızlarımız kılık kıyafet ya da diğer konularda Allah'ın emrettiği ölçülerde değil de çevredeki insanlara özeniyorlar.

0: Ebeveynler olarak bize ve genç kızlarımıza ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, din talepler zincirinin muhtevası içerisinde değerlendirilir. O insanlara Allah'ın emirlerini istememelerine rağmen zorla yaptırmak mümkün değil. Öncelikle onların iç dünyasında Allah'ı sevdirtmeliyiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın kulları var ki bunlar müşriklerdir. Allah'ın kullarını Allah'ı sevdirirler. Öyleyse marifet odur ki siz kızlarınıza Allah'ı sevdirtmelisiniz. Eğer kızınız Allah'ı severse Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar ve o kızınız kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu dilek Allah sevgisinin kesin senedidir, işaretidir. O zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder ve ona peş peşe 7 Furkan verir. Ama bu 7 Furkan içerisinde mürşit sevgisi de var. Mürşit sevgisi Resul sevgisiyle eş değer. Neden öyle? Şimdi hemen 7 tane hadisten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en müsebbedeki mürşit Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Resulullah'ın olmadığı dönemde kıyamete kadar en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah-u Teala kalbinize mürşit sevgisini koyar ve Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. O zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği için siz Allah ve Resul sevgisine sahip birisisiniz. O zaman Allah-u Teala da size bütün vasıta emirleri sevdirir. O zaman böyle bu şekilde kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiği ölçülerde zinetleri başkasına göstermemek takvanın gerektirdiği bir kıyafeti giyinmek gerekir. O zaman onlara o takva elbisesi sevdirilir. Birinci sefer takva elbisesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci sefer takva elbisesi mürşide tabiyetle. O zaman o kız bu sefer üçüncü sefer takva elbisesini de ister. Bu da neyle mümkündür? Allah'ın garantisinde. 7-8 aylık süre içerisinde 3 saatlik zikri olan Allah'ı sevdirerek onu kendisine dost kılar. Öyle olunca o zaman o sevgiyle o hataları yapmak istemez Allah'ın izniyle. Öyleyse marifet o ki biz çocuklarımıza Allah ve Resul sevgisini vermeliyiz. Dışarıdaki insanlar her türlü yanlışın içinde olabilirler. Onlara değil de Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği emirlere bizim rahm olmamız, teslim olmamız lazım. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah ile nasıl samimi olabiliriz? Mesela sıkıntılı zamanımızda Efendimiz'i dinlediğimizde sıkıntımız yok oluyor. Bu anlarda Allah ile samimi mi oluyoruz? Tabii şeytandan soyutlanıyorsunuz. O süre içerisinde Allah'ın rahmeti devamlı geliyor. Çünkü kim mürşidin sohbetini dinlerse mürşidin başının üzerinde salah nurundan o kişinin kalbine feyz ve sekinet iner. Öyle olunca da o zaman elbette o güzellikleri yaşarsınız. Kahramanmaraş'tan bir kardeşim muhterem hocam, zikirden nasıl zevk alabiliriz? Dilimiz zikirde, kalbimiz başka şeyde, bu durumda nasıl kurtulabilir ve huşu içerisinde zikir yapabiliriz? Doğru düşünme alışkanlığı. Yani Sizin için birçok seçenekler var. Bunlardan en önemlisini siz öne geçirirsiniz, birinci sırayı alırsınız. Akıl bunu tasnif eder. Eğer siz doğru düşünme alışkanlığı işlerseniz, hayatınızın hiçbir yerinde hiçbir şey zikrin önüne geçemez. Ama bu doğru düşünme alışkanlığı. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kesin size zikri sevdirir. Mürşide tabi olduğunuz an çok daha fazla sevdirir. Yani devamlı olarak Allah'ın yardımıyla bu hedeflere ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeriat nedir? Allah'ın şeriatı bütün insanlar için mi geçerlidir? Evet, şeriat kutsal kitapların bütününü içeriyor. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Peygamber Efendimiz diyor ki sana bunu da vahiy ederek şeriat kıldık. Öyleyse şeriatlar aynı, şeriatlar arasında bir farklılık yok. Nedir bu şeriat? Dini ikame edin. Dinin ikamesi teslimleri gerçekleştirmektir. Dinin ikamesi ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimini içeriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak tevhidde olmaktır. Mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve kebure alel müşrikine ma tedavüm iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Üçüncü esas Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmaktır. Din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil, İslam şeriatı tek. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliği şirkten beri olmayı, tevhid tek cemaati ulaştırmayı, mürşide tabi olmayı ve teslim de dinin ikamesiyle ruhun, vücudun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Ağrı'dan bir karşı muhterem hocam, üstünlük sağlamaya çalışma afetinden nasıl kurtulabiliriz? Zikirle. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, günlük hayattaki davranışlarımızı nefsimiz mi yoksa ruhumuzun talebi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşim, nefsimizin bütün talepleri dünyevidir. Ruhumuzun bütün talepleri de uhrevi, Allah ile alakalıdır. Talepler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Kur'an'a aykırıysa kesinlikle iblistendir, nefsinden talebidir. Ama Kur'an'la uyuşuyorsa o ruhun talebidir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeş muhterem hocam, insanların çoğu bizler Allah'ı seviyoruz diyorlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin ispatı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sevgi dilden değil, Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalpten Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'ı sevenler müşriklerine tabi olanlardır. Kalpten Allah'ı sevenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Kalpten Allah'ı sevenler fizik vücut teslimi, kalpten Allah'ı sevenler nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini gerçekleştirenlerdir. Öyleyse muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Allah'tan hoşlanmak, bu Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Allah'ı sevmek mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak daimi zikirle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının daha sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
1: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَنَا مُحَمَّدٍ عَبَادٍ رِجَالِكُمْ وَلَا كَنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılı kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, ister Âl-i İmrân 81, ister Araf 158, Meryem 30, En'am 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26 şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah-u Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar insanların hidayetine vesiledir. Bana verilen Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise Hatem-ül Enbiya ise Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugün konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği 5 görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse
bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti müşride tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukum el kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine, kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev. Hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri de o size öğretsin. 5 görevle Allah Teala Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak 1- size ayetlerimizi okusun. 2- sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3- size kitabı öğretsin. 4- size hikmeti öğretsin. 5- size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre 2. safa
Hepsi Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. 3. Safa nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman. 3. görev Resulullah'a kitabın öğretilmesi. 4. görev hikmetin öğretilmesi. Ve 5. görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safhalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs eskesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi kitabın öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi hikmetin öğretilmesi. 6. safa ihlas, irşat, hikmetin öğretilmesi. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları İlim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamı ile kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'lerle Veli Resul arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah-u Teala Nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Evet, her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Son nübüvvet Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risale şeklinde devam ettiğine göre o zaman Allah-u Teala Veli Resuller arasından
seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farklılıkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli resullerin ise dört görevi vardır. Nebi resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmeti öğretmek, dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesinde öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan, her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberler dışında da kullanılır. Veli Resullerin dört görevi, Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Tabi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an ayetleriyle kayıt altına alan beş görevinin muhtevası günümüz geleneksel din tatbikatından tamamen ortadan kaldırılmış. Bu Resulullah'ın beş göreviyle alakalı din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Risalet yorumluyorlar. Peygamber Efendimiz son nebi ve son resuldür. Onunla beraber risalet tamamlanmıştır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytüm kitâbin hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir veli resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitaplarıyla amel etmeyi de veli resullerin görevi olarak ifade ediyor. Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Ve izâ hasâlâ misâken nebîne
ve minke ve Nuhun ve İbrahim ve Musa ve İsa. 5 tane Ulu Azm Nebisi'nden misak alıyor. Onlar arasında Nebiyer Aleyhisselatü'ne Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz'e Ulu Azm Nebiler arasında misak alınan Nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resulün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resuldür ki bu Mehdi Resuldür. O zaman din adamlarının Nebiler Sultanı Peygamber hem son Nebidir hem son Resuldür demeleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. İşte böylece insanlar kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne yazsın ki hükümsüz kılıyor. Din adamlarına göre vahiy nedir? Vahiy Allah ile kul arasındaki bildirim köprüsüdür diyor din adamı. Peygamberlere gelir. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre insanlığa açılan bu rahmet kapısı artık daha açılmamak üzere Allah tarafından kapatılmıştır. Yani Resulullah'la vahiy sona ermiştir diyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleri vahiy Allah'ın mahlukatıyla konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa isimli havarilere vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Fusilet 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Ali İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunların hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamların yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebiler ise sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşid. Son mürşid Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır bulundu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesindir ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bize üstüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor. İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlenir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle
bir talebin sahibi olursa üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağa kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür ve bu kişi üzerine Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder. Bu kişi Rahim esması ile Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de, bu ayetler arasında da 12 ayette var, bize farz kılıyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladı Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle mel imanü Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâle l-imanü en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu l-ba'si. Resulullah'ın iman tarifi arasında lika Allah var. Lika Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Lika Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani nikah Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi nikah Allah'ı dilemiyorlar. Nikah Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor. Lika Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a yediği ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak. Rahim esması ile tecellisi de 4. basamak. 5. basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. 5. basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada mütalik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerindeki kinet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah-u Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah-u Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cennete biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlar
Günahları sevaba çevirenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevrilenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti. Ve elbette bütün sahabeyi Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel, çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi? Hazreti Ebubekir'in ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. İlk mübeşşirat, yani salih rüyayı gören Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü olarak gördü. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala gözünden hicabın müstereyi almadı. Kulaklardaki vakrayı almadı. Kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatem-ül Enbiya, Peygamber Efendimizin beş görevli vazifeli kıldığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için vaaz ettiği hadiste levlel murabbi lema areftü rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Yedi furkanın sahibi olan kişi Tegabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istihanenin mürşid olduğunu buyuruyor. Yani istihane özel bir yardım. Bu yardım mürşidi ifade ediyor. Fatiha 5'te yalnız senden istihane-i mürşidimizi isteriz. Mürşidi namazla isteyin. Hacet namazıyla. Sabır ve namazla istihane-i isteyin. Arap 128, Enbiya 105 yine istihane-i isteyin. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu dile getiriyor. İşte 4 rekatlık bir namaz, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil gecelerinde, mübarek gecelerde kılınması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Birinci rekata Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, ikinci rekata Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, üçüncü rekata İhlas Felek Naz, dördüncü rekata İhlas Felek Naz. Kimdir 10 ayet gereğince mürşide tabi olmanın delalettedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Onlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Ama delalette olan insanlar 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki her şey Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala bize açıklıyor.
Ama Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı açıklıyor. Ben son mürşidim demiyor. Tam tersi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyenlere ithaf olunur. Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bu devrinde yaşayan bir insan ben Resulullah'ın döneminde yaşaysam ona itaat edecektim diyen kişinin ne yapması lazım? Hacet namazıyla devrin imamını sorması lazım. Allah'ın gösterdiği hidayete erdiren devrin imamına tabi olup itaat etmesi lazım. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın burada alimler dediği daimi zikrin sahibi olan kişiler. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan alimler ve halifeler gelecek. Her kavimde Allah-u Teala veli resuller tayin ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَنْ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنِبُوا تَعُوتَ Bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinav etsinler diye veli resuller tayin ediyor. Bu veli resuller Mümin 44'e göre ard arda gönderiliyor. Aralarında fetret dönemi yok. Bakara 87'de öyle. İşte onlara ulaşmak yine hacet namazıyla mümkün. Yine tekrar 7 hadise bakacak olursak size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Her devirde devrin imamının ruhu tabi olanların başlarının üzerine gönderiliyor. O zaman hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa onun başının üzerine bir başkası kişinin değil devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah tarafından gönderilir. Vallahi Resulü benden sonra mürşit yoktur demiyor. Vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Risalet benimle sona ermiştir demiyor. Benimle, ben son mürşidim, mürşit benimle sona ermiştir demiyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Eğer Allah Resulü sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyorsa. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabi'in sahabeye tabi olmuşsa. Eğer Tövbe 100'de tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşsa. O zaman her devirdeki insanların hacet namazıyla Allah'tan sordukları mürşide tabi olması farz değil mi? İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste herkesin mürşidine tabi olmasını beyan ediyor 7 hadiste. 14. basamak Allah'ın gönderdiği nurlar nefslerinin kalbine yerleşmeye başlıyor ve ilk 7 nur birikimiyle nefsi emarenin sahibi nefsi emareden kurtuluyorlar. Nefs ezkesi birinci basamana ulaştı. İkinci defa %7 nur birikim nefs-i levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimiyle nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i maziye kademelerini bir bir geçiyor. Ve her seferinde %7 nurla aydınlanan kat nefs ezke kademesine ulaştığımız zaman %49 nura kavuşmuş oluyor. Huşudayken de %2 nur aldığımız için toplam %51 nur kalbimiz aydınlanıyor. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle donanmış olduğu halde bu noktada afetlerin ötesine bir geçiş söz konusu ve afetlerden daha fazla fazilet nefsimizin kalbinde birikmiş durumda. %49 fazilet, %2 rahmet, toplam %51 başlangıçta nefsimizin kalbi ise %100 karanlıklarla afetlerle doluydu. Şeytan nefsimizin bütününe tesir etmek imkanının sahibiydi ama bu noktada nefs ezkesinden sonra yani Resulullah'ın ikinci görevini yerine getirmesinden sonra sahabe için şeytanın tesir edebileceği saha %100 iken %49'a düşüyor. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Neyle daraltacağız? Nefs ezkesiyle. Yarıdan aşağıya düşmüştür nefis, karanlıklar. Artık şeytanın hakimiyeti altında olan bir nefs kalbinin sahibi değil sahabe. Onların kalbinde Allah'ın nurları hakim dokununda. Aynı nokta ruhların Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu nokta. Allah Teala'nın bütün peygamberleri kavimlerini tövbeye, rahmete ve mağfirete davet etmişler. Evet, silahitimize Adem Aleyhisselam
Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Hep kavimlerini rahmete, mağfirete, tövbeye davet etmişler. Bütün peygamberler, kim tabi olursa, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu tabi oldu. Tabi oldukları an Allah Teala'nın mührünü, kalplerinin mührünü açtı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya aldı. Kalbin içine iman kelimesini yazdı mücadele ilke göre ve bütün sahabe bununla mümin olmuşlardır. Ruhları vücutlarından ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı, Allah Teala'ya doğru yola çıktı. 7 kademede, 7 ayrı kademede nur birikimi boyunca ruh Allah'a doğru yaptı yolculuğunu, seyri sülükü 7 kademede tamamladı. 2. gök katına, 3. gök katına, 4. 5. 6. 7. gök katına ruh yükselerek en sonuçta varlıklar alemin son noktasından yokluğa geçerek Allah'ın zatında yok oldu. Neyle yok oldu? Nefs tezkesiyle. Nefs tezkesi olmasaydı ruh rukaya yükselemezdi. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaştı, ifna oldu, Allah'ın zatına yok oldu. Ama bu noktadan itibaren olay bitmedi. Resulullah'ın üçüncü görevi devreye giriyor. Kitabın öğretilmesi, yani fizik vücut teslimi. İşte bu noktada kişi Allah'a yeniden vekil tayin etmesi, Allah'a tevekkül etmesi ve zikrini arttırması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saatlik zikir kişiyi zahitlerden kılar. Evet. %50'den fazla nur birikimini

zatına ben ve bana tabir olanlar biz fizik uçumuzu Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar hidayete ermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tezkiye boyunca sadece lafzı öğretilmiştir. Ruha geçiş 22. basamakla başlar. Yani fizik ucunu Allah-u Teala teslimine. Burası fena makamıdır. Fena makamda kalbimizdeki nurlar 161'e ulaşır. Sonra Allah-u Teala yeni ruhumuzu vücuda getirip ona bir taat insan eder. Beka makamı. Bu taat insanı aldığımız yeni bir kademedeyiz. Beka makamı taatin üzerinde ruhumuz baki olacağı için. Allah-u Teala bunu Enam suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sonra züht makamı zikrimiz günün yarısını aşıyor. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya teslim oluyor ve böylece Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekleşiyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4. ruha girmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kitabın öğretilmesi bu şekilde Resulullah tarafından sahabeye öğretiliyor ve yerine getiriliyor. Bundan sonraki 26. basamak daimi zikri gerektiriyor. Kitabın öğretilmesi kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir, açılmayabilir de. Açılırsa kişi irfan ehli olur. İlim ehliydi. İrfan açılmazsa hala alim olmakta devam edecektir. Kur'an'ın lafzını öğrendiğiniz arkasından da ruhunun 4 tanesini öğrendiniz ve 7. ruhun 4'ünde de yine daimi zikirle hikmeti öğrenmeye başlayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir insan kalp gözü kalp kulağı açık ve 24 saat zikrettiği için daimi zikirde 19 faziletin sahibi. Bu sebeple daimi zikirdeki insan hikmet, ulul elbab hikmet sahibidir. Artık bizim için 7 tane unsur vardır. 1. Kalp gözü açılmıştır dediğim gibi. 2. Kalp kulağı açılmıştır. Nefsin bütün kalbindeki afetler yok olmuştur. 3. Yerlerine ruhumuzun hasretleri, faziletler olarak gelmiştir. 4. Bu 4 asıl sonucu 3 tane sonuç şartına bizi götürüyor. Hikmet sahibi, hüküm sahibi oluruz. 1. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin hangisine uyar, hangisini açıklıyor, anlıyoruz. İkincisi, hayır sahibi oluruz. Devamlı zikrettiğimiz için. Üçüncüsü de bilmediğimiz noktaları Allah'tan sorma yetkisinde olduğumuz için ehli tezekkür oluruz. Artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyoruz. Bu durumdaki bir insan ulu elbab makamındadır. Tezekkür sahibiyiz. Allah'la konuşma etkisine sahibiz. Yani o kişiyi Allah-u Teala vahy ediyor. Allah'ın bazı konuları müzakere etmek üzere her zaman o kişi konuşabilme imkanı sahibidir. Ehli tezekkürdür. Artık ilmel yakinin ötesinde aynel yakin kademesindeyiz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnızsa kalsanız dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Evet. Demek ki size ahiret ve dünya saadetini elde edebilecek şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse Kur'an'ın ruhundan kitabın öğretilmesini geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ifadesine bakıyoruz. Hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde 26-20. basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın da 4. mertebesine göre buna dahil edebiliriz. Hikmete dahil edin. 5. mertebe, 6. mertebe hikmetin ötesini ifade eder. 5. mertebe kişiyi veli mürşid kılar, 6. mertebede veli resuller, 7. mertebede de devrin imamı söz konusu. Devrin imamının 5 görevi arasında hikmetin ötesini öğretilmesi vardır. Burada hakkul yakinin sahibi olacağız.

zatını gördüğümüz zaman. Allah'ın kuluyken Allah'ın kölesi olacağız irademizi teslim ettiğimiz zaman. Allah'ın esiri olacağız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Öyleyse 22. basamakta ruhumuzun Allah'a teslim ettiğini, 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ettik. 20. basamakta 5. kademesinde de irademizi de teslim etmiş oluyoruz ve böylece hakkal yakinin de sahibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın bütününü özetleyen ve Asr suresini açıklarcasına ya alim olun, ya mutalim olun, ya dinleyen olun veya seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olsunuz. Kimdir beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının bütününü izah etmiş. Hepimizin bütün bu muhtevaları yaşayıp Allah'ın en sevgili kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevler nelerdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsanız ki 28 basamak İslam merdiveni hep Resulullah'la birlikte yaşandı. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla Allah'ın üzerine tecelli ettiği birisi, ardından Resulullah'ın varisi olan devrin imamı, onun temsil eden vesile birisi, veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferanslarımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir Müslümanın Allah'a, peygambere ve Kur'an'a karşı vazifeleri, görevleri nelerdir açıklayabilir misiniz? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona şirk koşmamaları, kalben ulaşmayı dilemeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara mürşit göstermesi, mürşide tabi olmaları ve daha sonra da sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeleri şeklinde Hanif dininin üç esasını içeriyor. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in görevleri günümüzde de devam ediyor mu? Yoksa Peygamber Efendimiz'in varisleri var mı? Varsa onları görevleri devam ediyor mu? Açıklayabilir misin? Elbette. El ulema verasetil enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Teala Kur'an ayetleriyle kıyamete kadar 7 kuf varisin devam edeceğini buyuruyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, maruf lahmeden münkerden hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi. Hayır, Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 1. Kur'an ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 2. Hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 3. İrşad eden Resulullah'ın varisi 4. Maruf rehmeden münkerden neyden Resulullah'ın varisi 5. Hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 6. Ve veli Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi Resulullah'ın varislerini oluşturuyor. Allah'a davet edenler. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Salam makamının kademeleri arasında aralığı var mıdır? Yoksa arda arda mı ceryan ediyor? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. Salahın ikinci kademesi salah nurun verilmesi. Salahın üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Salahın dördüncü kademesi
iradenin Allah'a teslimi. Bunlar hepsi tövbe-i nasuhla ard arda gerçekleşiyor. Arkasından Allah Teala o kişiye zatını gösteriyor. Ve irşat makamına tayin ediyor. İşte 6. kademesinde de Veli Resuller var, 7. kademesinde onlar arasında seçilen devrin imamı var. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam, tebliğ yapılırken cehennem, şeytan, nefs gibi kelimeler cümlenin içerisine girdiğinde gençler hemen uzaklaşıyor. Gençlerle kaliteli ve doğru tebliği nasıl yapabiliriz? Aslında insanla Allah arasındaki ilişkide hayırdan bahsettiğimiz zaman, mutluluktan bahsettiğimiz zaman, kolaylaştırdığımız zaman, zorlaştırmadığımız zaman, sevdirdiğimiz zaman, nefret ettirmediğimiz zaman daha üst seviyede kazancın sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan ama bir hakikat var ki o da Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Şeytan insanların ebedi düşmanıdır. Nefs 19 afetle mağlur, şeytana çanak tutan bir bedenimizdir. Ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmemiz halinde de getirmeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatler de Kur'an'ın bir gerçeği. Ama ne yapılabilir? Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın size vereceği ihsanlar bunlar. Mürşide tabi olursanız verecekleri 7 nimet, 7 kap şartı zikrinize devam ederseniz çok kısa süre içinde Allah'ın garantisine 3 tane cennet dünya saadetinin yarısından bahsedebilirsiniz. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen muhterem efendimizi ve sizi çok özlüyoruz ve bu özlem sonucu istemsizce saatlerce gözlerimizden yaş akıyor. Resul'e olan özlem ve sevgi, Allah'a olan sevgi ve özlemle paralel midir? Açıklar mısınız? Evet. Kim Resul'ü severse o Allah'ı da çok seven birisidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in haksızlığa karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir yerde bir haksızlık, zulüm varsa ve karşı çıkmıyorsanız dilinize, o zaman o susan şeytandır. Elinizle evvela onu devreden çıkartın. Sonra dilinizle o olmasa imanın en zayıfı kalpten rıza göstermemektir. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler devamlı bir hercümerç içerisinde birbiriyle kavga halinde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Ama bunu bilen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kardeşimizin buna rıza göstermesi elbette doğru değil. Çünkü yaratılış gayemiz Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. O zaman onların kavgasına seyirci kalmak değil, tam tersi kalben taraftar olmamalıyız. Onların hidayete ulaşması istikametinde dua etmeliyiz kalpten. Onların mürşide ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Ve onların nefs seskesine ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Hadis-i şerif şöyleydi. Evvela elinizle karşı çıkın, sonra dilinizle, sonra da bu olmasa kalbinizden buğz edin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sonuna geldik. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.
Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakı ile ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam'la günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabeyi bugün insandan ayıran unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle asr-ı saadete ulaştılar. Ama bugün sahabenin yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler esiyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler Zümer 17'ye göre. Hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi Resulullah'a tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girerek fizik vücut teslimi yaptılar ve hepsi de hikmeti öğrenmek suretiyle nefs teslimi ve ihlasa irşada ulaştılar. En sonunda hikmetin de ötesini öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek Allah tarafından hepsi inşallah memur ve mezun kurundu. İşte bütün bunları sahabe nasıl başardı? Sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet tabiyet unsurudur. Yani onlar mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Bu tabiyet yoksa 7 safanın 7'si de yok. Allah'a teslim olmak bütün insanlar için mutlaka önce mürşide teslim olmakla gerçekleşir. Bu olay tahakkuk etmediği süre içerisinde hiçbir kimsenin teslimi İslam'da, Kur'an'daki İslam'ı yaşaması mümkün değil. Nitekim sahabe evvela hepsi cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Kabile hayatını yaşayan sahabeler aralarında kan davaları vardı. Birisi çoğu kanlı katillerdi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hidayet güneşi ve şöyle buyuruyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yıldızlar şunu güneşten alıyor. Gerçekten de güneşin olduğu yerde yıldızların elbette hükmü yok, ama bir sahabi ya Resulullah, sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek, dini kimden öğreneceğiz? İşte bu hadisle açıklıyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani hidayetin merkezinde tabiyet var. Hidayet yoksa Kur'an'daki İslam söz konusu değil. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Allah Teala Alimen 103'te siz birbirinizin can düşmanıydınız ama Allah kalplerinizi telif etti. onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Araf 157'de de onlar ki ümmi nevi ve Resul'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ يَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaşanlar için Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü en güzel örnektir. On ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse delaletten kurtulmak mutlak surette mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. İkinci sual, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayamış olur mu? Hayır. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden ibarettir. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ama vasıta emirlerden de hayati önem ve haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmektir. İblis Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını ve 4 teslimini insanlardan saklamayı başarmıştır. 14 asırda sahabe gibi olmaktan çıkılmış, İslam yaşanmaz olmuştur. 14 asır ve başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyoruz. 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Bu 7 safha ve 4 teslimine oluşan 28 basamaklı sürecin her safhası Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiştir. Bir kere daha 7 safha ve 4 teslime bakalım ve sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadığını görelim. Sahabe Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17, Enfal 29. Hepsi Mürşid'den Hasan Evliya Sultan'ın Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını nefs eskesiyle teslim etmiş. Fizik vücut teslimiyle kitabı öğrenmişler. Nefsin daimi zikre ulaşmaklar, nefs teslimini yaparak ihlasa ulaşmakla da hikmeti öğrenmişler. Ve irade teslimiyle bütün bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Zaten Resulullah'ın sahabeye karşı 5 görevi var. Ayetlerin tilaveti ilk 2 basamağı ifade ediyor. 1. safha ile 2. safha. Nefs eskesi 3. safhayı. Kitabın öğretilmesi 4. safha. Hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safhayı. Ve hikmetin ötesini öğretilmesi ise 7. safhayı oluşturuyor. 3. sual, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ın günümüzde yeniden ihya edilmesi mümkün müdür? Elbette. Nitekim 14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin nailisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah'ın bir veli Resulü, Allah-u Teala hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Ve baktığımız zaman Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi enni kavmi tehazel Kur'an mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte iblisin tesiriyle Kur'an'ın, insanların Kur'an'dan ayrıldığı bir dönemde Allah Teala Resulünü hidayetle vazifeli kılıyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah katındaki yeri çok önemli. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةٍ Mehdi Aleyhisselam'ın görevinin kainatta tek bir dinin varlığını ispat etmek, öğretmek, yaşatmak ve öğretmektir. Size ey ulu azim nebileri kitap ve hikmet verdik. Bu ulu azim nebilerin başında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz geliyor ve bu dinin şeriatı tek, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatıdır. Hazreti Nuh'un şeriatı Peygamber Efendimiz'in şeriatıdır. Şeriat tek. Din de tek. Ve ona yardım edeceksiniz diyor. Ulul azm nebilerin hepsi neyle yardım ediyorlar? Mehdi Aleyhisselam'a. Mehdi Aleyhisselam ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i Allah kendisine öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam'a öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrendiği zaman Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah 4 teslimde oluştuğunu ama aynı 7 sabah 4 teslimin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatında İncil'de olduğunu ama aynı öğretinin Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ın şeriatında olduğunu, Hazreti İbrahim'in de şeriatında olduğu, Hazreti Nuh'un şeriatında olduğunu ve dinlerin olmadığı tek bir din olduğunu buyuruyor. İşte bu tek dinle tamam tekrar kainat İslam'la müşerref olacaktır. O zaman İslam bütün dünyanın dini olacaktır. İslam garip başladı, garip oldu, başladı yer dönecektir o gariplere. O gün İslam'ı yaşayan garipler müjdeler olsun. O garipler kimlerdi ya Resulallah? İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ihya ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor Peygamber Efendimiz. Benimle insanlar nasıl şirkten ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmanın dilemeleri yatıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her şeyi Allah'tan istemek bir. İkincisi sabretmek. Bir de kalpten istemek. Bütün kalbinle istemek. Rabbına kavuşmak için.
3: Allah'ı anmak. Onun için namazlar kılmak, dualar etmek.
4: Huzur, yakınlık, rahatlamak.
5: Allah'a ulaşmak zaten bizim her şeyimiz Allah'a ulaşıyor. Allah zaten her türlü her şeyimizi görüyor.
1: Nasıl Allah'a ulaşabiliriz peki?
4: Abdest aldığın zaman, namazın, seccadeni serdiğin zaman Allah'a ulaşmak, Allah'la konuşmak, secdede yani kapanmak.
2: Rabbimiz diyor ki bana borç ver. Biz borç verebilir miyiz Rabbime? Ne diyor? Kuluna yardım et. İyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Gece gündüz öyle diyorum. Allah'ım bana ver, ben de herkese vereyim.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak bir ruh vermiş. Ey Yüce Allah'ım, Ben de senin bana emanet olarak verdiğin ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte bu duayı şu an duydunuz. Bu duayı kalpten yapmak ister misin?
5: Ya ben de ilk defa duyuyorum evet ama genişletmek isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünyada yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünyada yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Senin ermiş evlana olmak istiyorum.
2: Bana da nasip et ya Rabbi.
0: Misafirimiz Rabbim diyor bana borç ver. Biz ona borç verebilir miyiz? Ne diyor? Kuluma yardım et, iyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Başkalarına yaptığımız yardımlar Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Evet. Gerçekten de Bakara suresinin 245. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala karz-ı harsenden bahsediyor. Kim Allah'a güzel bir borç verirse o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Evet, yani rızkı daraltır ve genişleten odur. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve bu üç vücut ve serbest irade sahibi insanın Allah'ın kendisine farz kıldığı yedi safa dört teslimiyi gerçekleştirmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmasını istiyor. Her şey tesbih ediyor. Serbest irade sahibi iki varlık var, cinler ve insanlar. Ve Allah Teala onlar için de وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında insanlar şeytanın kulu, şeytanın dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu, şeytanın dostluğundan kurtulmak bir dilektir. Allah'ın Resulleriyle insanlar Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtulurlar. Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Onlara verdiğiniz her mutluluğun karşılığını mutlaka size de yaşatır. O insan ilişkilerinde mutluluk da gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayız. Evvel ilk adımı atmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz 19 tane hasreti, nefsimiz de 19 afeti muhtevasında barındırıyor. Denge içerisinde hayata başlıyoruz. Ama hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlıyoruz. Ve bu hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlayan kişi, iblis, sırat-ı müstakime Allah'a ulaşan yola oturmak suretiyle insanların Allah'a kul olmasını, Allah'a dost olmasını engelliyor. Şeytanın kulu, şeytanın dostu olmasının devamını istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Onların nefsini afetlerine tesir ederek. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştır. Allah-u Teala mürşide tabiyeti de bize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Mürşid kimdir?
2: Kalbi temiz, gerçekten Allah'a inanan bir insansa, kalbi temizse, insanlara faydası varsa onu mürşid olarak kabul ediyor.
5: Yunus Emre gibi hani dini öğreten insanlar, bizim hayatımız için gerekli insanlardır.
1: Sizin bir mürşidiniz olsunuz ister miydiniz? Size böyle
4: yok, ben kendim Kur'an okuyorum zaten.
2: Elbette isterdim. Bana her yönden yardımcı olup da yol gösterene niye istemeyim ki?
1: O zaman ben
2: Allah'a varışı kim istemez ki?
3: Bilmeyen insanlar için bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes kendi iradesiyle sonuna kadar ulaşamayabilir bu bilgilere. Bu.
4: Bağlı insanlara saygı duyuyorum canım.
1: Ama siz bir mürşidiniz olsunuz istemiyorsunuz.
4: Yok. Ben babamdan, amcamdan, ben evde Kur'an'ımı okuyorum.
1: Peki size...
4: çekiyorum, tesbihimi çekiyorum.
1: Yani şöyle, Allah'tan sorarak, birinin söylemesiyle değil Allah'ım.
4: Ama kitap var, şey var, onu açıp okuyorum. Öğrenmek istediğim şeyi Diyanet sayfasına takip ediyorum.
1: Şu an kıyamete kadar mürşitler var mı? Yoksa çok eskiden mi kaldı?
2: Vallahi şimdi yavrum, ben insanları tanıyamıyorum şimdi. o kadar kötülük var ki ben anlayamadım insanları, ama belki de dünyanın en iyi, en temiz kalpli, en iyi şeyli, vicdanlı insanları vardır.
0: Sahibimiz mürşit konusunda ben babamdan, amcamdan öğrendim. Evde Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, öğrenmek istediğimi öğreniyorum dedi. Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda mürşitlerin rolü nedir? Şimdi kardeşimiz Kur'an'ı okuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuyarak onu Kur'an öğretimine götürür mü? Hayır. İşte sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ve Allah-u Teala emrediyor. Diyor ki benim size tayin ettiğim mürşit size ayetleri tilavet ediyor bir. Benim size tayin ettiğim mürşid sizin nefsinizi tezkiye ediyor iki. Benim size tayin ettiğim mürşid size kitabı öğretiyor üç. Benim size tayin ettiğim mürşid size hikmeti öğretiyor dört. Benim size tayin ettiğim mürşid size hikmetin ötesini öğretiyor beş. Öyleyse burada beş görevin beşi de mürşidle gerçekleşiyor. Sen kendini kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ayetleri tilavet edersin diye bir ayet yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak nefsini tezkiye edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ruhunu teslim edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak fizik vücut teslimi yaparsın yok. Nefs teslimi yapmak yok. İrade teslimi yapmak hiçbirisi yok. Kendi kendine bu iş olmaz. O halde hepsi mürşitle gerçekleşir. Nitekim Allah-u Teala Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِمْ يَدْعُونَ لَيْلَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَرُونَ الْمُكَرُ اُلَٰيكِ مُفْلُحُونَ Sizin içinizden bir ümmet olsun, hayra davet etsin, maruf emretsin ve mükerden ne yesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve bu hayra ulaşanlar daimi zikrin sahipleri. Fusilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanından diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte her devirde öğrenim öğretenler var. İnsanlar mürşit olmadan öğretici kademesine, öğretenler kademesinde bulunabilirler tabii. Ama öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alıyor. Ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Ama mürşit öğreten ve yaşatandır. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i okunmasının tilavetini Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demiyor. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam kimden Kur'an'ı öğrenmiştir? Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala'dan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i yaşatıyor, öğretiyor, öğreniyor Allah'tan, yaşatıyor ve öğretiyor Allah'ın emriyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle vasıtakla ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. Sahabenin hayatları boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hep riayet ettikleri ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri deyince ne anlamalıyız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamış. Bu 7 Safa 4 Teslim'le A'dan Z'ye kadar hepsini sahabeye aktarmış. Bize kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la gerçekleştirecek. Benimle insanlar Allah-u Teala bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sonra diyor. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onlar fitneden kurtulacaklardır. Sünnet-i Seniyye yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatidir. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirmiş olan ve Allah'ın ona emir vererek bu nevi farzı kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimidir. Ama onların hayatı önem taşıyan zaman içerisinde yok olmuştu. İnsanların kurtuluşa ulaşılması mümkün olmayan sünnetleri yapan herkes sünnete tabi olduklarını söylüyorlar. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim peygamberimin sünneti. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Allah'ın kitabı dinin teorisini ifade ediyor. Resulullah'ın sünneti ve ehl-i beyt de bu işin tatbikatıdır. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in yaşanması, hayata geçirilmesidir. Ehl-i beyt de her devirde Kur'an'ın bütününü öğreten en üst seviyede Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Allah'ın mürşididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır evvel tüm sahabe dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emirin zikir olduğunu göstermiş. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu? Yani zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
2: Zikretmek güzel bir şey. Şimdi bazı insanlar o kadar böyle kendinden geçiyor ki, o kadar gençiyor ki onlara inanıyorum ben. Aşka geliyor. Onlara inanıyorum ben. Yoksa böyle göstermelik kesinlikle kabul etmiyorum.
4: Etmiyor kızım. Allah'a yeterince zikir etme değil, Allah'a inanmıyorlar. Zikirle Allah'a açılmaz kapıları açılıyor yani zikirle.
5: İçimizden hep bence bir gelmeli böyle zikir etmek. Ya bir süresi yok benim için. Bir zaman kavramı yoktur yani bence. İstediğimiz zaman, ne zaman istersek zikir edebiliriz.
3: Şükretmek gibi olmalı bence çünkü. Aynen. Şükretmek de mesela her zaman Allah'a şükürler olsun diyebilirsin. Bir şey olur Allah'a şükürler olsun. Zikretmek de bunun gibi olmalı bence. Mesela beş vakit namaz gibi özel olarak beş vakit zikretmeyiz mesela.
4: Zikretmek, Allah'ı sevmek, Allah'a bağlı olmak tabii kızım. Ne güzel. Allah dediğin zaman bile insanın kalbi uyanmasa yazık o kalbe.
2: Birini gördüm. Allah affetsin. Onun yaptığı böyle zıplayıp şey yaptığına önce güldüm. Evet. Ama o şeye kimse erişemez. Cezme mi oluyor işte artık neyse. Titredi, heyecanlandı, zıpladı. Ona inandım. Önce güldüm, sonra inandım.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz?
4: Çok seviyorum Allah'ı. Çok yani tarif bile edemem yani.
0: Müslüman her zaman Allah'a şükrediyoruz. Zikretmek de bunun gibi olmalı. Namaz beş vakit özel olarak zikretmek olmamalı. Zikrin devamlı olmasının önemi nedir? Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını, daimi mutlu olmasını istiyor. Daimi mutluluk daimi zikirle gerçekleşir. Üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın yolunda insanlar için Allah'a değer vermenin en sağlam ölçüsü zikirdir. Zikre ne kadar değer veriyorsak Allah'a verdiğimiz önem o kadardır. Allah'ın farzı sadece ara sıra zikretmek yapmak değildir. Allah-u Teala hem zikri hem de daimi zikri hem de çok zikri, daimi zikri farz kılmıştır. İşte Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret, bu ara sıra zikirdir. Asaf 41, Rabbin ismini çok zikret, bu en az 13 saat zikirdir. Nisa 103, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daimi Allah'ı zikir. Bu da daimi zikirdir. Zikir nefsimizin kalbine Allah'tan gelen nurların gelip yerleşmesini sağlayan yani vasıta. Zikir yaptıkça nefsin kalbindeki afetler azalır. Mutluluğumuz ona paralel olarak artar. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra nefsimizdeki bütün afetler tamamen yok olur. Yerine 19 fazilet gelip yerleşir. Faziletli, erdemli bir insan oluruz. Sonsuz mutlulukları yaşamaya başlarız. Hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en çok fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip, siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyuruyor ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hocam sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Ben İstanbul'dan Levent Bozkurt. Müsaadenizle bir sualim vardı inşallah. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflarda olacağı doğru mudur inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflara sahip olacağı doğru mudur? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-evvelinden bahsediyor. Sabikun'un evveli Resulullah'ın sahabeleri muhacir ve ensardan oluşuyor. Ama 14. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-ahirinden bahsediyor. Sabikun'un el-evvelin daha çok ama Sabikun'un el-ahirin daha az ve onlar da Mehdi Aleyhisselam'ın Sabikun'un el-ahirin öğrencilerinde 7-4 teslimi yaşayarak bir asr-ı saadet daha gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerimi özledim deyince sahabeden bir tanesi bir senin kardeşleriniz değil mi? Ya Resulullah hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. İşte kardeşlerim diye bahsetti. Mehdi aleyhisselam döneminde 7-4 teslimi yaşayanlar olacak. Vakıa suresinde hem Sabikun el-Ahirinden hem de Sabikun el-Evvelinden bahsediyor. Ve Vakıa 13 Sabikun el-Evvelin, Vakıa 14 Sabikun el-Ahirin ifade ediyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da bunu söylemesi mutlak surette Mehdi Aleyhisselam döneminde de bir ikinci asr-ı saadetin kesin yaşayacağını Allah-u Teala bize ispat etmiş oluyor. Hepimizin hedefi Allah'ın güzellerini yaşamak olmalı. Ama bu güzelliklere ulaşabilmek mutlaka 7-4 teslimle mümkündür. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Biz de ve sizler muhterem efendimiz de buyuruyor ki biz mutlaka dua edeceğiz sizlere ve onlara benzer toplum oluşturmak için bütün gayretimizi çalışacağız. Benim sünnetim, hünerimin kaybolmayı yüz tuttuğu bir devirde Allah-u Teala'nın bir dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Yani benim sünnetlerimin kaybolduğu, yüz tuttuğu, yani Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin kaybolduğu, yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek Mehdi Aleyhisselam. Benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, gerçekten de öyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam. Efendimiz bir kardeşimizin, sosyal hayattan uzaklaştım, dünyadan zevk alamıyorum. Nasıl kurtulabilirim? Sualine, kurtulmana gerek yok. Olmanız gereken nokta bu, buyurmuşlardı. Depresyon kaynaklı hiçbir şeyden mutlu olamama ile Allah'ın dizaynı olarak dünyadan zevk almamanın ayrımını nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Nefsin bütün taleplerinin arkasında geçici bir zevk yaşanıyor ama bitiminden sonra nefsin talepleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, muhtevasını alıyor ve emirlerini de inkar ettiriyor. Nefsin bütün talepleri nefs, Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Orada öyle olmasına rağmen geçici bir takım zevkleri ihtiva ediyor. Mesela içki içen bir adam, gel kafayı çekelim. Tamam, o süre içerisinde kafayı çekiyor, geçici bir sarhoşluk haliyle belki problemlerden uzaklaşıyor ama bir, o süre içerisinde Allah'ın farz emri namazı yerine getirmiyor. İki, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezzamu rijsun amel şeytan. Ey iman edenler, içki, kumar, fal okları, puta tapmak size yasaklandı. Feştenibu lehu leallekum tüflühün. Ondan kaçının. Böylece felaha erersiniz. Demek ki Allah-u Teala'nın bize bahşettiği hayat, şeytandan kaçmak, Allah'a sığınmak. Şu anda kardeşlerimizin hepsi böyle bir hayatı yaşıyor. Şeytandan kaçan, Allah'a sığınan, Allah'a giden yolcu olarak huzur ve mutluluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla şeytanla birlikte yaşanan o geçici zevkler hem ahiretimiz için zararlı hem dünyamız için. Diyoruz ya, niyeti dünya olana, ki bu dünyada yaşanıyor, Allah ikisini birden o kişi kaybediyor.

İnsan terazinin bir kefesinde bir anlık zevk var. Terazinin diğer kefesinde sonsuz bir ahiret saadeti var. Hangisini tercih etmemiz lazım akıl sahibi insanın? Sonsuz ahiret saadetini diğerine tercih etmesi lazım. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. O zaman bu zevk sahibi kardeşlerimize diyoruz ki eğer dünyada yaşamak istiyorsanız, yani zevkleri yaşamak istiyorsanız parmağın ucuyla bir ateşe sokun bakalım ne kadar dayanabilirsiniz. Öyleyse nasıl ondan kaçıyorsanız, dayanamıyorsanız sizin de o şekilde bu geçici zevklerden uzaklaşmanız lazım. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler. Yetmez. Az evvel de ifade ettim. Yani bu dünya ve dünyanın zevkleri ahireti bize unutturuyor ve dünyada da bizi şeytanın pençeresinde tutarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı içerisinde sebep oluyor. Halbuki eğer işte Muhterem Efendimizin de buyurduğu gibi burada olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı kalben dileyip tabiyetinizi gerçekleştiren insan zikrinizin artışına paralel her gün biraz daha hem ahiret hayatında cennetteki yeriniz yükselir hem de dünya hayatında mutluluğunuz artar. O sebeple Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Olmanız gereken nokta burası diyor. Kurtulmana gerek yok. Sen Allah'a ulaşmayı dilemişsin, mücrüne tabisin. Yapman gereken kesinlikle zikretmek. Kaldı ki belki böyle bir hastalık Allah Teala bir imtihan nevinden vermiştir. Ona derecat kazandırmak istiyor. İmtihanlar şey hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez, derecat kazanır. Derecat kazanmak tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi böyle bir olaysa o kişi de bunu bilmiyorsa, idrak etmiyorsa o zaman daha da kötü. O sebeple Muhterem Efendimiz böyle buyurmuştu inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslimi için zikrimizi nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin sohbetlerini çok dinleyin kardeşlerimize hep söylüyorum. Ve de hizmetlere buradan alacağınız ilimle insanların mutluluğuna vesile olun. Hizmetlere çok katılın ve zikrinizi yapın, etraftaki insanları sevin. Hayatı bu şekilde yaşayabilirsiniz. Yani şu mantıkla ben doğru bulmuyorum. Öğrenciler sınıfta biz de o evreleri geçirdik. Ders çalışıp çalışıp çalışıp ondan sonra sınıf geçtikten sonra boşlamak. Hayır öyle bir mantık yok sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında bizim için seçtiği ve alternatifi olmayan bir hayat. Yani şu anda fizik vücut teslimini yaptın. Öyle kabul edelim. Tatile mi çıkacaksın? Öyleyse üç şeyi aklınızdan çıkartmayın. Bu yol üzerinde kervan yolda düzülür. Muhterem Peygamber Efendimizin sözü. Ruh teslimini Allah Teala bize nasip kılıyor sırat-ı müstakim üzerinde. Ondan sonra hedefin tek var. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak ruhun teslimiyle, sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatını görmeye odaklanacaksınız. Allah'ın zatını görmeye odaklandığınız an bu yol üzerinden bir gün aksesuar olarak Allah Teala fizik vücut teslimini sana nasip edecek. Allah'ın zatını görmek hedefinse nefsin teslimini daimi zikri sana nasip eder ve daha ötede. Yani bu hayatın, bu yolun ikinci bir alternatifi yok. Öyleyse yapmanız gereken şey zikrinizi artırmak inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Araf 157 ayet-i kerimde onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Bu ayette göre İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in müjdelendiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Evet. Doğrudur. Hatta Bakara suresinin bir ayetinde eğer kardeşimiz bulabilirse şöyle. Onlar oğullarını
tanıdıkları gibi.

0: Bir peygamber efendimizi tanırlar diyor. Öyle bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla evet, İncil'de de geleceği müjdelenmiş. Kur'an-ı Kerim'de de, pardon, Tevrat'ta da geleceği müjdelenmiş. Ama şimdi aklımda Mümin suresinin 32, 33, 34. ayetlere baktığımız zaman ne göre orada bir, evet, şu anda Bakara 146 buldu kardeşimiz. Ellezine ataynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifun ebnahum. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler. Tanıyabilirler. Muhakkak ki onlardan bir fırka hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Öyleyse biliyorlar. Kitabı bilenler biliyor. Bakara 146. Şimdi Mümin suresinin o ayetlere bakalım. Ya kavmi inni ahafu aleyküm yevmet tenadi 33. 34 bakalım. Mümin suresi 34. ayet-i kerime. Evet, bir dakika, burası. Bakın Yusuf 34'te, andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam'a size beyinelerle, delillerle geldi. Demek ki Yusuf Aleyhisselam beyinelerle, delillerle geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zahil olmadı. Hatta o helak olduğu zaman. Yani bakın, dikkat edin, çok önemli bir ayet. Mümin 34. Andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam'ın, yani ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde devrin imamı Yusuf Aleyhisselam'dı. O da kendi kavmine ve bütün dünyaya nebi olması hasebiyle 7 sabah 4 teslimi anlattı. Size beyinelerle, delillerle geldi. Size getirdiği şeyden, yani 7 sabah 4 teslimden şüphe içinde olmanız zahir olmadı, bitmedi. Hatta o helak olduğu zaman, o öldüğü zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahs etmez, göndermez dediniz. Aynen hastalık bugün. Sevgili kardeşlerim, aynı hastalık bugün de var. Ve bugün bu hastalık sebebiyle insanlar ne yazık ki yaşaması gereken o sonsuz ahiret ve dünya saadetten çok uzaktalar. Şimdi tekrar bu ayet-i kerime kalsın ve 19 tane bidatla bunun Kur'an karşılıklarına beraber bakalım. Bu ayet-i kerimede onu gösterelim. Ne diyor bugün insanlar? Bu 34 ve 19 tane bidat karşılığı doğru, Kur'an-ı Kerim'de 19 tane hakikat. Evet, şimdi bakalım beraberce ne diyor bugünkü şey? Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Bu vahiy peygamber efendimizi sona etmiştir. Allah bir daha Resul göndermez. Yani bugünkü bidatlerden bir tanesi, bir daha artık Resul göndermez. Öyle demiyorlar mı? Evet. Risalet peygamber efendimize sona ermiştir. Belki onu bulamadım. Yani ne diyorlar? Dedikleri şu: Risalet peygamber efendimize sona ermiştir. Artık Allah bir daha veli Resul göndermez. Aynı hakikat burada da ifade edilmiş. Hatta o helak olduğu zaman, yani vefat ettiği zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez. E bugün bütün İslam alemi neye inanıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi, son Resul olduğuna inanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahzab 40'a göre son nebidir. Tamam. Ama son Resul değildir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. İşte bununla ilgili bir kitap da yazdık. Nedir o? Ahzab 40. Özellikle insanların unuttuğu bu hakikat ki, evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şeriat kitabı, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Risalet, Veli Resullük, Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın kanunu bu, kıyamete kadar devam eden Veli Resullük. O dönemde de hayır, o gitti, bir daha Allah Resul göndermez diyor. Hastalık aynı hastalık. İstanbul'dan. O zaman doğru mudur söyledik. Peygamber Efendimiz sana muhterem hocam, irade eksiklik nedir? Açıklayabilir misiniz? İrade eksikliği normal standartlarda irade ne zaman tamamlanır? İradeni Allah'a teslim ettiğin an. Öyleyse irade teslimine kadar daima eksiklik söz konusudur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cevher Hocam. Efendimizin ümmetiyle, hasretle ve hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı sizlere. İnsanlar birbirini sevseler, başkaları için onları mutlu etmek istikametinde talepte bulunanlar olsalar, mutlu olabilirler mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, bir daha suali korkacak olursak, insanlar birbirlerini sevseler, başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunan olsalar mutlu olabilirler mi? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse birbirini sevebilmeleri için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin kalplerini sevgide birleştiriyor. Öyle insanlar kendi kendine hadi ben seni seviyorumla olmuyor. Eğer gerçekten insan kardeşiyle olsaydı o zaman Kabil Habil'i öldürmezdi. Ama gördük ki öyle. O zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi ve birbirini sevenlerden olabilmesi için mutlak surette tabiyetini gerçekleştirmeleri lazım. Başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar. Bu talepte bulunmak, bu hedefe ulaşabilmek ancak yine devreye mürşidin himmeti, Allah'ın nusratı söz konusu. Yani bu yolda ulaşabildiğimiz ne kadar güzellik varsa burada hepsinde mürşidin himmeti var, Allah'ın nusratı var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mülk Suresi 22. ayetini açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Mülk 22'de şöyle buyuruyor Allah Teala. Allah sürünerek yürüyenler mi yoksa sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmak ümidiyle Allah'a doğru ruhlarını yola çıkaranlar mı hidayete erer diye soruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa ona ulaşın. Bir, yani henüz mürşide ulaşmamış, mürşide ulaşan mı? Yoksa mürşide tabi olmuş, sırat-ı müstakim üzerinde ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkan mı? Tabii ki Allah'a doğru ruhları yola çıkaranlar ayete erer. Henüz yani mürşidine ulaşmamış, sırat-ı müstakimde değil olan bir kişi, öbürü de mürşidine tabi olmuş, ruhu yola çıkmış. Hangisi hidayete erer? Ruhunu yola çıkartmış olan kişi hidayete erer inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem efendimiz Allah'ın güvenini kazanmak sohbetinde Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır buyurdu. Bizler ilk mürşidimize teslim oluyoruz. Sadece o vardır. Ne söylerse odur. O itaati kazandıktan sonra Allah'ta yok olmak, sıfır olmak noktasına mı ulaşıyoruz, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani eskiler fena fi şey, fena fi Resul ve fena fillah diye bir takım ayrımlarda bulmuşlardı yani. Efendimizin belirlediği son nokta. Yani eskiden evliyalar öyleydi. Biz ise şimdi sadece ruhunu Allah'a ulaştıran kişi için öyle konuşuyoruz. Halbuki bu teslimlerin bütünü evvela Ruhun teslimini gerçekleştireceksiniz ki bu zaten Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bir dilektir. Sonra fizik vücut teslimi dik yokuştur. Sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. İşte irade tesliminde ifade edilen şu. Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır. Allah razı olsun. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin şehvet afetini temizlemek için hangi esmaları çekmeliyim? Ve günde ne kadar çekmeliyim? Eşrafi esmasını çek ve sayısı kadar, günde 7 kere inşallah. Allah razı olsun. Patmos'tan bir kardeşim muhterem hocam, dinde mezhepler var mıdır? Bu konuda değerli açıklamalarınızı bekliyoruz. Dinde mezhepler yoktur sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı mezhebi var ve Tarikat-ı Muhammediye var. Mezhepler kaynakların bildirdiğine göre fıkhi mezhepler amelin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, ki ya bu da dünya, bu dünyaya dönük kısımdır. Bir de itikadi mezhepler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi. Ameli mezhepler de işte 4 tane mezhep diye ifade ediliyor. Halbuki biz Efendimiz'den sadece bir tek şey öğrendik. Kur'an mezhebi. Öyleyse itikad mutlak surette Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyenler hangi amelin ve imanın içinde olsalar, amelleri boşa gittiği için hiçbir ahiret ve dünya saadetine ulaşamazlar. Allah Teala Kur'an'da 19 tane açıdan kişilerin başlangıç noktasındaki hayatta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını buyuruyor. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar hangi amelin sahibi olursa olsunlar, ameller boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem, hidayette değiller, mümin değiller, takva sahibi değiller, ameli boşa gidiyor. Birbirine düşmandırlar, fitnedendirler vesaire. 19 tane özellik. Şimdi bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insan hangi mezhebe göre ibadet yapar yansın, kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Kurtuluşa ulaşabilmesi nedir? Bir tek dilekle 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviren. Tekrar hemen yanına da ilave edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 19 tane pozitif özelliğin sahibi. Sadece dileyecek. Dileyen kişi ayetlere iman ediyor. Dileyen kişi şirkten kurtuluyor. Dileyen kişi küfürden kurtuluyor. Dileyen kişi delaletten kurtuluyor. Dileyen kişi sağır dilsiz okuyormaktan kurtuluyor. Dileyen kişi fısktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor, cehaletten kurtuluyor, isyandan kurtuluyor, gay yolundan kurtuluyor, fitneden kurtuluyor, düşmanlıktan kurtuluyor, ameli boşa gitmekten kurtuluyor vesaire. Hepsi kurtuluş kurtuluş ama bir dilek. Allah razı olsun. O zaman Tarikat-ı Muhammediye diyoruz. Kim mürşidine tabi olursa, mürşidin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve o geldiği zaman bakın Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda 7 tane hadiste ne diyor? Mürşide tabiyet için. 7 tane hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'ın Resulüdür. Her imam da Allah'ın Resulüdür. Şu an dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın kavim Resulleri var. Ama bu bütün dünyadaki kavim resulleri arasında Allah Teala bir tanesini seçiyor halife. O halife olan da huzur namazın imamı ve Allah'ın resulüdür. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O zaman bugün eğer Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin mezhebini yaşayacaksak kimin mezhebinden olmamız lazım? Devrin imamının mezhebini. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Devrin imamı huzur namazının da imamıdır. Ona tabi olmamız, ona göre. Herkesin bir kişiye tabi olması mümkün olmadığına göre Bunun dışındaki bütün kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını. O zaman Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. E burada da alimler de Resulullah'ın varisleri. O zaman onlara tabiyet bana tabiyettir diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi Kur'an'ı yaşamak istiyorsak tek mezhep Kur'an mezhebidir. Hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Resulullah'ın sahabenin başı üzerinde yerleşen ruh sultanı Resulullah'ın ruh sultanısıydı. Bugün de kim mürşidine tabi olsa, Allah'ın Hazreti Namazleri gösterdiği mürşide tabi olsa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldi. Tam 7 tane hadis bunu ispat ediyor. Yani Kur'an mezhebi ve tarikat-ı Muhammiye'den olmamız gerektiğini 7 tane hadis bildiriyor. Buna bağlı olan ayetler yüzlercesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden, efendim zimmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Dünyanın en küçük bir işinde bile bir öğretici olmadan iş öğrenmiyorsa, dinde Allah'la kul arasına girilmez sözü şeytanın bir tuzağı mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünyalık en küçük bir işte bile bir öğretici olmadan iş öğrenilemiyorsa, dinde Allah ile kul arasına kimse giremez diye bir söz söyleniyor. Bu şeytanın tuzağı mıdır? Evet, %100 şeytanın tuzağıdır. Şeytan sadece bu tuzağı insanlara yutturmamış. 19 tane şeytani tuzak var. 19 tane bidat, 19 tane zan, 19 tane şeytani tuzak. Ve bunlardan bir tanesi de bakın hemen Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabi şirktir. Şimdi iki yol var sevgili kardeşlerim. Bir irşat yolu, ikisinin de gay yolu. Gay yolu şeytana tabi olanların yolu. Şeytanın peşinden gidenlerin yolu. İrşat yolu da mürşide tabi olanların yolu. Öyleyse eğer iblis diyorsa ki dinde Allah ile kul arasına giremez, yani mürşide tabiyet şirktir, mürşit yoktur diyorsa, o zaman mürşidin olmadığı yol hangisi? Mürşidin olmadığı gay yolu. Yani iblis insanları gay yolunda tutmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada onlara azabı yaşattırmak için böyle bir tuzağa, böyle bir zanda bulunuyor ve o zannı da ne yazık ki insanlara kabul ettirebilmiş. Bugün insanların çoğu da ben kesinlikle başka birisine ihtiyacım yok, Allah var ve Peygamber Efendimiz var, Kur'an var diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan başlayalım. Allah var diyor, tamam. Ama Kur'an var diyor. Kur'an tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Kur'an var diyen kişi bu ayetten hiçbirisinden haberi yok. 12 kere üzerimize farz kılıyor ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Kur'an var diyen kişi bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir Kur'an diyor. 7 ayet-i kerimede bakın. Bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunlardan da haberi yok. Yani sadece beylik bir söz, Kur'an var diyor. E güzel de sen Kur'an'a göre hareket ediyor musun? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kur'an'ın ayetleriyle tedbir alın. Tedbir edin. Tedebbür. Tezekkür ve tefekkür. Tedebbür demek Kur'an ayetleriyle tedbir almak demektir. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmak noktasında. Ya Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim ulul elbab için tezekkür, ama diğer kişiler için de ayetleriyle tedebbür etsin diye indiriyoruz. E şimdi Kur'an yine var ama sen Kur'an ayetleriyle tedbir almıyorsun. 73 ayet-i kerimeyi bilmiyorsun. 12 tane ayet farzı bilmiyorsun. 7 ayette ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini bilmiyorsun. 7 ayette ancak ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini bilmiyorsun. Ve bunu da sana söyleyen bir hikmet sahibi alimse, sen hayır ben kimseyi tanımam, ben Allah'ı bilirim. E güzel de sen Allah'ı bilseydin ayetleri de bilirdin. Demek ki Allah'ı da bilmiyorsun. Ayetleri de bilmiyorsun. Mürşidi de reddediyorsun. Farkında değilsin, kendi zanlarına tabi oluyorsun. Öyleyse 19 tane bidat çıkartalım tekrar. 19 tane bidat, 19 tane şeytani tuzak iblis uydurmuş ve insanları buna inandırmış. 19 buna inandırmış ve insanların çoğu ay ben mürşit istemem. Ben mürşit istemem diyen kişi kimin tuzağına düşmüştür? Şeytani tuzağa düşmüştür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam. Bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir sadece ruhun bize verilmesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik bedenin içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin olmazsa vaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah-u Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah-u Teala sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbinin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürülmüş bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin 7 kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha, nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte Nisa 58, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7, onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. Enam 152, ve bi'atullahi afu allahu lallahu anahatınızı ifa edin. Yunus 25, Allah teslimiyet olan zatına davet eder. Rad 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31 Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane haslet var. Hasletler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasletlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalbindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik gücü teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alarede bir insan değil. 7 safha 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşit, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşit, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın tayin ettiği mürşit, onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan yediği nimeti alır. Bu yediği nimetten bir tanesi de, birincisi de, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerlenmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, o ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatun zül arşi yulkir ruha min emni ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden, Allah'ın emri tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımız önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre beyd. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne likul evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makabının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yara alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek. Devrin imamı gelecek. Onu arayın bulun. Tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kullarlar arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmaya dileyerek hayattayken Allah'a iade etmemizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten Dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
4: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allah-u Teala'ya iyice yakınlaşırız yani.
5: Allah-u Teala rızk verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten kalpten inanmak lazım.
6: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
5: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
4: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten yanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhalaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akıbe vebali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar seçilenler diyorum. Bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'dil mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü badem öl, zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek valla ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim, yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor, küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
4: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor. Yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi. Çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Evet, bütün felaketleri olan, olacak deprem, ne bileyim açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi, yani uyarıcısı
2: olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizle takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimiz konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakbel hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimizle birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var ve Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha nebi de gelmeyecek. Ve o nebinin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz. Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim için merahat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi, Allah vazifeli rahmet sahibi alimi, o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan, birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul. Ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlerin ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazı ilim müşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın yanlışlarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun aleyküm. Rahmetullahi bereket muhterem hocam. Hocam inşallah bir sorum olacak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum. Ben sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrinin, ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşün nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet. Demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de

0: nefse yaptı bu azap, halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen neslimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nesl nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
3: Allah'a teslim olmamız lazım.
4: Nefis çok basit aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerden. Nefsimizi yendiriyor bizi.
5: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanlar neler değişir?
4: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
3: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
5: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir.
2: Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinde şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yerleştirebilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sayın hocam mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil Allah'tan korkmayı öğütülüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Çok güzel bir sual. Bir daha Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak

Allah'a ulaşma dileğini sevmek tabiyetle, aşı olma nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruh hasletlerinden, bu afetlerle hasletlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sabahımı benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır, dadisi. Namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki, her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah-u Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben diler, müşidine tabi olur da kalbine iman yazılırsa o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek bir şeyde tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik ucun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik ucun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta, 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Partından birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllüğü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, Fecir Suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin
ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispat? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve ondan sonra Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor bir bir. O kişi ibadetleri seviyor. Her şey Allah'a olan tevekkülüyle gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu herkes için Allah Teala'nın verdiği bir garantidir. Ama fizik vücut teslimi için bu sefer talepte bulunması lazım. Talepte bulunan herkes fizik vücut teslimini yapabilir mi? Hayır. Sadece Allah'a tevekkül edenler bunu gerçekleştirebilirler. Allah'a tevekkül edenler zikirlerini arttırarak çok zikre ulaşabilirler. Fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Nefs teslimi için de aynı. Adıyaman'da bir kardeşim muhterem hocam, mürşide tabi olmak farz mıdır? Farzdır. Allah Teala 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Öyleyse mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyorsa mürşide tabiyet farzdır çünkü hidayet mürşitle gerçekleşir. Ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabi olmakla başlar. Sen beş şartını severek yerine getiren bir insanın mürşide ihtiyacı var mıdır? Herkesin mürşide ihtiyacı vardır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar hepiniz delalettesiniz. İşte yedi tane ayet-i kerime başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Ayetlerden gafil, hüsranda, şirkte, küfürde, şeytanın kulu ve dostu, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. Başlangıç şartları böyle. Ama ancak davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, işte hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kişinin hidayete erebilmesi için mutlaka hidayeti dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse hepimiz mürşide ihtiyacımız var nefs-i eskesi açısından. Mürşide tabi olmak farz. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Yani mürşidinizi Allah'tan sorun ki ben size mürşit göstereyim ve yedi nimetin sahibi olasınız diye. İzmir'den bir kardeşimiz, Kuterem Hocam, içki içen bir yakınımıza hem bu kötü alışkanlığından vazgeçmesi hem de Allah'ın önüne girmesi için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ennemel hamru vel meysir ve ensabu ve enzlamu rüsnü amele şeytan. İçki, kumar, puta tapmak, fal okları yasaklandı. Eskiden cahiliye döneminde

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında fark nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ezelde en sevdiği mahluk olan insan için tayin ettiği hedef, mutluluk, anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanın hayatında hiçbir zaman olmasını istemediği huzursuzluk, mutsuzluk, kavga, kaos, onun da anahtarı Allah'a ulaşmayı dilememektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde öyle insanlar var ki, hayrın anahtarı cehennemin şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidinin kendisine verdiği kişiler ne mutlu. İşte hayrın anahtarı şerrin kilidi. Kimdir hayrın anahtarı şerrin kilidi olanlar? Allah-u Teala'nın müşrikleri. Ve kimisi de şerrin anahtarları hayrın sürgüleri gibidirler. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları hayrın sürgüleri gibidirler. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Yazıklar olsun o yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimseler. Şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimseler bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbürleri de ulaşmayı dileyen ama başkasının dilemesine vesile olanlar. Kutsal kitaplarda birinci sefaya baktığımız zaman hepsinde Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen kişilerin özellikleri veriliyor. Allah Teala hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Nasıl istiyor? Olaylar var. Olayların değerlendirilmesi ve Allah Teala'nın seçtikleri ve seçmedikleri var. Allah'ın seçmediği insanlar kendilerine Allah'ın hayır görmediği kişilerdir. Ve Allah onları seçmiyor. Geri kalan insanlar hepsini seçiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Olmazsa olmaz bir mutlak gerekliktir. Dikkate baktığımızda ölçünün hep aynı hedefe yönelik olduğunu görürüz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek. Niçin Allah'a ulaşmak? Allah'a teslim olmak için. Niçin Allah'a ulaşmak? İslam olmak için. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumuyla bütün insanların bir cennet davetiyesi çıkartmıştır. Ama kararı verecek olan serbest iradenizdir. Böyle bir dizaynda kurtuluşun mümkün olmadığı Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı severse Allah da o kişiyi kendisine ulaşmayı sever, yani diler. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı asla hoş görmez. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyleyse kimdir cehennemlik amel işleyip de cennete gidenler, ulaşmayı dileyenler? Kimdir cennetlik amel işleyip de cehenneme gidecek olanlar, ulaşmayı dilemeyenler? Dolayısıyla ulaşmayı dilemek çok önemli bir muhteva hayatımızda. Ve kutsal kitapların hepsinin birinci safhasında ulaşmayı dileyenler irşat yoluna, ulaşmayı dilemeyenler gayet gay yoluna. Ulaşmayı dileyenler birinci kat cenneti sahibi, dilemeyenler cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. İkinci sual, bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kendisi anlayabilir mi? Evet, kendisi anlayabilir. Kim Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçek anlamda dilemişse o kişi namazı birdenbire sevmeye başlar. Oruç tutmak ona açlık vermemeye başlar. Zikir yapmak huzur verir, mutluluk bir mutluğa yaşar. Eğer kalbimizde böyle bir talep yoksa Allah için geçerli değildir. Kurtuluşumuz için yeterli bir sebep sayılmaz. Kalplerinde olmayanı söyleyenler, iki grup insan karşımıza çıkıyor yine. Birinin söylediği kalbinde olmayanlar, birinin söylediği kalbinde olanlar. Birinin söylediği kalbinde olanlar, onlar kurtuluşta. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar. Dolayısıyla çok önemli bir muhteva ile karşı karşıyayız. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dilemeyenler için Kur'an kapalıdır. Dilemeyenler mürşide ulaşamaz. Dilemeyenler dini yaşadıklarını zanneder ve dilemeyenler babalarından kendilerine söylenen zanlara tabi oluyorlar. Dilemeyenler şeytanın kulu ve dostlarıdır ve onlar zanna tabi oluyorlar, hevalarına tabi oluyorlar. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi bu ümmet için en çok doğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kimdir diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar? Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar. Kimdir dilinin söylediği kalbinde olanlar? Onlar da alimlerdir. Ve Resulullah'ın işaret buyurduğu bu ümmet için en çok korkunç şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar. Bunlar zanlara tabi olanlar ve bunlar ne yazık ki kurtuluşta değiller. Üçüncü soru, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın salih amel işlemesi mümkün müdür? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın salih amel işlemesi mümkün değil. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde قُلْ اَنَا بَشَرٍ مِسْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. De ki ben de sizin gibi beşerim ama Allah bana vahiy diyor. İlahınız tek bir ilahtır ve Resulullah vahiye tabi oluyor. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, kim Rabbine ulaşmayı dilerse o zaman salih amel işlesin. Ve Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an dört tane kalp şartı ile Allah Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğu an o dört kalp şartı 7 kalp şartına çıkıyor ve 7 kalp şartı ile kişi ıslah-ı nefse başlıyor. 7 kalp şartı ve 7 nimet desteklenen bu kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Mümin olmanın 7 inanç şartı: Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resulüne inanmak, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, hayır Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve bazı bazen mühte inanmak. Ementü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü vel yevmül ahiri. Yevmül ahir, ahiret hayatı, ruhun dünyasında Allah'a ulaşma ifade ediyor. وَبِالْقَدَرِ خَيْرِ مِنَ اللّٰهِ اُشَرِّ مِنْ نَفْسِهِ تَعَلَى بَعْسُ بَعْدِنَا. Yeni inanç şartı. 7 kalp şartı, Allah kalpteki ekiniti alıyor, ihbat koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor, nur yolunu açıyor. 4 kalp şartı ve mürşide tabi olduğu zaman 3 kalp şartı daha, 7 kalp şartıyla ve 7 nimetle desteklenen bu kişi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlıyor. Birçok insan derecat kazanan herkes salih amel işler diye hakem keser. Halbuki derecat kazanan bütün ameller salih amel değildir. Salih amel işlemek zikir yapmak demektir. Bu zikirle o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının oluşması demektir. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemediyse rahim esması hiçbir zaman tecelli etmeyecektir. Önce %2 rahmet, sonra %98 kadar fazıllar o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapışmayacaktır. O kişi hiçbir zaman salih amel işlemeyecektir. Kimdir hiçbir zaman salih amel işlemeyen kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmediği ve mürşidine tabi olmayan insanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a ulaşmak sizce ne demek?
2: Allah'a ulaşmak düşüncenle inanman gerekiyor diye düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın yolunda yürümek, Allah'ın bize sunduğu nimetlere şükretmek, namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak, ibadet olarak hem sevap olarak.
4: Allah'a ulaşmak için işte Allah'ın gönderdiği kitabın gereklerini yerine getirmek, işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, buna benzer birçok şey var yani detay olarak.
5: Ya bu tamamen inançla alakalı olan bir şey. Şah damarından daha yakınım diye bir tabir var Kur'an-ı Kerim'de. Hani zaten ruhane böyle ileriye dönük yaşamayla alakalı olan bir şey diye düşünüyorum.
1: Peki bizim neyimiz Allah'a ulaşabilir sizce?
4: Neyimiz? Yaptığımız dualar.
3: Ruhumuz yani.
5: Yani bu hayatta yaptığın iyilikler, kalbini bozmadan yaşadığın güzel bir yaşantı, kötülük ulaşamayacağına göre hiçbir şekilde hani şüphesiz yaptığın iyilikler ulaşır.
2: Yani dediğim gibi az önce düşüncenle, fikrinle ulaşabilirsin yani bu şekilde.
1: Peki ruh nasıl Allah'a ulaşabilir sence?
3: Güzel bir şekilde yaşadıysak, ibadetimizi ettiysek, sevaplarımızı işlediysek, yardıma muhtaç olan insanlara, hayvanlara yardım ettiysek yani Allah'a ulaşırız.
5: Hani kalbini temiz tuttuktan sonra her şekilde ulaşabilir yani.
4: Yani yaşamın bütün safhalarında bu konu hassas bir konu. Yani kendimizi hesaba çekmek durumundayız.
0: Benim tabirimle Allah'a ulaşmak için Allah'ın gönderdiği kitabın gereklerini yerine getirmek gerekir. Allah'a ulaşmamız için Kur'an-ı Kerim'in emri nedir? Kur'an-ı Kerim'in emri ilim öğrenmek her kadın erkeğe farzdır. Bahsedilen ilim faydalı ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kesinlikle bir hedef emirler var, iki vasıta emirler var. 7 tane hedefi Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda bilmiş. İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. 7 vasıta emir. Şura 13'te şeriatın muhtevasına baktığımız zaman nedir şeriat? وَاَقِمُ الدِّينَ Dini ikame edin, dini yaşayın. وَلَا تَفَرَقُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُولَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ Öyleyse dinin temeli bu cesaret üzerine bina edilmiştir. Şirkten kurtulup, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulup Allah'ın dinini yaşamak. Yine iki temel virüsü var. Şirk ve fırkalara ayrılmak. Bilal Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için aşık şirkten korkmuyorum. Ümmetim artık güneşe, aya, yıldızlara, ellerin yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Riya bir gizli şirktir. Nefsinin 19 afeti bir gizli şirk. Eğer olay buysa o zaman vahdet, tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, tek cemaati oluşturmak, bu cemaat başların üzerinde devrin imamını taşıyanların cemaati ve teslim, ruhu, vecdi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dini ikame etmek. 7 hedef emir ve 7 vasıta emire baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlaka önce Allah'a ulaşmayı dilemek, talebinin sahibi olmamız lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. Yani bunun manası Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah'a yönelmek Allah'ın bir farz emridir. 7 ayet-i kerimede söyleniyor. Münib, menab, yünib. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi yok. Bir insanın Allah'a yönelmesi hayattayken vücut bulur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi hangi ameli yaparsa yapsın, amelleri boşa gider. Gerçekten de hemen bakalım oraya. Vasıta emirlerin içerisinde de Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi önünde tövbe etmek ve zikir yapmak. Vasıta emirlerin içerisinde de bu üçü yok. Ulaşmayı dilemek yok. Kişinin kendi kendine tövbe etmesi var ve zikir yok. Geri kalan namaz, oruç, hac ve zekat. Onlar da ne yazık ki hedefe ulaştırıcı bir konumda değil ve ameller de boşa gidiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Resullerini, mürşitlerini Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi, dilemeyenleri de uyarması için görevlendirmiş. Ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit hakkında neler söylersiniz?
4: Tamam da yani orada biraz maalesef mesafeliyim. Yani çünkü günümüzde dini alet olarak çok kullanılıyor. Yani bu da insanların aslında dinle olan iletişimini biraz zora sokuyor.
3: Doğru yola teşvik ediyorlar. Bence çok iyi bir şey yani bu.
2: Biz dünyanın bazı şeylerine aldanıp gidiyoruz. Ve bunun için bizi uyaran insanlar yok. Eskisi gibi yok tabii. Ben Said Nursi'nin burada olmasını isterdim, bizi uyarmasını isterdim.
5: Her dönemde olduğu gibi bugünümüzde de vardır. Yani bu hayatta iyiler ve kötüler de vardır. İyi olan kısım zaten Allah dostları oluyor otomatikman.
1: Sence onu nasıl buluruz? Allah bizim için bir öğretmen tayin etmiş. Hepimiz için var diyor Allah.
3: Nasıl bulacağımız değil de ne zaman karşımıza çıkacak veya ne zaman karşına çıkacağı önemli ve bunu algılayıp algılayamayacağı önemli.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak mürşidi sormak ister misin?
2: İsteriz. Çünkü bilmiyorum ama isteriz.
3: İsterim.
4: Ya onu bir yani rüya derken rüyada çok ya şöyle bir şey yani rüyada çok enteresan bir şey. Zaten rüya aslında bize öbür dünyaya inanmamızı gerektiren en önemli delil olarak görüyorum ben.
0: Sen mürşit konusunda nasıl bulacağımız değil, ne zaman karşımıza çıkacağı önemli. Bunu algılayıp algılayamayacağımız önemli dedi. Senler karşılarına çıkan kişinin Allah'ın bir mürşit olduğunu anlayabilirler mi? Eğer daveti kabul ederlerse evet. Ama daveti kabul etmezlerse hayır. Şahin Akşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte. Kabulü duada ve velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah'ın velileri var. Hazreti Ömer'in sözü şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte o karşına çıkan mürşid Allah'ın temsilcisi Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Daveti kabul etmiyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte Şah-ı Nakşibend Hazretleri de bunun tam tersini isyanda değil itaatte kabulü de duada yani mürşide tabi olmakta ve velileri de halkın içinde saklıyor. Böyle bir muhteva söz konusu. Eğer kişi mürşid daveti getirdiği zaman onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Ve huzurlarına engeller koyuyor. Ve Araf 179'da insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Kalpleri var fıkıh etmezler. Gözleri var görmezler. Kulaklar işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. Manevi açıdan düşündüğünde insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Yani Allah'a göre ölüdürler. Bu insanlar irşat makamına bakarlar ama onu delalede insan olarak görürler. Müşid olarak görmezler. İrşat makamının söylediği irşada mütalik olan sözleri işitmezler. Manasına varamazlar. Öyle olunca da hiçbir zaman onların mutluluğu yaşamaları söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat kıymetli Japon Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Kalbimizden. İzninizle bir sual arz edeceğim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, bir insanın Allah-u Teala tarafından şükredenlerden kabul edilmesinde Allah'a ulaşma dileğinin etkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Bir insanın Allah-u Teala tarafından şükredenlerden kabul edilmesinde Allah'a ulaşma dininin etkisi var mıdır? Evet. Şimdi şeytan küfredenlerden olmamızı istiyor, şükredenlerden değil. Şeytan isyan edenlerden olmamızı istiyor, itaat edenlerden değil. Şeytan dini yaşamayanlardan olmamızı istiyor, dini yaşayanlardan değil. Tamamen tersi. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükredenlerden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfredenlerden olur. Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren artık o şükredenler safındadır. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti o kişiye ulaşmaktadır. onu mutlaka şükre yönelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şükreseler de bu lafızda kalan Allah'ın katında makbul olmayan bir şükürdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ömrü boyunca hep küfredenler arasında olur. Aynı zamanda kafirlerin içerisinde olacaktır. 7 safa şükre baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere dünya mutluluğunun da yarısını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun tamamına ulaşmamız için de zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmenizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Ya zikir yapmak insanı bir ferahlatır bence. Tabii ki bütün bunların paralelinde düzenli bir hayat olması gerekiyor. Düzenli bir evlilik olması gerekiyor.
3: Yani zikretmek öbür dünyaya olan inancını, Allah'a olan inancını, yani ondan minnet duyduğunu, verdiği her şey için şükür olarak da sayabiliriz yani.
5: Zikretmek de güzel bir şey, kötü bir şey değil, olabilir.
2: Bir defa huzura eriyorsun, bir huzur kapıyor. Sağlık açısından çok iyi olduğunu duymuştum. Allah'a yakınlaştırmanın bir de sebeplerinden biri, yani vesile olan sebeplerinden biri.
1: Allah-u Teala kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Yani nefsimizi temizlemek için zikir yapmamız gerektiğini söylüyor.
3: Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yoktur, yeter ki siz Allah'a şükredin.
4: Ya işte Allah'a şükrediyorsun, Allah'ım şükrediyorum. Yani neticede bir yemek yediğimle verdiğin nimetlere şükrederim demek önemli bir şey. Tabii bunun paralelinde işte o verilen nefsimizi ahlaklı bir şekilde de kullanabilirsek.
5: Sen de bir inanç sahibiysen, hani bu ibadeti yapmak seni rahatlatır. Bu kadar basit.
0: Bir misal, zikir yapmak insanı ferahlatır ama bütün bunların paralelinde düzenli bir hayat olması gerekiyor. Düzenli bir evlilik olması gerekiyor. Düzenli bir yaşantıya sahip olmadan yapılan zikrin faydasının sana faydası olmayacak mı? Zaten İnsanı düzenli yaşantıya götüren vasıta zikirdir. Allah-u Teala'nın insanlara emrettiği şey ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmesidir. Zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsimizin afetlerini zikirle temizledikçe mutluluğumuzun her gün biraz daha arttığını yaşarız. Daimi zikre ulaştığımızda da hangi şartlar içinde olursak olalım mutluluğumuzun bütün boyutlarıyla yaşadığımızı göreceğiz. 14 asıl ve sahabe dünyadaki en zor şartlar altında o insanın bütününe ulaştılar, sevmeyi öğrendiler ve gerçek İslam'ı yaşadılar. Onların Allah adına katlandıkları şeyler gerçekten bütün nesillere ibret olacak şeylerdi. Hamdolsun ki onlar başardılar. Siz de bizler de bugün başarabiliriz. Yeter ki biz Allah'ın emrini hayatımıza tatbik ederim. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla daha çok uğraştığı doğru mudur? Kıymetli açıklamanızı bekliyoruz inşallah. Ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok severiz kalbimizden. Hayır, şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla daha çok uğraştığı doğru mudur? Hayır, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 4 ayet gereğince şeytanın onlar üzerindeki etkisi 0. Ne zamana kadar? Ruh Allah-u Teala kendisine teslim alana kadar. Ama teslim aldıktan sonra iblis tekrar o kişiyi eski durumuna, kendisine bağlamak, şeytanın kulu ve dostu kılmak için her yönden ona saldırıda bulunacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi yakın takibe almaz. Evet. Onların nefslerine zaten iblis tesir edebilmektedir. Her dediğini kişi ihtiyat eder. Gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince 22. basamağa kadar Allah şeytana o kişiyi Allah yolundan çıkartma yetkisini yasaklamıştır. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını hazmedemeyen iblis intikam almak sevdasına düşer ve kişiyi fıska düşürmek için bütün cephelerden saldırıya geçer. Evet. Gerçekten de buna rağmen kişi Allah'tan yardım dilerse her alanda Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir ama şeytan o kişi Allah'tan yardım diletmeme konusunda elinden gelen her şeyi yapar. İblis hedefi tekrar onu ait olduğu yerden düşürmek. Nasıl Furkan 29'a lakad edelen yani zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Ve kâne şeytani insani huzule. Şeytan insana yardımı engelleyendir. Yani kişiyi zikirden alıkoyan iblis ve fıska düşüren de iblis ona dünya hayatını güzel gösteriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İnsanlar yönlerini tayin etmek üzere faloklarına başvuruyorlardı. Allah Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim iki namaz çeşidi öğretti. Faloklarını yasakladı. İstihare ve hacet namazını farz kıldı. Aynı zamanda puta tapmak da yasaklandı. Bunlar şeytanın pis amelidir. Şeytan bunlarla ne yapıyor? اِنَّمَا يُرُدَى الشَّيْطَانَ اَنْ يُقَى بَيْنَكُمْ الْحَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَنْسَلَاتِ Şeytan bunlarla insanları birbirine düşman kılmak, onların kalbine kini koymak, onları namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin yani vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41-42-43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehem la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği gün, kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir takım olaylar yaşıyorum, insanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini üzerim sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakalım inşallah. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam, hayır 27, Enfal suresinin 27. ayet-i kerime sadece. Ey aminun, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinizde bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutfak'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana diyor ki yavrum. Sen benden başka bir kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Ruh dediğimiz can değil mi işte? Ruh çıktı mı can da çıkıyor gibi biliyoruz biz.
1: Ruha üflemek demek şu demek, can verdim demek.
2: Ruh olmadan beden olmaz ki. Ruh beden yaşarken çıkmaz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda izlediğiniz üzere bir kısım insanlar insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İnancı tüm topluma hakim durumda. Bu programımızda sizlere Kur'an ışığında bu konunun açıklamasını yapacağız inşallah. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız. Hicr 23. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan sadece Allah'tır. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı bir nefs, bir ruh, bir fizik vücutta, bir üçlüyle yaratmıştır. Evet, Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah-u Teala bizi yaratmıştır. Ruha da, fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini veriyor. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız, üzerimize devamlı olarak Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konu biz insanlara emir suretinde sunulmuşsa o bir farz hükmünü doğurur. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala 12 tane emirle üzerimize farz kılmıştır. Evet, 12 tane emir Kur'an-ı Kerim ayetleri gereğince üzerimize farzdır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir vardır. Birisi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak emri, ikincisi de nefsimizi tezkiye etmek. İkisi de aynı noktaya, aynı hedefe bizi ulaştırır. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması manasına geliyor. Nefsi emmarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Her tezkiye kademesinde kalbimizdeki iman kelimesinin etrafında biriken nurlar %7 artarak nefs tezkiyesiyle %49 nura ulaşıyor. Huşudan gelen %2'lik rahmet o kişiyi istisnasız %51'lik bir nura ulaştırıyor ki %51 oranında nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Allah Teala bu konuyu Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına, gir cennetime. Kişi nefsi emmareyi geçmiş, nefsi levameyi geçmiş, nefsi mülhemeyi geçmiş ve nefsi mutmainede %30'luk nura ulaşmış. Allah Teala buyuruyor ki bu nur miktarını %35'ten %42'ye, %42'den %49'a ulaştır. %28'den %35'e, %35'ten %42'ye ve %42'den %49'a ulaştır. Böylece Allah-u Teala'nın emrinden olan ruh da Rabbine rücu edecektir. İrci emri Allah'ın zatına üfürülen ruha hitaptır. O zaman ey fizik vücut, sen nefsini 7 kademede tezkiye edip ruh da Allah'ın zatına ulaştığın an sen de Allah'ın kulları arasına girersin. Fecir 29 Fethulli fi ibadi. Kullarımın arasına girersin buyuruyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ruhun bizden ayrılabilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Sonra Allah Teala'nın farz ibadetleri arasında ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah Teala'ya dön. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala ifade etmiştik. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ama ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya olmaktır. Her devirde istisnasız hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Onun dışında hidayete erdireni temsilen 6 grup insan var. Kavim resulleri, veli mürşitler, hikmetin ötesini öğretenler, hikmeti öğretenler, kitabı öğretenler ve lafzı öğretenler olmak üzere devrin imamını temsil eden

ruhu secde 11'e göre mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Evet, Allah'a ulaşacaktır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir var. Bu nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşması, ama ikisinin de sadece bir dilek olduğunu bilmemiz lazım. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah-u Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşide ulaştırılır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamın ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sonra nefsimiz tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın garantisinde. Ruhumuz Allah-u Teala'nın öyle bir hediyesidir ki ister biz ölmeden evvel onu Allah'a geri döndürelim, ulaştıralım ya da ulaştırmayalım. Ölümden sonra vücudumuzdan ayrılsın, netice değişmez. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Muhakkak ki cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ruh can demektir diyenler, aslında can bizim nefsimizdir. Yunus'un ifadesiyle tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Öyleyse ruh Allah'ın emrindendir. Nefs can olarak zikrediliyor. Asıl olan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnsan ruhu hayattayken Allah'a dönüşü, adına hidayet dediğimiz olay gerçekleşir. Çağımızda hidayet çağı olduğunu hiç unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse hepimizin üzerindeki farz vazife nedir? Bize Allah'ın zatından üfürülen ruhu, Allah'ın 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi, 12 emir, farz emirle bize farz kıldığı gibi, hayattayken sahibine ulaştırmak bizim boynumuzun borcu. Bunu yaparsak ermiş evliyadan oluruz. Hepinizin hidayet çağında ermişlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz?

0: dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah yolunda ilerlemenin ipuçları. Birinci sual, Allah yolundaki ilerleme nasıl gerçekleşir? Biliyorsunuz ki insanla Allah arasında 28 basamaklık bir yükselme ve yücelme merdiveni var. İlk 21. basamağa kadar olan kesim yükselmedir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir. Yedinci katın yedi tane alemini geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Bu yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. O noktadan sonra bir evliya olarak, bir Allah dostu olarak yaşarız. Sırat-ı müstakim yolculuğu bitmiş olur. Yani yükselme tamamlanmış olur. Yücelme başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşmak ise fena kademesi 1, beka kademesi 2, züht kademesi 3, muhsinler kademesi 4, ulelbab kademesi 5, ihlas kademesi 6 ve salah makamlarının birer birer geçmekle olur. Yani kısacası yükselme nefs tezkiyesini, yücelme ise nefs tasfiyesini muhtevasını alıyor. Allah Teala'nın genel manada nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün nebilere verdiği 5 görevden bir tanesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kemal senna fikum resulen minkum, sizin içinizden size bir resul gönderdik. Peygamber o size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin diye size kitabı öğretsin diye size hikmeti öğretsin ve hikmetin ötesini öğretsin diye. İşte ayetlerin tilaveti bir, peşinden nefsimizin tezkiyesi iki, kitabın öğretilmesi 3 ve hikmetin öğretilmesi 4 ve 5 olarak devreye giriyor. Ama en önemli muhteva nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Nitekim halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günündeki bu muhtevada ruhu, fizik vücudu Allah-u Teala nefsin üzerine şahit kılıyor. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela diyorlar tüm nefsler ama ruh da fizik vücut da şehitna. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse dinin tamamı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Çünkü Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde biz insanı nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfer-i safine nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Allah razı olsun. İkinci sual, Her insan Allah yolunda ilerleyebilecek vasıflarda mıdır? Tabii yaratılışa baktığımız zaman insana tanınan imkanlar bu seviyede. Çünkü Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah Teala zatından bize ruh vermiş ve Rabbimiz bize bir irade vermiş. Cüz'i irade, serbest irade. İşte Allah Teala herkesi hani fıtratıyla Allah yolunda nefs eskesi ve tasfiyesi yapabilecek imkanlarla vücuda getirmiş. Rum 30'da Allah bu gerçeği söylüyor ve bidayeti Rum 31'de Allah'a yönelin, takva sahibi olun, sakın müşriklerden olmayın. İşte Allah'a giden yolda Allah'a yönelmeyle başlıyor. Bakara 256'da serbest irade sahibi kişinin dilediğini seçme hakkına sahip olduğunu Allah-u Teala bize bildiriyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şirkten kurtulan kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını vaat ediyor ve mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan ve ona 12 tane insanla tabir olan herkes 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. İşte nefs eskesi ve tasfiyesinin yapılması 7 kalp şartı ve 7 nimetle mümkündür. Bizi Allah yolunda olgunlaştıracak olan şey bizim tercihlerimizdir. Kim kendisini Allah'ın yolunu yol olarak benimsemişse, işte saadette namzet olan insanlar onlardır. Bir insan Allah yolunda ilerliyorsa, bu kendi gayretinin çok ötesinde Allah'ın ona sağladığı yardımlar sebebiyledir. Biz Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah bizi hidayete erdirmek için bütün şartlarını üzerimize tahakkuk ettirir. Mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren de Allah yolunda adım adım ilerleyebilecek olan bir hüviyete kavuşuruz. Gerçekten mürşidin himmeti ve onunla beraber Allah'ın yardımı. 14 asırlı evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ipi ve bu Kur'an-ı Kerim'le birlikte İnsanlardan biri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Sahabe de bu iki ipe tutunan ve kemal derecelerinde ilerleyerek nefs eskesi ve tasfiyesiyle asr-ı saadete ulaşanları ifade ediyor. Evet. Nefs eskesi ve tasfiyesinin yapılabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle mümkündür. Bu olmadıkça hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mürşide ulaşamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefs eskesine başlayamaz. Üçüncü sual, Allah yolunda ilerlememize ibadetlerin rolü nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama bu iki zikirden daha önemli olan ibadetlerin sultanı Allah isminin tekrarı olan zikir. Allah yolunda ilerlememizde hedefler ve vasıtalar vardır. Hedefleri bir bir gerçekleştirmemiz lazım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve ihlas iradenin teslimi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alıyor ve Allah adına fiziki manada mürşide teslim oluyoruz. Sonra Allah Teala ruhumuzu teslim alıyor, nefs tezkiyesini gerçekleştirerek. Ama ondan sonra bu Allah'ın garantisinde fizik vücut teslimi, kitabın öğretilmesi ve nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi, nefs teslimi ve de hikmetin ötesine öğretilmesi ise irade teslimini muhtevasını alıyor. Ama bu hedeflere ancak yedi vasıta ile ulaşılabilir. Ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah hepimizden Allah'ın emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle teslim olmamızı ister. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan da hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Bu ibadetlerin en önemlisi zikirdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz size ibadetlerin, amellerin en temizini, en kıymetlisini, Allah katında en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dediler ya Resulallah, Allah'ı zikretmektir. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamete, bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah yolunda ilerlemek isteyen kişinin ilk yapması gereken şeyin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Haram yememek.
3: Duadır, sevgidir, namaz kılmak, Kur'an okumak.
1: Ruh bize emanet olarak verilmiş. Evet. Ölünce herkesin ruhu Allah'a geri dönüyor.
2: Doğru.
1: Yaşarken Allah'a geri dönmesini istiyor Allah. Ermiş evliyalar gibi. Hiç duydunuz mu öyle bir şey?
4: Duymuştuk da. İsterek ruhumuzun Allah'a ulaşmasına da iyilikle, ibadetle olur benim görüşüm.
5: Allah sevgiyle, saygıyla, samimiyetle böyle şeylerle ulaşabiliyorsun.
6: Yaşlanmaktan korkmak, eli ayaktan düşürmek. O yüzden sevgili kulun olup işte bir an önce yanına almasını dileğimdir mesela.
1: Gençken de, yaşarken de onun sevgili kulu, ermiş bir kulu olabiliriz. Bunu olmak ister miydiniz?
6: Tabii ki isterdim ama gençlikte bunlar olmuyor maalesef. 35'i 40'ı devirdikten sonra daha farklı oluyor.
1: Allah hep kalbimize bakıyor. Bu kulun bana ulaşmayı diliyor mu diye.
4: Talep ediyoruz illaki. Cemalini görmek ayrı bir şey diyor. Yani kitaplarda okuduğumuz yani. Cenneti görmek ayrı bir şey diyor. Cemalini görmek de zirve diyorlar yani.
5: Evet ister. Herkes ister Allah'ı.
4: İstedik de yani ibadetlerimizde de yine gevşeklik var yani. Ahir zamanın getirdiği şeylerde, şartlarda bir nevi soğukluk var yani. İstesek bile tam kalpten isteyemiyor yani.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak isterim.
3: Yaşarken sana ulaşmak isterim. Senin yolundan ayrılmak istemiyorum.
4: Allah'ım seni daha çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum diyebilirik.
0: Misafirimizle Allah'a ulaşmak konusunda gençlikte bunlar olmuyor. Maalesef 35'e 40'ı devirdikten sonra daha farklı oluyor dedi. Allah'a yönelmenin bir yaşı var mıdır? Allah Teala devrin imamları için Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnsana anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı. Onu güçlükle doğurdu. Onun taşınması sütten kesilme tuzağıdır. Nihayet ergenlik çağına uzaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim bana anne babama verdiği nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetim ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ben teslim olanlardanım. İşte Ömer 54 tevbe en ibul arabbikum ve eslimu lehu kam niyetukum lazab sumalatim sorun ayeti kerimesi gereğince Allah'a yönelin, ona teslim olun, azap gelmedi mi? Kaç yaşında olursa olsun kişi Allah ile ilişkiye her an kurabilir. Allah ilişkiye kurabilir. Yeter ki bunu bir zevk, bir hedef olarak düşünsün. Çünkü aslında bu konu yaşla değil, idrakla alakalı. 15 yaşından sonra akil ve bali olan herkese sorumluluk var. Ama herkesin idrak edebilmesi farklı bir yaşı ifade eder. Bizim de aklımız başımıza 15 yaşından değil, 30 yaşından sonra geldi. Aklımız başımıza geldiği zaman içimiz yana yana Allah'ı aradık. İçimiz yana yana mürşidimizi aradık. Eğer Allah-u Teala mürşidimizi karşımıza çıkarmasaydı, 30 yaşında da aklımız başımıza gelmemiş olabilirdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir Resul'e, bir mürşide tabi olmadan Allah yolunda ilerlemenin mümkün olmadığını beyan ediyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Bilmediğin yolun yolları açıyor yani, öğrettiği, sana nasıl gideceği öğrettiği.
4: Nefsani şeyler biraz daha azalır, ibadetler daha çoğalır yani.
1: Günümüzde Allah dostları var mı, evliyalar var mı?
5: Var, inanıyorum çünkü her yerde vardır evliyalar. Mesela Topkapı surlarında, bilmem şuralarda, buralarda hep evliyalar yatar.
1: Peki yaşayan evliya var mı?
5: Yaşayan evliya şu anda göremeyiz. Niye göremeyiz? Evliya olduğu için göremezsiniz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde ve her yerde Allah'ın mürşitleri bize dini öğretmek için, sevgiyi öğretmek için var. Bunu duymuş muydunuz?
3: Evet, evet. Tabii ki var. Tabii ki. En şeyi önemlisi başımız Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz.
6: Yok, sadece Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz. Başka bir mürşit hiçbir düşüncem yok yani bu konuda.
1: Peki Kur'an-ı Kerim farz kılıyorsa mürşide?
6: Onu araştırırım. Farz kılıp kılmadığını bilmiyorum.
1: Kehf 17'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir veli mürşide kavuşacağını ve hidayete ulaşacağını söylüyor Allah-u Teala.
6: Bunu araştırmak gerekir ama benim inancım o. Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz var Kur'an-ı Kerim'de. Onu kılıp sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Evet, yapmak isterim. Allah'a ulaşmak için bir yol, vesile yani da.
4: İsterek de yapmıyor yani.
0: Misafirimiz her yerde evliyalar vardır ama yaşayan evliyayı göremezsiniz. Günümüzde yaşayan Allah'ın dostlarını, mürşitlerini görmek mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Şahin Akşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Öyleyse Allah'ın temel emrine ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Enam 48'de Allah-u Teala وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ Aminu ıslah için, nefse başlayanlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Rad 40'te ise وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نَيْلَيْلَ حِسَاب Resul'e düşen tebliğ ama Allah-u Teala hesap bizim işimiz diyor. Yasin 20-21'de اِتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ اِتَّبِعُمْ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرَوْا مُخْتَدُونَ O Resullere tabi olun ki onlar hidayete ermişlerdir ve sizden ücret talep etmezler. Bakara 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesi. Musa Aleyhisselam kavmine muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Öyleyse Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın vazifeli kıldığı alim. O Allah'ın emrini insanlara ulaştırıyor. Allah-u Teala Resullerini uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderir. Resuller insanlara yapılması lazım gelenin nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Fakat hayatta herkes baş gözleri olarak, baş kulakları olarak, kör ve sağır olarak başlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe mürşide bakarlar, onun mürşit olduğunu göremezler. İnsanlar mürşidi dinlerler ama işitemezler. Onun manasına varamazlar, böyle insanlar idrak edemezler. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde olay bu şekilde gerçekleşir. Yunus suresinin 39. 40. ve 41. 42. ayetlerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bel kezibu bimâ lem yuhutu ilmihi ve lem ayâtim tevîli. Kezalike kezebellezine min kablin fenzur keyfe kâne akibetü zalimin. Zalimler kimlerdir? Zalimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an'ın muhkem müteşabi ayetlerinden oluştuğunu söylüyor. Ama teşabi ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Ancak ulu elbab öğretebilir. Yunus 40'ta minhum men yuminu bihi ve minhum men na yuminu bihi. Bir kısmı iman eder, bir kısmı iman etmez. Rabbuke alemu bil müfsidin. Rabbin fesat çıkaranını bilir. Zalimler mesela fesat çıkaranlardır. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yunus 41'de mürşide ve in kezebuke, eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki benim amelim bana, sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız, ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Bu fesat çıkaranlar ama Resul ıslah edendir. Birbirinin zıttı olan diyor. Ve Yunus 42'de minhum men yestemine ileyk. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Kimdir akledenler? Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَوْ كَانُوا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا. İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledebilmek için işitmek lazım. Ama işittiren Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah kime işittiriyor? Davete icabet edenlere. En'am 36'da اَنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Davete icabet edenlere işittiririm. Öyleyse eğer onlar hikmet sahibi alimin davetini kabul etseydi Allah-u Teala onları işittirirdi. Onlar da aklederlerdi. Ama belli ki daveti kabul etmemişler ve akletmedikleri için o akletmeyenin etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Allah-u Teala Resullerini uyarıcılar müjdeleyici olarak gönderir. Resuller insanlara unutulanların yapılması lazım gelenleri nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklar ve devrimize de bu açıklama yapılıyor. Ama insanların çoğu bunun farkında değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli hocam. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Benim size sualim, Allah korkusu da insanları Allah'a yönlendirebilir mi diye inşallah. Allah razı olsun. Tekrar hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah korkusu insanları Allah'a yönlendirebilir mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi konusunda hiçbir fikrin sahibi olmayan din adamları Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korkutarak insanlara mutluluğa ulaştırmak istiyorlar. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. İşte alimlerle Allah'ın dostlarını birbirine ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ilerlememizi sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Ruhu rahatlar, mutlu eder. Bu dünyada da öbür dünyada da daha rahat olur diye düşünüyoruz.
7: Kalbinin güzel olmasını sağlar.
8: Allah cennete kazanıyorsun.
9: Kalbin yumuşar. Kötü düşüncelerden atar. İmanla dolar, daha bir şevk olur insanın içinde.
10: Kalbi güzelleştirir. Kalpteki siyah lekeleri giderir yani.
1: Kalbimizde, nefsimizde siyah lekeler var değil mi? Neler oldu?
10: Evet. Kötülükler yani.
5: Her şeyi sağlar. Kazadan, beladan, görünür görünmez musibetlerden.
1: Hangi sıkıntılar, problemler var? Allah zikriyle aşılabileceksin.
4: İşlerimiz daha kolay olur. Dünya sıkıntısından biraz rahatlarız yani.
1: Siyah lekeleri giderince insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur?
10: Güzelleşir.
11: Kavgalar sona erer mi?
10: Hayır. Bu nefis işi bu. Nefis her zaman vardır. Nefis olduğu müddetçe kavga bitmez yani. Biter mi?
1: Zikir nefsi temizleyince kavga biter mi?
10: Bitmez. Hiçbir zaman kavga bitmez ama tabii ki insanlara göre güzelleştirir. Bazı insanlar da yolundan hiçbir zaman çeviremezsin yani.
1: Arabanız çalınsa bile Allah-u Teala diyor ki beni zikrediyorsa devamlı olarak bir kulum hiç mutluluğu kesintiye uğramaz. Başına ne gelirse gelsin mutlu olur.
12: Mutlu olmazsın ki.
13: Mutlu olmazsa ne yaparız?
12: Toy olmaz böyle şey de. Bir de çalırsa böyle bunu Müslüman arabana çalırsa ne için böyle mutlu olacak?
0: Misafirimiz zikir yaptıkça kavgaların bitmesi konusunda nefis işi bu. Nefs olduğu müddetçe kavga bitmez. Nefs, insana olan tesiri yok olabilir mi? Evet. Allah-u Teala Şems 9'da قَتَّفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا nefsini tezkiyeden felah bulmuştur. Bu nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması. Nefsin tasfiyesinde de İblis diyor ki dünyayı onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. 40. İşte kimdir nefsini tasfiye eden? İhlasa ulaşan. Nefsin özelliği şeytanla yakın bir ilişkide oluşudur. Şeytan daima nefsin bize tesir etmek imkanına sahibidir. Ne zamana kadar? Nefsin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Allah-u Teala bize verdiği teknikle, zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmamızı temin etmek ister. Nefsimizin afetlerinin bize tesiri derecesi, siz Allah yolunda ilerledikçe düşer. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren ise tesiri kalmamıştır. Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
14: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Esselamu Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. İnsanların yaptığı yanlışlar her zaman vardır. Eğer siz başkalarına yaptığınız hizmetlerde buna bozuluyorsanız, demek ki hizmetleriniz Rabbani hizmetler değil ve nefsiniz buna fena halde içerliyor. Ama hizmeti Allah için yaparsanız, karşılık beklemezseniz Allah için hizmette başkalarının davranışlarının sizi ne durdurabilmesi ne işinizi aksatabilmesi de size huzursuzluk verebilmesi söz konusu olmamalıdır. İnsanlar size nasıl davranırsa davransın, şu kadarcık aldırmadan hizmetinizi götürmelisiniz. Sizi tenkit edenleri sizi üzebilecek olan bir hüviyete görmemeyi ne zaman başarırsanız o zaman Allah için hizmet ediyorsunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde yucahidune fi sebilillah ve la yahafuna levmetel la'im. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfeder. Allah vasidir, alimdir. Fazlı lütfu geniştir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
13: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşimiz, Kur'an'da amin olmak ne demektir? İslam'ın beş şartını yerine getiren amenü sahibi oluyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki tür amin olmaktan bahsediyor. Birinci amin olanlar kişi Allah'a inanıyor. Yetmez, Allah'ın zatına ulaşmasına da inanıyor. Yetmez, farz olduğuna da inanıyor. Yetmez. Bu birinci amini olan insanları tarif ediyor ki Hazreti Ömer'in bu konuda bir tespiti var. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu birinci amin olmada kişi Allah'a inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, farz olduğuna da inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olmuyor. İşte Kabil'de Habil'e bak, ilk insan olan Adem babamızın iki çocuğu Kabil'de kurban veriyor ama takva sahibi değil. Habil ise kurtuluşa ulaşan amenü olmanın ötesinde her şeyini Allah'a teslim etmiş birisi. İşte Habil ve Kabil. Kabil kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bir yapıda. Takva sahibi değil. Kardeşine haset ve düşmanlık ediyor. İşte isyanda ama ibadetler yapıyor. Ve dünyaya meyleden bir yapı içerisinde kardeşini öldürmesi şeytana itaatin bir göstergesi. İslam belki bir şartını da yerine getiriyor ama kurtuluşa ulaşır bir amenu muhtevasında değil, takva sahibi değildir. Takva sahibi olmadığını hangi ayet Kur'an'da buyuruyor? Maide 27. Maide 27'de Allah-u Teala onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasının aralığında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kabil de sunuyor, Habil de sunuyor. Kurban ikisinin birinden kabul edilir, diğerinin insana kabul edilmez. Kimin kurbanını kabul ediyor? Habil'in. Kimin kurbanını kabul etmiyor? Kurbanı kabul edilmeyen Kabil. Seni mutlaka öldüreceğim diyor. Düşmanlık ediyor. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Buradan murat, eğer Kabil'inki kabul edilmemişse takva sahibi değil. Kur'an-ı Kerim'deki takva olayını geniş spektrum içerisinde ele aldığımız zaman 7 safa takvadan bahsedebiliriz. Birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31. İkinci safa takva, Mürşid-i Tabiyet, Maide 35. Üçüncü safa takva, Kaf 31. Dördüncü safa takva, Hac 37, Maide 93. Beşinci safa takva, Araf 201. Altıncı safa takva, Maide 100. Ve yedinci safa takva, Bir Hakkın Takva, Ali İmran 102. Öyleyse Kabil birinci safa takvanın sahibi değildi. Ama ibadetler yapıyor, Allah'a inanıyor, ruhuna Allah'a ulaşmasına da inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama kalben ulaşmayı dileyip takva sahibi değil. İşte birinci amin olma bunu ifade ediyor. O kurtuluşta değil. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi değil, kurtuluşa olmayan bir amin ifade ediyor. Ama bir de Rum Takva Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu. İşte bu kurtuluşta olmayan ameni olanlara eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz Rum 31'e göre Allah size furkanlar verir. Rahim esması ile tecelli eder, size furkanlar verir. O zaman buradaki takva sahibi ameni olanlar Yunus 63'te اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bunlar amen olun bir de takva sahibi olmuşlardır. Yani sadece Allah'a inanmıyor. Allah'a inanıyor bir, ruhun dünyasının Allah'a inanıyor ki, farz olduğuna inanıyor üç, ve kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oluyor. Bu dört şartı sağlayan kişi Kur'an'da Kur'an'a göre amen olmuştur ve kurtuluştadır. Yine Kur'an'a göre amin olmuştur ama kurtuluşta olmayan, takva sahibi olmayan amin olanlar. Allah Teala ikisinden de bahsediyor. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde biz kelimesini kullanıyor. Manası nedir açıklayabilir misiniz? Efendimizin sohbetlerinde biz kelimesini kullanıyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nerede ben diyorsa zatıyla o fiili işliyor. Mesela biz yarattık demiyor. Çünkü yaratma fiili sadece Allah'a aittir. Hiçbir şey yok yani Allah vardı. Vallahi yaratmayı diledi. Yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Nitekim birçok ayet-i kerimede ben onları yaratırken siz benimle beraber miydiniz diyor bazı küfar ahline. Öyleyse halk etme sadece Allah'a aittir. Ama ondan sonraki fiillerde mesela irşat noktasında Allah Teala kullarını aşağıda ulaşmasını, hepsinin veli mürşidden olmasını istiyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz böyle ve Allah-u Teala katından ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah-u Teala izin veriyor ve izin verince de vazifeli kıldığı Cebrail Aleyhisselam'ı kullanıyor. Nezele bir ruhun emine ala kalbike. Onun kalbine, Peygamber Efendimiz'in kalbine Kur'an'ı indiriyor. Ve Hicri 9'da da inne nahnu nezelne zikre. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte Allah Teala izin veriyor, Cebrail Aleyhisselam devreye giriyor, Levh-i Mahfuz'daki ayetleri bir bir Resulullah'ın kalbine indiriyor. Resulullah'ın kalbi onunla şerefyab oluyor ve bu olayda biz deniyor. Bir tarafta Allah Teala'nın zatı Cebrail Aleyhisselam ve de kalbine Allah'ın indirdiği ayet-i kerime olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama diğerlerinde sadece yaratma olayı devredeyse, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ne melekler vardı, ne cinler vardı, ne canlı ve cansız hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. O zaman yaratmaktan bahsediyorsa elbette ben diyor. İbadet yapılması söz konusu ise sadece Allah tektir ve Allah'a ibadet edilir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsimize gelip gelmek, nefsimize galip gelmek istediğimiz çok fazla noktalarımız var. Mesela fazla yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek. Mesela fazla yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek vesaire. Bu ulaşmak istediğimiz manevi hedeflerimiz var. Bunlar için hacet namazı kılmak istiyoruz ama burada şeytan devreye giriyor ve biz hangi konuda talepte bulunmak konusunda kararsız kılıyor. Bu istikamette ne yapabiliriz? Bunları hayata geçir sevgili kardeşim. Zikri birinci sırada yer ver. Mutlaka ait olduğu standart içinde zikrini gerçekleştir. Ama aynı zamanda zikre yardımcı olarak mücadele ve riyazeti de devreye koy. Bunların hepsinde yaptığın zaman hacet namazıyla nerede hedefine ulaşmak istiyorsan Allah'a da yardıma çağır. Hacet namazıyla o konuda Allah'tan yardım iste. Yardım istediğin takdirde en güzele ulaşabilirsin inşallah. Kararsız kılıyor. Ne zaman kararsız kılıyor? Seni kararını değiştirdiği zaman kararsız kılıyor. Sen de karar verdiğin zaman kararını değiştirme. Çünkü kararı değiştirdiğin zaman şeytanın seni alt ettiğini göreceksin. Karar verdiğin zaman mutlaka yerine getir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hazreti Mevla'nın mesnevisinde Allah'a kul olan Allah'ın gölgesi olur diyor. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklar bilir misiniz? Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cealnahum eyyimeten yehtune bi emrina ve uhayna feylel khayrati ve ikamis salati ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat verin vahyettik. Onlar bize kul oldular. İşte Allah'ın gölgesi olan kimdir? Allah'ın gölgesi olan, Allah'ın tasarımında olan devrin imamıdır. İster vekaleten, ister asaleten. Asaleten olanlar Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerdir. Vekaleten olanlar Nebi Resulünün olmadığı dönemlerde Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı, o da Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklayabilir misiniz? Her yönüyle Allah'ın tasarrufunda olmayı ifade ediyor. Ne söylüyorsa Allah'ın kendisine söylettirdiği, ne yapıyorsa Allah'ın kendine yaptırdığı muhteva içerisinde ele almak lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Sevgili Cabar Hocam, hürmetli hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Allah razı olsun. Bir sualim olacak inşallah izninizle. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen, insanın dünyada ve ahirette rahat etmek ve mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmeli inşallah. Tekrar hürmetli hasret ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen bir insanın dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmelidir? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'da 7 sava 4 testinde oluşan dizaynı içeriyor. Tasavvufun dışında olanlar, hayatı sıkıntı içinde, dünyada ve ahirette hep huzursuz ve mutsuz olurlar. Dünyada sıkıntı içinde olur, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama kişi bu sıkıntıdan kurtulmak, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın üniversitesine kaydolmalı. Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an'dır. Allah'ın üniversitesine kaydolduğu zaman bu kayıt neyle başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu üniversitenin rektörü, başkanı, devrin imamı ona ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Her insanın ona ulaşması imkanı var mıdır? Hayır. Ama ona bağlı olan, vesile olanlara herkes ulaşabilir. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. Ama hidayete vesile olanlar milyonlarca insan var. O zaman üniversiteye kaydolmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Allah Teala o kalbin ulaşmayı dileyenin kalbini hazırlar ve mutlaka onu ya doğrudan doğruya Devrin İmamı'nın dergahına, Allah'ın üniversitesine alın veya almadan bir hazırlık sınıfıyla vesileye ulaşır, vesile üzerinden ana dergaha ulaşır. Ve tasavvufa, Allah'ın üniversitesine kaydolur. Tasavvufla Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim, ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetesi, bir saadet reçetesi, bir saadet garantisidir. O zaman Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an-ı Kerim eğer saadet reçetesi, saadet davetesi reçetesi ve garantisi ise o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın kendisi için tahiyyat-ı mürşide'den reçeteyi alacak ve bu reçeteyi hayatına tatbik etmek suretiyle Allah'ın bütün insanlara vaaz ettiği mutluluk garantisini bu dünya hayatını yaşarken bir hakkın takvaya ulaşmak suretiyle onu gerçekleştirecek ve insanların hepsine örnek olacak. Nasıl bir yol izlemeli? Gayet açık, kalbin ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmalı ve tasavvufu yaşamalı, 7 sabah 4 teslimi yaşamalı. Sahabenin yaşadığı konudaki İslam tasavvuftur. Havarilerin yaşadığı İncil'deki İslam tasavvuftur. Rabbaniyyünün yaşadığı Tevrat'taki din tasavvuftur, İslam'dır. Hepsini bir bir hayatına tatbik ettiği zaman en güzeli Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, esma sayılarını bazen bir iki tane geçersek yeniden yapmalı mıyız? Evet, yapmalısınız inşallah. İkinci suali, üç aydan fazla görev yapmazsak yeniden Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmalı mıyız? Evet. Üç aydan sonra, üç ay içerisinde görevinizi yapmadığınız takdirde Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince başının üzerindeki Devrin İmamı'nın ruhunu alıyor Allah Teala. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, o nimet Devrin İmamı'nın ruhudur. Nimet olarak size vermiş, başınızın üzerine göndermiş, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerindeki olan şeyi değiştirinceye kadar. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edersen, mürşitten şüphe edersen, otomatik mamunlar gereği diyeceksin ki ben ne Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ediyorum, ne mürşitten şüphe ediyorum ama ben zikir yapmıyorum. Yani gerekli miktarda zikir yapamıyorum. O zaman sen ayetlerden şüphe ediyorsun. Ayetlerde Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Nisa 103. İster ayetlerden şüphe et, o zaman fısklasın. İster mürşitten şüphe et, o zaman fısklasın. İster

Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi mi olmalıyız? Evet. Yeniden sıfırdan başlayıp Allah'a ulaşmayı dileme, 12 tane insana mürşide tabiyet ve de sana sonra ait olduğu miktarda zikri yapmak inşallah. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Nahl suresi 2. ayet-i kerimede kullarından dilediği kişi üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruh ile beraber indirir ifadesiyle Mümin 15'teki arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu arasında bir ilişki var mıdır? Vardır tabii. Şimdi iki ayet-i kerimeye bakalım. Nahl 2 Münezzili melaiketü melaikete burada kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruhla Allah'ın emrinden olan ruh devrin imamının ruhudur. Buradaki melekler de arşı tutan meleklerdir. Öyleyse bana karşı takva sahibinin ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Mümin 15'te bu Nahl 2 birinci safayı, Mümin 15 ise ikinci safayı. Refi derecatin zul arşi yulkuyur ruha min emri ala men yeşav min ibadî. Leyunzire yevmü telak. Nahl 2'de dikkat ederseniz men yaşa min ibadi en enzuru innehu la ilahe illa ana fettekun. Benden başka ilah yoktur. Yani Rum 31'i yaşayın. Münibine ileyhi ve tekkuhu ve akimu salah. Ve la tekunu minel müşrikin. Benden başka ilah yok. Takva sahibi olun, ulaşmayı dileyin. Mümin 15'te aynı şekilde derece yükselten arşın sahibi olan Allah, oradaki derecenin yükseltilmesi, günahların mağfiret edilmesi manasına geliyor. Ve Rafi derecatimiz var. Arşıyor Kur'an'ın emri, alamen yaşa emrinden bir ruhla dilediği kulağın üzerine gönderir. Liyün züreye müttelak, bu sefer de Allah'a ulaşma gününün geldiğini inzar etmek üzere. Ona bildirmek üzere. Bu da ikinci safayı. Yani Nahl suresinin ikinci ayet-i kerimesi birinci safa, şirkten kurtulmayı, Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Ama Mümin 15 Allah'a ulaşma davetini içeriyor ve mürşide tabi olmayı muhtevasını alıyor. İlişki var mı? Kesinlikle var. Allah'ın izniyle. Manisa Adami Kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ayetlerdeki bir şeye takılsak neden acaba böyle bir şekilde buyurulmuş şeklinde cevabını anlamaya çalışsak bu doğru olur mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır. Düşünebilirsiniz ama vazifeniz onun nedeninin ziyade zikirle Allah-u Teala'nın onun cevabını size vermesini beklemek. Zikredeceksiniz. İkinci suali zikirlerim bayağı düştü zikirlerimi nasıl yükseltebilirim? İşte burada hiçbir şeye takılmadan Allah'ın sana emrettiği öz zikri hem o ölçekte yapmak hem de arttırmak. Asıl olan bu. Bize vazife verilen bu inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, anlamakla idrak etmek aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Anlamak işitmekle gerçekleşir. İdrak etmek kalbine indirmekle gerçekleşir. İdrak ayrıdır, anlamak ayrıdır. Anlamak, işiten kişinin ayetlerin manasına varmasıdır. İdrak etmek de onu kalbine indirip başkasının istifadesine sunmasıdır. Nitekim Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. İşte işitmek ayetlerin manasına varmaktır. Ayetleri bize açıklayan kimdir? Nebi Resul ve Nebi Resul. İlim verilenlere baktığımız zaman Haç Suresi 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوهُمْ O kendilerine ilim verilenler Haç 54 onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri

0: ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Bakın iman etmeleri, yani anlamaları, manasına varmaları ve kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Ve kalbine indirmeleri. Allah amin olanları sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse anlamak ve idrak etmek aynı şey midir? Hayır değil. Anlamak işitmenin bir neticesidir. Veli Resul devri veya Nebi Resul ayeti açıklıyor. Kişi manasına varıyor, işitiyor. Ama işittiği ayetle amel ettiği zaman onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İdrak ediyor. Nitekim burada فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ kalplerinin Allah'a idrak etmesi için Allah Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ Allah amini olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Evet gerçekten amin olmak. Nitekim hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Evvela Resul'ün ayetlerin açıklamasıyla işitmemiz, anlamamız söz konusu. Daha sonra onu hayatımıza tatbik etmemize de idrak etmemiz söz konusu. Onun için Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik, bakmasaydık bugün cehennemde olmazdık diye bir ifade söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı hocam. Tarikatlarda tövbe almak ya da vermek konusu doğru mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikatlarda tövbe almak veya vermek. Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bize farz kıldığı dinin ikinci safhası, Allah'ın bizler için tayin ettiği müşünlerine tövbe almaktan geçer. Tabiyet tövbeyle başlar. Tövbe alan kişi mürittir, Allah'a murad eden kişi. Tövbe veren kişi de mürşittir. Açık, bu uygulaması doğru mudur? Elbette doğrudur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de tarikatın geçtiği ayetlere baktığımız zaman Allah Teala bunu ifade ediyor. Bir kere Rabbimiz ne diyor? İki tarikatın var olduğunu söylüyor. Birisi Tarik-i Müstakim, yeri de Tarik-i Cehim. Tarik-i Cehim cehennem yolu. Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yol. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Tarık-ı Müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Fırkalığa ait olan yolları bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sağına soluna çizdiği, Tarık-ı Müstakim'in dışında çizdiği, sağına soluna çizdiği başka fırkalara ait olan yollar, onlar her birisi onların üzerinden yanlışa davet eden şeytanlar var ve onlar insanları Tarık-ı Cehim üzerinden en alt noktaya, Sırat-ı Cehim'e ulaştırıyorlar. Cehennem yoluna. Allah-u Teala da Tarık-ı Müstakim'in andolsun biz sizin üzerinize 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ Bu tarayika dediği 7 tarikten oluşan tarik-i müstakimi ifade eden emr alemindeki bir yolu ifade ediyor. Evvela zemin katta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine Allah'tan sorup Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı zaman bu mürşid devrin imamına bağlı bir vesile olabilir. O zaman o mürşidin bağlı anadır yahtan tövbesini alır ve o mürşid onu ana dergah devrin imamına ulaştırıyor. Devrin imamı hidayete erdirendir. Vesile olan diğer müşriklerin hepsi hidayette vesile olanlardır. O noktada. Daha sonra kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve in lev istakamu ala tarikati. Eğer onlar tarikat üstler olursa, yani tarik-i müstakimde olsalardı, la eskaynahum ma'an gadakan. Onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık ve böylece onları rahmete kavuştururduk. Öyleyse tarik-i müstakim Allah-u Teala'nın farz kıldığı tarik-i cehimde de Allah'ın dinin yaşam yanların o yolla en alt cehenneme gittiği bir muhteva ifade ediyor. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, iki grup insan var. Kur'an'ı önüne alanlar, onlar Kur'an'la cennete ulaştırılır. Kur'an'ı arkasına alanlar, onlar da Kur'an'la cehenneme götürülür. İşte Kur'an'ı önüne alanlar, onun rehberliğinde cennette yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Gayet açık ortada. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizine diyerek her an Kur'an, her an Mut programının sorular ve cevaplar bölümünü burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek. Birinci sual, bir insanın Allah'a meyil ettiğinin göstergesi nedir? İnsanda meyil iki istikamette olabilir. Ya Allah'ın yoluna meyil ya da şeytanın yoluna meyil. Olayın başına baktığımız zaman seçim hakkının gene insanda olduğunu, içindeki meylin önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın bütün yaptıklarının bu meyiller üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Kişinin İçinde Allah'a doğru dönüş meyli varsa Allah kişiyi bir toplantıya ulaştırıyor veya başkasının konuşmasını dinletiyor. Kişi bunu duyduğu zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa zaten böyle bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman eğer işitebilirse onun içindeki meylin var olduğunu gösterir. Bu Allah'ın hayır adını verdiği sistemdir. Allah Teala Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde "Velau alima Allahu fihim hayran la asma'ahum." Eğer Allah onlarda hayır görse onlara mutlaka işittirir. Ama bu işitmeyen insanları işittirseydi bile onlar yine yüz çevirenler olarak mutlaka dönerlerdi. Nebiler Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala ölü toprakları nasıl yağmur az diriltiyorsa, ölü kalpleri de hikmet nuru diriltir. İşte bu hikmet nurunun sahibi olan alimler insanları Allah'a davet ederler. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ederler. Onu dinleyenlerden bir kısmı ya daha doğrusu insanların işitebilmesi onu dinleyip ona konsantre olmalarıyla mümkündür. Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'a meyil olanlar dinleyen susan ve böylece Allah'ın rahmetine kavuşan, Allah'a doğru bir meylin içerisine girenlerdir. Ama kafirler ne durumda? İblis ve avanesi, Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içerisinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları Allah'a davet ederken dinleyin, susun, Allah'ın rahmetine kavuşun derken öbür tarafta şeytan ve avanesi Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, böylece galip gelirsiniz. Birbirine zıt olan iki durum, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları hikmet sahibi alimler Allah'a davet ederken insanları mutluluğa davet ediyor. Öbürü ise şeytana davet, mutsuzluğa. Birbirinin zıttı olan iki konum söz konusu. Ve kişinin serbest iradesi burada asıl olarak devreye giriyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمِرْ بِشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki insan ve cin şeytanlara, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu insan ve cin şeytanlara Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın böyle gayip görürsünüz diyenlere, onlardan içtinab eden, kaçınan, kendini kurtaranlar, onlar Allah'a bir yöneldiler, Allah'a bir meylin içine girdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İkinci sual, Allah'a meyletmek ve işitmek arasında ilişki nedir? Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُ وَالَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder veya davete icabet edenler işitenlerdir. Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerle, veli mürşitler devrin imamıyla devamlı Kur'an ayetleriyle Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi mevize ile ve hikmetle Allah'a davet edin. Hikmetle Allah'a davet, Kur'an ayetleriyle Allah'a davettir. Ve bir insanın kurtuluşu onun içindeki meyle bağlıdır. Yani davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesine bağlıdır. Asıl ifadesiyle onun daveti kabul etmesi, işitebilmesine bağlıdır. İşitebilmek ise Allah'ın yardımıyla tevakkül eden bir keyfiyettir. Bizim içimizdeki Allah'a dönük bir meyil söz konusuysa Allah Teala işittirir. O meyil yerine şeytana dönük bir meyil varsa o zaman da Allah kalbimize ekinet koyar ve tomtomtiye iştirak etsek bile Allah'ın söylediğini işitemeyiz. Allah'ın kişinin işitmesini sağlaması demek, akıl etmesini sağlaması demektir. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşitebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişi mutlaka amin olacaktır, Allah'a ulaşacaktır ve Allah-u Teala'nın o kişiye işittirmesi söz konusudur. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz, kör ve ölü durumdayken daveti kabul ettiği zaman Allah-u Teala işittiriyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. İşittiren Allah ne yapıyor? Rahim esması ile tecelli ediyor, engelleri kaldırıyor. İşittirmeyen Allah-u Teala rahim esması ile tecelli etmiyor. Zaten engeller var. Onları kendi haline bırakıyor. Üçüncü sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet kimlerden gelir? İnsanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden gelir. Allah Teala buyuruyor ki Allah kafirlerin davetini icabet etmiş Zerat 14'te. Ama Allah Teala kendi zatına davet ediyor Yunus 25'te. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Öyleyse Allah Teala şükredenlerin davetine icabet ediyor ama küfredenlerin davetine icabet etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada sırat-ı müstakime davet vardır. Sırat-ı müstakime davet edenler onlar Allah Teala'nın mürşitleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yunus 25'te Allah'ın zatına davet var. Fatiha 6'da sırat-ı müstakime davet var. Nisa 125'te sırat-ı müstakime davet. Yasin 4'te sırat-ı müstakime davet. Mümin 73'te sırat-ı müstakime davet. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yusuf 108'de basiretle Allah'ın yoluna davet. İster Allah'ın zatına davet ediyorsun, ister Allah'ın yoluna davet ediyorsun. Aynı sonuca biz insanları ulaştırıyor. Bu davet edenler Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle 7 grup varis olarak zikrediliyor. El ulema ve rasetil enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Hikmet sahibi alim nebinin varisidir. Hikmetle Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenlerdir. Yine hikmet Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın ruhunu öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleridir. Ama asıl davetçiler hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, maruf ramiden münkerden nehyedenler Allah'ın müşrikleri Resulullah'ın varisi ve veli Resuller ve bu veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı. Her devirde 7 grup varis var. Bu insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak olan davet bu 7 grup varisten insanlara ulaşır. Aynı olayları yaşamalarına rağmen insanlar farklı meyillerin sahibi olabiliyorlar. Akıl dediğimiz sistem herkeste aynı neticeyi vermiyor. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hanifi, hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Allah'a davet eden gene Allah'tır ama insanlara da bu görevi verir. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi devrin hidayetçisi, devrin imamıdır. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber kim Allah'ın davetine icabet etmezse o Allah ve Resulüne asi olur. Dolayısıyla Allah'ın Resulünün davetini kabul etmek. Her devirde mutlak surette ya devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olmak üzere onlar devrin imamı Allah'ın sözleriyle Allah'a davet eder. Devrin imamı Allah'ın en sevdiği mürşidi. O Allah'ın sözlerini insanlara söyleyendir. Veli Resuller de aynı şekilde Allah'ın ayetlerini insanlara söyleyenler de Allah'a davet edenlerdir. Veli mürşitler de ayetlerle maruf emreden münkerden nehyedenlerdir. Hepsi Allah'ın davetçileridir. Konumuzla ilgili hakkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki insanlar şeytanın yoluna değil de Allah'ın yoluna meyletsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yaklaşmak, Allah'a karşı ibadetlerimizi tam manasıyla yerine getirmek.
3: Takva sahibi olsunlar. Yani dinin gereklerini yapsınlar, ibadetlerini yapsınlar.
4: Öncelikle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'a ulaşmak, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaktır.
1: Peki sizce yaşarken Allah'a ulaşabiliyor muyuz?
3: Gerçek takva sahibi olursak ulaşabiliriz, ihlaslı olursak ulaşabiliriz.
2: Namaz kılmak Allah'a ulaşmak demektir, Allah'la konuşmak demektir, yüz yüze gelmek demektir.
4: Bu dünyadayken tasavvufun bir takım öğretileri var. İbn Arabi diyor ki Allah'la senin aranda diyor 7 kat perde var diyor. Bu perdeler sanma ki diyor. Seni ondan ayırmak için diyor. Peygamber Efendimizin bir hadisini naklediyor. Eğer diyor o perdeler olmasa Allah'ın nurundan insanoğlu yanardı diyor.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Ona ulaşmak istemişler, onun dostu olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İnşallah, elhamdülillah. Neden olmasın? Vüstat deriz değil miyiz buna?
4: Diyorlar ki insanların geneli cenneti ister diyor. Ama diyor takva sahibi kişiler ne cenneti ne cemali ister. Onlar sadece ve sadece Allah kendilerinden razı olsun. Bunu isterler diyor. Yani onların tüm korkusu Allah'ın bu rızasını kaybetmektir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda gerçek takva sahibi olursa ulaşabiliriz. Bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an ayetleriyle olaya baktığım zaman 7 sıfat takvayı görüyoruz. 1. sıfat takva Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. sıfat takva Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak. 3. sıfat takva ruhun teslimi. 4. sıfat takva fizik vücut teslimi. 5. sıfat takva nefsin teslimi. 6. sıfat takva ihlas. 7. sıfat takva iradenin teslimi olarak ayetlerle Kur'an'da şekillenmiştir. İnsanlar kelimenin lügat manasına bakıp kendi kendilerine soruyorlar. Biz de Allah'tan sakınıyor muyuz, korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz? Bu suallerine evet cevabı aldıkları zaman o da O halde ben takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Takva sahibim. Oysa ki kişi Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirdiği için takva sahibi olur. Bu basamaklara yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Yani ruhun misakini, fizik vücudun ahdini, nefsin yeminini yerine getirmeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde ruhumuz Allah'a misak vermiş. Allah'a ulaşıp teslim olacağına dair. Kalu bela gününde nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz ahit vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Veşinden teslim gelir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesi bizim hidayetidir ve peşinden teslim gelir. Nefsin manevi kalbinden tamamen temizlenip 19 faziletin sahibi olması hidayettir. Peşinden nefsin teslimi geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının, yani Resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanların içerisinde bazıları kıymetli taşlar gibidir. O kıymetli taşlara işte Peygamber Efendimiz diyor, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız yolunuzu şaşırmazsınız diyor. Ümmetimin içerisinde öyle alimler gelecektir diyor. İsrailoğullarının peygamberleri mesabesindedir diyor.
2: Mürşid irşad eden, yani anlatan, Allah'ı anlatan, Allah'ın yolunu anlatan, İslam'ı anlatan, İslam'ı tebliğ eden her şey irşattır bence.
3: Allah'a ulaşmak için bir yol olarak görüyorum ben.
1: Bu zamanda var mıdır Allah dostları?
4: Her zamanla vardır. Çünkü eğer onlar olmasa zaten kıyamet kopacak diyorlar.
2: Ben var olarak biliyorum. Tabii şu zamanda çok zor ama.
3: Mutlaka vardır. Zaten onlar olmasa halimiz perişan diye düşünüyor.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Aslında çok var. Nasıl bulamıyoruz desek daha iyi olur. Çünkü biz şey sanıyoruz, böyle uçan kaçan falan filan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamaktır.
2: Rabbime dua eder. Ya Rabbi bizi onlara ulaştır, ne bileyim ben onlara yaşam. Bu evliyaların kerametlerini okurken buna onlar nasıl yaklaşmışlar? O yolu takip ederekten bulmaya çalışabilir yani.
3: Ya arayan bulabiliyor. Allah dostlarını arayan bulabiliyor.
0: Bir misafirimiz mürşid deyince biz uçan kaçan falan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamaktır dedi. Mürşidler keramet sahibi kişiler midir? Keramet Allah'ın velilerin eliyle, evliya eliyle gerçekleşen ama genel aslında Allah'ın yaptığı ve Allah'ın evliyasını da yapmış göründüğü olaylardır. Keramet kelimesi ikram kelimesinden geliyor. Allah-u Teala ikramda bulunuyor. Bir evliya eliyle gerçekleştiği zaman onun adı keramet oluyor. Peygamber eliyle gerçekleştiği zaman bu mucize adını alıyor. Ama bu yola keşif keramet için girmedik. Bu yola Allah'a kul olmak için girdik. Allah'a köle olmak için girdik. Önemli olan nefsimizi Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yunus Emre uslu değil delidir halka salusluk satan. Nefsini Müslüman etsin. Nefsini Allah'a teslim etsin. Varsa keramet. İşte en büyük keramet nefsi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala açıkça bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini üzerimize Allah-u Teala farz kılmış. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Çünkü kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala geri kalan kısmını rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O zaman lüzumlu olan furkanların sahibi olmasını Allah-u Teala sağlar. 12 tane ihsanla huşu sahibi kılar o kişiyi Allah-u Teala. Hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan sorarsa Allah ona mürşid gösterir. Ve böylece Resulullah'ın benden sonra nübüvvet doktrinu ve beşirat vardır. hacet namazıyla Allah'ın mürşid göstermesi mübeşşirattır. Her kim ki hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabiyetle birlikte o Resulullah'ın varisine tabi olmuştur ki, işte her devirde mutlaka kavim Resulleri onların arasında seçilen vekaleten devrin imamı, kıyamete kadar veli mürşitler, veli vekil mürşitler hep var olacaktır. Daima bu insanlar Allah'a davet edeceklerdir. Davetin kabulü, o davetin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen davetin Allah'ın ona işittirmesiyle tahakkuk eder. Tekrar ediyoruz, işittiren de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilediği için, işittirmeyen de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'a ulaşmayı dilemediği an engeller konuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah'a açılan tüm kapıları Allah-u Teala bir bir açıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Cepar hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah efendim zimmetiyle. Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesinin arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden efendim zimmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesini arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu yaşayan tabiatına gayet uygun bir sonucu ortaya koyuyor. Bilgi sahibi oldukça kişi o olayla ilişkili, diğer olayları da o kavramla ilişkili olan diğer kavramları da ona yaklaştırarak mukayese etmek imkanın sahibi olacaktır. Böylece her geçen gün bu konudaki bilgisi artacaktır. 7 tane safhanın içinde devam ettikçe kişi ufku devamlı genişleyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise kalp gözü kalp kulağı açılacaktır. Fiziğin ötesini de aşina olacak, görecektir. Böylece onun her şeyi işitme seviyesi ve idrak etme seviyesi her geçen gün büyük aşamalar gösterecektir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği, herkesin bu statü içerisinde Allah'ın mürşitlerini dinlemesi ve işittikten sonra da en üst seviyede itaat etmesini gerektiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesi emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı hatırlamak, Allah'a bel bağlamak. Tabii insan zikrettikçe kalbi açılır. Ne bileyim ben, bir takım ruhi bunalımlardan kendisini arındırır.
6: Siz kimi çağırırsanız o yanınıza gelir. Kimi zikrederseniz o yanınızda olur.
3: Zikir yapmanın önemi sürekli Allah'ı zikretmek, Allah'a daha yakın olmayı ulaştırır bizi diye düşünüyorum.
6: Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi de zikirdir. Namazın kendisi de zikirdir. Dolayısıyla zikir olmasa biz neyi zikrediyorsak fikrimiz de o olur.
1: Peki davranışlarımız da etkiler mi?
3: Sürekli Allah'ı zikredersek Allah'ı unutmayız. Her zaman onu var olduğunu bilerek yaşarız.
2: Mutlaka ve mutlaka. Mesela psikolojik sorunları olan insanların, özellikle onlara ben tavsiye ediyorum. Zikredenlerim, ben burada vaazlarımda falan, nasihatlerimde falan hep Allah-u Teala'yı zikretmeyi. İnsan Allah-u Teala'yı ne kadar hatırlatırsa, ne kadar zikrettikçe ne kadar, o kadar Allah-u Teala'ya yaklaşır. O kadar Allah-u Teala'ya yaklaştığı zaman da ne yapacak? Bütün ruhi, psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacak, kurtulmuş olacaktır.
6: Ya zaten değiştirmiyorsa o yapılan şey, Peygamberimiz buyuruyor ya, hani şu dilden aşağıya gitmiyor demektir. Yani biz çiğniyoruz ama yutmuyoruz demektir. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
0: Bir misafirimiz, psikolojik sorunları olan insanlara Allah'ı zikretmeyi tavsiye ediyorum. Allah'ı ne kadar zikrederse bütün ruhi, psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacaktır dedi. Zikirle bütün psikolojik sorunları yok etmek mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde اُتْلُوا مَا هِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّ السَّلَاةَ تَنَهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Namazı kıl. Çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bütün psikolojik rahatsızlıklardan bizi kurtaracak olan en önemli ilaç zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmemizdir. İşte bu konu bizi bütünüyle her şeyden kurtarır. Namaz da bir ferahlanma unsurudur, bir mutluluk sağ vasıtasıdır. Tavsiye eder ama önce Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. Allah bize namazı sevdirsin, özellikle zikri sevdirsin. Onları severek yaptığımız zaman o psikolojik rahatsızlıkları adım adım yendiğimizi göreceğiz. Nasıl içtiğimizi anlamadan ama mutlaka iyileşiriz. Bir Allah dostu diyor ki, hiçbir hastalık otur ki şifası olmasın, irade eksikliği hariç. İşte irade eksikliği, iki tür insan var. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Zikretmeyenler de, onlar da iradesini yanlış kullananlardır. Bu iki durumun zıttı, mefhum muhalifinden hareket ederek Allah'a ulaşmayı dilersek ve irademizi kullanırsak, zikri devamlı yaparsak, o zaman her türlü negativiteden kurtulduğumuzu göreceğiz. Zaten insanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleridir. Onları körükleyen, tetikleyen de şeytandır. Allah'a ulaşmayı dilemekle iblisle aramızdaki bağı Allah-u Teala kesiyor kalben. Sonra Allah'ın reçetesi olan zikri de hayatımıza tatbiklemek adım adım nefsin afetlerinden, şeytanın tasallutundan yavaş yavaş kurtuluyoruz ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. İzninizle size bir sual arz edecektim. Devrin saadet ve kübelalarına itaat edenler Allah'a meyilli olmayanlar mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleyküm Selam ve Berekatü. Hepinizi çok seviyorum. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Devrin saadet ve kübelalarına itaat eden kişiler Allah'a meyilli olmayanlardır. Ahzab 67'de. قَالُوا اُنَّ رَبَّنَا آتَانَا سَدَتَنَا وَكِبَرَنَا فَاَدَرَنَا سَب۪يلًا. Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbim, muhakkak ki biz saadetlerimize, dinde ileri gelenlere ve kübramıza, büyüklerimize itaat ettik. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakimden saptırdılar. Saadet ve kübere Allah'ın yolundan ya onlar Allah'a ulaştıktan sonra saptırıyor veya olmadan. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere gidip araştırma yapan bir kişi onlara rastlarsa ve ona demişlerse ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Böyle bir durumda o zaman o insan inanırsa ki bunlar doğru söylüyor, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra saadetin onları saptırması söz konusu olamaz. Nereye kadar olamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar olamaz. Hidayetten sonra yeniden tehlike doğar. Yeniden saadet ve kübera o kişiyi yoldan çıkarabilirler. İşte bunun önüne geçebilmek için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mutlaka verdiği söz taatinde ruhumuzu kendisine ulaştırır. Ermiş evliya oluruz. Ondan sonra fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşma dileği ruhumuzun talebiydi. Şimdi fizik vücut teslimini talep edersek, Ya Rabbim ben sana fizik vücudumuza teslim etmek istiyorum. Bana yardım et. Ben seni kendime vekil tayin ediyorum. Dediği andan itibaren Allah'ın yardımıyla o kişinin zikri artar. Ama bu tevekkülü dilden yaparsa o kişinin zikri artmaz. Konunun odak noktasında niyet ve bu niyete paralel işlediğimiz amel söz konusu. Ruhun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Fizik vücudun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Nefsin Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir ve tüpeşinden mutlaka artan oranda zikri yapmamız lazım. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Selam Hocam, Fusilet 13 ile Fusilet 33 ayeti arasında illet rabıtası var mıdır? Fusilet 13'te Adin ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar insanı yok etmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da diyor ki, işte Adin ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, ben de sizi aynı cezaya karşı uyardım diyor. Fusilet 33'te ise, bu 33. ayet-i kerimesine mürşidi tarif ediyor. Mürşidlerin birinci özelliği Allah'a davet etmeleri. İkinci özellikleri ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhların devişlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Yani ruhların da, beşlerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. İrşad makamına hepsi tayin edilmişlerdi. Ve Allah'a davet ediyorlardı. Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlardır. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Hepsi daimi zikirde en üst noktaya çıkmıştır. İrşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilmişlerdir. Ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözü de onlar söylerler. Allah'ın söylediklerini söyleme, Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırma. Bütün mürşitler Allah'ın sözlerini insanlara söyleyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de amin olmak ne anlama geliyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit amin olmak var. Bir, inanç itibariyle amin olmak. İki, kalp şartı itibariyle amin olmak. İnanç şartı itibariyle anılmak, inanç şartlarını ifade ediyor. Nedir o? Kişi Allah'a inanıyor. Kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kişinin farz olduğuna da inanıyor. Ama bu o kişiyi kurtarmıyor. Ancak bu dileği kalbine indirirse, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa, o zaman kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Takva sahipleri için hidayettir, kılavuzdur. Yani hidayeti dileyen kişinin mutlak surette kalp şartları takva sahibi olmasına bağlı. Eğer kişi ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsa ve zikir, ibadetler hoşuna gitmiyorsa, o zaman dilden dilemiştir ama kalpten dilemediği için inanç şartları itibariyle hiç kimse kurtuluşa eremez. 7 tane inanç şartı tamam. Ama bu inanç şartları 7 kalp şartına götürmesi lazım. İşte 7 kalp şartına götüren talep, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama Allah-u Teala bu dilin dilediğini, kalbin de tasdik etmesini istiyor. Dille ikrar ediyor ama kalbin de tasdik etmesini istiyor. Kalpte bu talebi gördüğü an, Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve o kişiyi nefs tezkiyesine 7 kalp şartıyla başlattırıyor. Peşinden aynı zamanda o kişi yedi nimette sahip oluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yedi safa amin olmak var. Bir, yedi safa amin olmayı yedi ayet-i kerimeyle ekrana getirebilirsek şunu görüyoruz. Yedi safa amin olmak. Birinci safada Yunus 63'te bunlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 35'te onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 93 aminu ve takva sahibi olmuşlar. Talak 10 ay aminu ve takva ulelbab olmuşlar. Tarih 8 aminu ve muhlisler olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler. Ve Ali İmran 102 aminu olup bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öncelikle aminu olma inanç şartı ama o inanç şartı kalp şartıyla birleşmeyince kişi kurtuluşa eremiyor. Onun için huden lil muttakin yani hidayettir ama hidayetin kalbe girmesi kişiyi takva sahibi kılması gerekir. Bu sebeple nasıl yedi safa dört teslim varsa her şeyin başında yedi safa amin olmak geliyor. Ağrı'dan bir kardeş muhterem hocam, biz insanlar aramızda bir konu hakkında yeminleştiğimiz zaman şahit tutuyoruz. Allah kahru bela günü bizden yeminler aldığı zaman ayrıca şahitler tutmuş mudur? Açıklar mısınız? Evet. Allah Teala nefsimizden aldığı yeminin üzerine, nefsin üzerine ruhu, fizik vücudu şahit tutuyor. İşte Tahrim suresinin, daha doğrusu Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرِمْ زُرِيَتُهُمْ اَشَدُهُمْ عَلَى مُسْمَ عَلَى سُبْ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا Nefsler, evet sen bizim Rabbimizsin. Ve ruh ve fizik vücutta şehitna, biz şehit, şahit olduk. اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّكُنَا عَذَابُونَ Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz. Çünkü bu hayat filmine geçmiş oluyor. Öyleyse kıyamet günü bu hayat filminde varsa, onunla hayat başlıyorsa, o zaman benim bundan haberim yoktu tabii ki diyemez. Hayat filminde bu görünüyor. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, 75 yaşındayım. Allah'ın doğrularını öğrenmek istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Sevgili kardeşim, Allah'ın doğrularının kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Enne astakul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed ve kullu umutesetim bila. Allah'ın doğruları ki Kur'an-ı Kerim'de ilk sure Elif, La, Mim, Kutak'ta tarifleri. Zalikel kitabı, bu öyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim'dir. La raybefi, içinde şüphe yok. İçinde şüphe olmayan kitap nasıl bir kitaptır? Hüdenlil muttakin. O takva sahipleri için bir kılavuzdur. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor ama kalbine indirdiği zaman takva sahibi olur. Mürşidine tabi onu kalbine indirdiği zaman ikinci safa takva sahibi. Ruhun teslimi üçüncü safa kalbine indirdiği zaman üçüncü safa takva sahibi. Başlangıçta hidayet, yedi safa hidayet ve yedi safa takva peşinden geliyor. Dolayısıyla evvel emirde mutlak surette Allah'ın davetçileri vardır. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırarak ermiş evliya kılar. Buraya kadar ne iblisin ne düşman olan nefsin Allah'ın o kişiyi kendi zatına ulaştırma hedefine engel olması mümkün değil. Allah'ın karşısında bir güç yok çünkü Allah beni ulaştıracağım diyor. Öyleyse Allah beni ulaştırdı dediği zaman bir engel kuvvet ne şeytan ne de nefs söz konusu değil. Ama Allah-u Teala sözünü yerine getirdikten sonra bu sefer tekrar şeytan %100 değil %49 oranında devreye giriyor. Nefsin afetleri de %49 oranında var. Ve kişinin tabii henüz hedefleri bilmemesi açısından da böyle bir engelleme durumu söz konusu. İşte bu noktadan itibaren eğer kişi fizik vücut teslimi için, ki fizik vücut Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikrediliyor, harekete geçer, zikrini 6 kat arttırırsa, fizik vücut teslimiyle o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur ve daha ötelere Allah onu mutlaka ulaştırır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fısk tehlikesi hangi basamakta ortadan kalkar? Fısk tehlikesi daimi zikirle ortadan kalkar. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse çok zikir de fısk önünde bir engeldir. Yani kişi çok zikrettiği zaman Allah'ın yardımıyla o kişi fıska kolay kolay düşmez. Hele hele bir de fizik vücut teslimine ulaştığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Daimi zikre ulaştığı zaman zaten her iki engelde, iki tane insanın düşmanı var, birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. İkisi de devreden çıkıyor. Kişi daimi zikirde tamamen Allah için oluyor. Artık o kişi için fısk asla söz konusu değil. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytan zamanında Allah'ın en sadık meleğiydi. Ancak insanı yaratınca ona itaat etmedi ve insanı isyan etti. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan ne cesaretle Allah'a isyan eder. Kur'an'da geçen bu olay sembolik mi, açıklar mısın? Sevgili kardeşim, yanlış bir bilgi söylüyorsun. Şeytan zamanında Allah'ın sadık bir meleği değildi. Bakın hemen iblis, şeytan bir melek değildir, bir cindir. Hicr suresinin 27. ayet-i kerimesinde can onu daha önce semum ateşinden, yani cinleri semum ateşinden yarattık. Araf 12'de iblis ben orada bundan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Yani iblisin bir cin olduğunu bu iki ayetten anlıyoruz. Ama daha ötesi var. Kehf 54'te Allah Teala iblis hariç hemen secde ettiler. Çünkü o cinlerdendi. Öyleyse başlangıçtaki bilgi yanlış. İblisin sadık bir melek olduğu, hayır, doğru değil. İblis bir cin. Cin tayfesinden. Cinlerin nefsleri var, fizik vücutları, serbest iradeleri, hakları var. Ve meleklerin iradeleri yok. Secde emrine muhatap olan melekler elbette serbest iradeleri olmayınca meleklerin hepsi itaat ediyorlar. Zaten Allah Teala da öyle buyuruyor. Eğer iblis bir melek olsaydı o zaman o secde edenler, meleklerin hepsi secde ettiler, istisna iblis derdi Allah Teala. Öyle demiyor. O zaman iblis meleklerle beraber o zaman da vardı ve meleklerin hepsi gayri iradi olmaları, hasbi iradeleri yok. Allah'ın emrine %100 itaat eden varlıklar. İblis ise bir cin, iradesi olan, serbest iradesi olan ve serbest iradesiyle Allah'a isyan ediyor. İsyanında etkili olan emaniye mesela. Bugün şu anda birçok din alimi Allah'ın davetine isyan ediyor. Diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi o ancak ölümle insanla ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu cüreti gösteren din adamları, profesörler, doçentler, doktorlar neden bunu yapıyorlar? Ellerindeki emaniye bilgiler sebebiyle. O kadar o zanlarına güveniyorlar ki Allah'a karşı tutuyor, duruyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar ama insanların elleriyle yazdıkları zanları biliyorlar. Ve o zanlara dayanarak, o emaniye, faydasız ilimlerine güvenerek Allah'a isyan ediyorlar. Tabii bu korkunç bir hüsran. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan, evet bugünkü insan şeytanlar, cin şeytanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a isyan ediyor insanlar, şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat.
8: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek,

onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. dolar TL, 2. bayram tatili kaç gün, 3. öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar.

Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın Resullerine niçin müjdeleme ve uyarma görevi vermiştir diye soruluyor. Enam 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. 1. Ve ma nursilel murseline illa ve beşirin ve munzirin. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur? Allah'a ulaşmayı yere ve sadece ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Temelde iki grup insan vardır. 1. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amen olanlar, iki dilemeyenler. Allah Teala biz resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amen olanları müjdelesin diye, diğerini de uyarsın diye göndeririz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amen olmuşlardır. Allah'ın cennetini, cenneti onlarındır. Onlar müjdelenirler. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amin olmamışsa onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusudur. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de tağutun kulu ve dostu olmaları. Ama davete muhatap olduklarında, Resullerin ve Nezirlerin Allah'a davetine muhatap olduklarında daveti kabul etmeleri halinde Allah Teala Zümer 17'de zikredildiği gibi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَهُ تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَمَ الْمُشْرَفَ فَبَشَرْ اِبَادِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl Allah'a yöneldiler ve onlar için müjdele vardır, kulları müjdele. Öyleyse kendini tağuta olmaktan kurtaran, ulaşmayı dileyen herkes için Resuller müjdecidir. Ama dilemeyenler için uyarıcıdır. Cehenneme gitmeleri istikametinde. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle 7 tane ayet-i kerimede İnsanların Allah'a karşı mazereti olmaması meyanında Allah Resullerini gönderiyor. İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah Resuller gönderir. Ta ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. İbrahim 4'te hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Resuller eğer o kavmin lisanının dışında başka bir lisanla göndermiş olsalar, o zaman onların o istikamette mazeretleri olurdu. Nitekim Allah-u Teala Fusilet 44'te böyle buyuruyor. Araba yabancı dil mi? Öyleyse Allah bütün Resullerini gönderdiği kavim Resullerin hepsini o kavmin lisanıyla gönderiyor. Resuller Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu ve Allah'a kul olmaları için Allah-u Teala'ları davette bulunuyor. Resul göndermezsek azap etmeyiz buyuruyor. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil resvay olmadan ayetlerine tabi olurduk ve kurtuluşa ulaşırdık. Kasas 47, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, bize bir Resul gönderseydin ayetlerine tabi olun müminlerden olsaydık. Görülüyor ki insanların Allah'tan talepleri Resul. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhabbin Cebeli Yemen'e gönderdiğinde göndermeden evvel, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? ona şirk koşmamaları. Ve ya Muaz, ya kulların üzerindeki hakkı, şurada ey Allah'ın Resulü, insanlar bu haberin müjdesini vereyim mi? Ona ibadet etmeleri kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şey ortak koşmayanlara azap etmemesidir. İşte görülüyor ki Allah'ın üzerimizdeki hakkı Allah'a şirk koşmamak, ama kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara azap etmemesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlar uyarılmaya muhtaç durumda mıdır? Evet. Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar negatif konumda, 19 tane negatif özelliğin sahibidirler ve mutlaka Allah'ın katından onlara hidayetçiler, nezirler, resuller gönderiliyor. İşte daha 123'te hepiniz, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için delalette kalmak yok. Şakir olmak da yok. Bakara 38'de kul nebitu minâ cemiyan fe imâ yâtiyennekum minni hüden fe men ittebe hüdâye ve lâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Öyleyse görülüyor ki yeryüzü hayatını yaşayan 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın onları mutlu kılmak istikametinden mutlak surette hidayetçiler gönderdiğini görüyoruz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Mülk 8-9-10'da Selam hazanetuha, cehennemin bekçileri cehenneme girenlere sual soruyorlar. Elem yetikum nezir, sizi bugüne ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Kalu velâ kad câne nezir, nezir geldi ama biz onu yalanladık. Velâkin kezebna, biz onu yalanladık. Ve mâ enzelallâhu min şeyin, Allah bir şey indirmemişler dedik. Onu delalette olmakta şüphelik. قَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا وَنَاقِلُوا اَيَّ اِشِسَيْدِكْ وَاَقْبَسَيْدِكْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanlar her devirde mutlaka Resul ve Nezir'in davetine muhataptırlar. Daveti kabul edenler kurtuluşa erenlerdir. Daveti kabul etmeyenler uyarılmaları sebebiyle divarayı dikkate almadıklarından dolayı da hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hatta cehennem azabına düşer olacaklardır. Kutsal kitapların hepsinde 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarmaya muhtaç olduğunda. Çünkü şu anda mevcut mukaddes kitapların kitaplı 3 dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Dinin unutulduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde Yahudiler 71 fırkayı 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkayı 72'si biri cehenneme 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkayı 72'si cehenneme bir tanesi hariç. İster Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Müslümanlar hepsinde kurtuluşa ulaşan fırka-i nâce bir grup insan var. Geri kalanlar hepsi şeytana tabi oluyorlar. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dini. Uyarmak kanunun temelidir. Bu görev Resullerin görevidir. Ama burada itibaren aşağı doğru derece derece konuyu bilen herkesin görevidir. İşte yedi grup insan söz konusu. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulul elbab 5, O sinler 6 ve zahitler 7. Her devirde 7 grup insan devamlı olarak Allah tarafından ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Onun dışındakiler, devrin imamından ders alanlar, onlar da hidayete vesile olanlardır. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Bu Yahudilerde 12 tane nakib olarak zikredilmiştir. Maide suresinin 12. ayet-i kerimesinde. Hristiyanlarda 12 havariden bahsedilebilir. İşte bugün لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اِسْنَ عَشَرَ نَق۪يبَ 12 tane nakib, 12 tane havari ve imam Müslümanlardan da 12 tane imam. Bunlar Nebilerin olmadığı dönemlerde Nebinin varisi olarak kutsal kitaplarda zikredilir ki o sebeple onların davete yer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz, Resulüme iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim. Sizi mutlaka altından ırmaklar cennetlere koyarım. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse işte onlar cezaya çarptırılacak olanlardır. Üçüncü sual, Resulün uyarılarını dikkate alan herkes müjdelere kavuşur mu? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Yani günahınız ne olursa olsun. Yine burada da iki grup insan var. Bazıları amellerine güvenen, amelle kurtuluşa ulaşacağını zannedenler, diğerleri ise Allah'ın rahmetine sığınanlar. Kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu ifade etmek istiyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir bedevi ya Resulallah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et diyor. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için ol. Öyleyse bütün bunlar bizi bir yere ulaştırıyor. Resulullah'ın hadise zikrettiğini helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, illel amelun müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani Allah için onu gerçekleştirenler. İşte Allah için olmak Allah'ın davetiniyle başlar. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edenler Enfal 29'a göre 7 Furkan'ın sahibi de oluyorlar. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ile kişi mürşidine ulaşıyor ve mürşidine tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek Resulün görevidir. Kişi bundan gerekli dersi alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan 4 faktörün sahibidir. 1- Allah'a inanıyor. 2- İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. 3- Bunun farz olduğunu bilir. 4- Mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanır. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diler. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amen olmuştur. Cennet de müjdelenmiştir. Bu olay tamamlanmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde hem Şura suresinin 13 Emrat 27'de Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını biliyor, iman ediyor ve Allah-u Teala da kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen insanları cennetle müjdeliyor. Dilemeyenleri ise cehenneme gitmekle uyarıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın göndermiş olduğu kitaba uygun yaşamak, onun emirlerini uygulamak.
1: Allah'la kul arasında kalpten bir sevgi olacak. Ondan sonra bunu taçlandırmak için ibadetle, Kur'an'la, namazla meşgul olacağız.
3: Manevi bir hazdır.
1: Peki bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Allah ruhumuza ulaşır.
1: Peki Allah Teala Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Siz de böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum diye.
2: Tabii düşünüyoruz bunu tabii. Düşünmeden bu zaman dünyanın bir anlamı, insan olarak bir şeyin anlamı kalmaz.
3: Olmaz var efendim. Var.
1: Niyetimiz neyse akıbetimiz o olur. Biz istersek Rabbimiz niye bize vermesin ki?
3: Ölmeden evvel bilmiyorum. Ben bek şey yaptığım yok ama öldükten sonra ruhunu teslim ediyorsun. Ölmeden evvel bir beklenti vardır. Ölüme haktır, ölüme inanıyoruz.
1: Ölmeden önce ölmek, kalben, bedenen, ruhen Rabbine bağlı olduğun zaman, evet sadakatle, manen Rabbine bağlı olduğun zaman zaten ölmeden ölmüş oluyorsun.
2: Şu atmosferde yapmak da çok zor. Ortamı bozmuşlar, ülkemizi bu hale getirdiler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda niyetimiz neyse, akıbetimiz o olur. Bizi istersek niye Rabbimiz bize vermesin dedi. Allah'a ulaşmak bizim niyetimize paralel bir şey midir? Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Hedef tespitidir. Ve Allah Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bir, ölümle ruhun Allah'a ulaşması bu kaderdir. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması bu da kişinin kendi serbest iradesine serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Öyleyse Allah'ın zatına bize ifrilen ruh bir emanettir. Ve ölümle ve hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşır. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama seçilmiş olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatıyla meşgul olursa o zaman da Allah Teala onu o ayetlerden gafildir ve yaptığı ameller de boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem oluyor. Kehf suresinin 103-105. ayet-i kerimesinde amelleri bakımından hüsrana düşenleri size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını sanırlar ama amelleri boşa gitmiştir. Sebebi ne? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin hidayette o Allah'ın tayin ettiği müşride ulaşacağı ve onunla Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse daveti kabul etmeyen herkes delalette kalır. Delalette olanların 10 ayet gelince gideceği yer cehennem. Halbuki bütün insanları Allah Teala cennetine almak, onları hem bu dünyada hem ahirette mutlu kılmak istiyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bütün güzellikleri yaşamak bizim talebimize bağlıdır. Bu talep bizim Allah'a ulaşmayı talep etmemizdir. Niyet İslam'da amelden üstündür. Bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diyen kişi, kalpten talebin sahibi ise Allah bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür. Eğer ona ömrü vermişse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır. Hadis-i şerif, hiç unutmayalım, Nisan'da niyet amelden üstündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanları müjdelemesi ve uyarması için resuller, mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Cami var İstinye'de diyelim. 3 tane cami var. Bir camide çok güzel bir hoca var mesela. Ona giderim. Onun sohbeti, Kur'an'ı anlatımı daha güzel olduğu için onu tercih ediyorum. Yani mürşit, Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Kur'an-ı Kerim kendiniz Türkçe açıklaması var, Arapçası var. Eğer okuyabilirseniz orada siz de bir mürşit olabilirsiniz yani.
4: Allah'ın mürşitleri, yani işte dinimizi bize evet yol gösteren insanlar.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir mürşit olarak görürüz. O ya, başka iyi bildiğin, mantığın olduğu, güvendiğin bir hoca olur, bir alim olur. Ondan öğrenirsin. Mantık olarak kabul edersin. Kafana göre tabii, böyle her şey mürşit değil diye bakamazsın.
1: Allah Teala mürşide tabi olmanın farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
2: Kur'an-ı Kerim'i 3 kere, 4 kere Türkçe açıklamalı okudum. Böyle bir şeyi hiç rastlamadım. Peygamberimiz siz tebliğ edin, bırakın, zorlamayın diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle çok zorlaştırmaya gerek yok.
4: Kur'an-ı Kerim'in meali aslında bize hani hem yol gösterici hem bir dosttur bence.
1: Günümüzde evliya var mıdır sizce?
2: Ya vardır ama onu biz göremeyiz. O göz yok bizde.
1: Bir mürşide bağlı olmak ister miydiniz?
4: Tabii ki isterdik, ki bu devirde çok isterdim.
3: Tarikatlara ben meyi vermem.
0: Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Böyle bir sual söz konusu. Kardeşimiz diyor ki, misafirimiz, mürşidin farziyeti konusunda Kur'an-ı Kerim'i 3 kere 4 kere okudum. Öyle bir şeye rastlamadım diyor. Gerçekten de Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Evvela 10 tane ayet-i kerime mürşide tabi olmayan delalettedir ve gideceği yer cehennem. İşte Âl-i İmrân 164. Onlar tabi olmadan evvel gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Arap 186. Nahl 36'da hidayete erdirdi ve bir kısmın üzerinde delalet hak oldu. Kehf 17'de kimi delalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. Tay 123 keza öyle. Kasas 50, Zümer 23, Casi 23, Ahkâf 32, Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın 10 ayet gelince delalette olacağı zikrediliyor. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. İşte Ali İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine başka bir ayette Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ya Ebeti, Meryem Suresinin 43. ayet-i kerimesinde, قَدْ جَانِي مِنَ الْعِمِّ مَا لَمْ يَتِكَ فَتِبِينِ اَدِكُمْ سِيرَاتَ السَّوِيَّ. Yine bir kere daha Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ey babacığım, sana verilmeyin, bana verildi. Bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesinde وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ يَهْدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Bana tabi ol ki seni sebil-i reşada ulaştırayım. İşte bu 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti farz kılmış. Yasin Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi اِتَّبِيُ الْمُرْسَل۪ينَ O Resullere tabi olun ki اِتَّبِيُ مَنْ لَا يَسَلْكُمْ اَجْرُهَا مُخْتَدُونَ. Bu ayetler bize mürşide tabiyetin farz olduğunu, tabi olmayanın delalette kalacağı buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'in mürşit kavramı var mıdır? Var tabii işte, az evvel söylediğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'in mürşit kavramı vardır. Bakara 186'da اِذَا سَعَلَكَ الْعِبَادِ عَنِّي فَاَنِّي قَرِيبٌ اُجِبُوا دَعْوَةِ اِتَّا اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُونِي وَالْيُمْنِي بِي لَعَلَّمْ يَرْشُدُونَ Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Ve Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Kimi delalette bırakmışsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Eğer Allah-u Teala hidayete ermeyi farz kılmışsa ve hidayete ermek mürşidle ise, o zaman kimdir delalette kalan? Mürşidine tabi olmayan. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve ettegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Recet namazıyla. Vestainu bis sabri ve salati. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Müjdenizi talep ediniz. Yine 14'te ve enne minel müslümine minel kasitun, bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. İnsanlar dinledikleri gibi konuşabilirler ama Allah ne söylüyor? Konunun önemli olan yeri burası. Allah diyor ki mürşit farzdır. Öyle önemli olan Allah'ın söyleyicidir. Mürşit kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Ve insanları hidayete erdirmek için Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Allah'ın mürşitlerine ulaşamamak insanları dalalette bırakır. Bir insan mürşidine ulaşmadığı takdirde hiçbir açıdan kurtuluş ümidi yoktur. Hürafe olarak dinimize giren bir zan, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu tamamen insanların kendi zannı uydurması. Ama Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz gibi 7 tane ayet-i kerimede mürşide tabiyeti farz kılıyor. 10 ayet gereğince de mürşidine tabi olmayan delalette. Bakın 7 tane ayet-i kerime. Alimen 31 böyle, Alimen 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Sur 61, Cuma 2. Mürşide tabiyetin farz olduğunu beyan eden ayetler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. İçinde bulunduğumuz devre, müjdeler çağı diyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İçinde bulunduğumuz devre, müjdeler çağı diyebilir miyiz? Evet, nasıl 14 asrı ve sahabe bulunduğu dönemi asr-ı saadet deniyorsa, içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve hidayet olması hasebiyle aynı zamanda müjdeler çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır ve şu anda hidayetin açıklaması yapılmaktadır. Hepimizi hidayete davet ediyoruz. Devrin İmam Mehdi Aleyhisselam, hepinizi hidayete davet ediyoruz. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlar ne kadar büyük günah işlemiş olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların cennete girmemeleri için hiçbir sebep kalmamıştır. İşte bu bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Hidayet müjdesidir. Çağımızın anahtarıdır. Öyleyse herkese müjdeyi rahatlıkla verebiliriz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala dünya ve ahirette daha üst seviyede müjdelere kavuşmak istiyorsak Allah'ın adını devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Ya tabii mesela bir şeyin olduğu zaman işte Subhanallah, Allahu Ekber gibi şeyleri söylemek. Bunlar güzel şey, insanı rahatlatıyor tabii yani.
4: Zikir yapmak çok çok güzel bir şey. Bedenen, ruhen insanı bir kere rahatlatan terapi gibi bir şey. Allah'la kul arasındaki o maneviyatı güçlendiren bir şey. Yani Allah'a olan sevgini gösteriyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Onu zikrediyorsun. Ona olan sevgini gösteriyorsun. Bağlılığını gösteriyorsun.
3: Devamlı hu hu hu'ya gerek yok. Günde 5 vakit namazını kılarsın. Gece kalkıp hacet namazını kılarsın, Allah'a dua edersin. O senin bir şey, bir duygundur. Allah-u Teala'ya yakınlığını kendine hissettirmektir. Odur yani, öyle ikide bir zikir, zikir, zikir, zikir depolamanın bir anlamı yok bence.
1: Allah'ın adını zikretmek, Allah'ı çağırmak her anımıza, değil mi?
2: Her an Allah'la böyle yani onu, beni görüyormuş gibi onu hissetmek oluyor yani. Hissetmek güzel bir şey. Ben öyle yapıyorum şahsen.
1: Zikreden bir insanda neler değişir?
4: Zikreden bir insanın bence maneviyatı artar. Duygu, his durumu artar. Kendini evet psikolojik olarak çok daha güçlü hisseder. İyiliğin, güzelliğin farkında olur. Manevi güçleri artar.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda günde 5 vakit namazını kılarsın. Allah'a dua edersin. Allah'ın yakını hissedersin. İkide bir zikir depolamanın bir anlamı yok diyor. Zikir olmadan Allah'a yakın olunabilir mi? Hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetinin tilaveti zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bunların arasında en üstün nivey olan zikir Allah isminin ard arda tekrarıdır. Allah Allah Allah diye. İşte Allah-u Teala ile ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, sevmek ve aşık olmak, hayranlık. Bunların hepsi zikirle gerçekleşen safalardır. Allah'ın indinde bütün güzellikle yaşamamızın en büyük amili vasıtası sevgidir. Sevgi fedarlık isteyen bir müessedir. İşte zikrimiz Allah yolundaki fedakarlıktır. Bütün amellerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. Eğer Allah yolunda biz bize düşen fedakarlığı yapsak, o zaman Allah'ın bize, bizim yönetimimizden çok daha fazlasını akıttığını göreceğiz. Allah Teala herkesten bunu bekliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiletle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Elbette kişinin dünya müjdesine de, cennet müjdesine de ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Allah'a ulaşmak da ruhun Allah'a teslim olması açısından bir müjdedir. Ama Zümer suresinin 17. ayetinde müjdeler cennet müjdesini de dünya müjdesini de ifade ediyor. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Bu dili Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısıyla o kişiyi müjdeler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah-u Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
10: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
11: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
12: İsterim tabii ama bulabilsek.
13: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
14: Şu anda yok.
15: Şu an yok.
16: Yok.
17: Yok herhalde.
18: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
19: Maalesef o inancımı kaybettim.
13: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen üç kişi, Hazreti Musa'yı temsilen yedi kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tanıttığı mürşide ulaşmak, tabi olmak.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kutlu misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Kütahya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, din adamlarıyla sohbet ettiğimizde bu dönemde sahabe dönemine göre bir emri yerine getirirsek kurtuluruz dedi. Allah'ın dininde değişiklik olmadığına göre nasıl cevap verebiliriz, açıklar mısınız? Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, size tebliğ ettiğimin onda birini yapmasanız gideceğiniz yer cehennem. Ama aynı zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapsalar gidecekleri yer cennet. İşte bu suale denk düşüyor. Bakın, Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste, siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani kim mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde emredildiklerinin onda birini bırakırsa, bu bırakılan onda biri Allah'a ulaşmayı dilememek, kim hangi devirde Allah'a ulaşmayı dilemezse helak olur. Ama bu dönemde de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulur. Bu kardeşlerimizin bilmedikleri nokta, din adamı bu dönemde sahabe dönemine göre emri yerine getirirsek, ama hangi emri? Namaz emri yerine getirirseniz değil, oruç emri yerine getirirseniz değil ve diğer emirler değil. Çünkü öyle olsaydı o zaman Peygamber Efendimizin şu hadisiyle çelişirdi. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. İşte bunun, bu hadislerle uyuşumu, Kur'an ayetleriyle beraberliği ancak Allah'a ulaşma dileği olması halinde geçerlidir. Kişi gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı tebliğ ettiğini onda bir olan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gidecekleri yer cehennem. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah Teala bunu söylemiş. Nereden biliyoruz? İşte ayetlerden. Zümer 65, Kehf 105 ve Yunus 45. Şimdi ne diyordu Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz? Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Peygamber Efendimiz'in zamanında kişinin şirkten kurtulabilmesi neye bağlı? Allah'a ulaşma dileğine bağlı. İşte kim Allah'a ulaşmayı yalanlarsa hüsrandadır. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزِبُوا لِكَ اللّٰهِ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar hüsrandadır. Kim hüsrandadır? Şirkte olanlar hüsrandadır. O zaman şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün cennetlik amelleri boşa gidiyor. Ama bugün Mehdi Aleyhisselam döneminde Ankebut 5'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Men kâne yercu lika Allah efendi acelallah. Öte yandan Şura 13 ve Rahat 27'de de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. En Allah yudilli men yeşav ve yehdi ileyhi men elam. Allah dileğini delalete bırakır. Başlangıç noktası herkes zeraatte ve dilini de zeraatte bıraktığı için Allah'a yönelmeyi de hidayete erdiriyor. Şura 13'te de Allah'a yönelmeyi Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, bugün Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiğini onda birini yaparsak kurtuluruz ama hangi tebliğ ettiği? Kalben Allah'a ulaşma dileğini. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde ayetlerden anlaşıldığı gibi o kişinin hüsranda kalacağı ve gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. Denizli'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, tebliğ yaptığım bir kişi siz ne istediğinizin farkında mısınız? Evliyalar gibi olmak demek çok büyük imtihan demek, nasıl öyle istersiniz diye korku püskürdü. Ben onlar gibi olmak da olmak, ben onlar gibi olmak dedi. Onlar gibi olmak istemiyorum. Ermiş evliyalar gibi olmayı dilemek, sahabe gibi olmayı dilemek korkulacak bir olay mı? Hayır, tabii ki şeytan, sevgili kardeşlerim, insanların başlangıç noktasında 19 negatif özelliği var, hemen ekrana getirebilirsek. Bu 19 negatif özellik altında olan insanlara devamlı şeytan tesir ediyor. Yani şeytanın devamlı tesir ettiği insanlara siz hitap ediyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Hitap ettiğiniz insanlar ayetlerden gafildirler. Hitap ettiğiniz insanlar şirktedirler, delalettedirler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalar cahildir, isyandadırlar, sebil-i gay, fitnededirler ve şeytan devamlı onlara tesir ediyor. O zaman bu şekilde söylediğiniz an elbette bu, ama ne yapacaksınız? Diyeceksin ki sevgili kardeşim, Allah-u Teala insan olarak yarattığı herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Yani gayemiz dost olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak demek midir? Evet. Allah'a kul olmak, Allah'ın dostu olmak demektir. Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Bakın, tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab etmişler, kaçındılar, kendilerini kurtarmışlar? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullar müjdeler. İşte siz bu ayetleri onlara söyleyeceksiniz. Yani herkes tek bir dilekle Allah'a yönelmesi halinde Allah'ın dostu oluyor. Nereden biliyoruz Allah'ın dostu olduğunu? Allah-u Teala Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Biz şeytanları kime dost kılarız? Aminu olmayanlara. Aminu olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar aminu olanlar. Hud 29'da Allah-u Teala buyuruyor. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. Bakın. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. Yani amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, şeytan onların dostudur. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyenler, onlar Allah'ın dostudur. Onlar Allah'ın dostudur. Hangi ayet gereğince? Bakara 257. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak Bakara 257'de Allahu velilezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Amin olan kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer amin olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. İnsanlar bilmedikleri için şeytanın tesiri altında bu zanlara tabi oldukları için öyle diyorlar. Halbuki bilseler Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle Allah'ın dostudur. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o da şeytanın dostudur. Hangi ayet-i kerime tekrar bakalım 19 negatif özellikten. Bakara 257'ye göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse de o da tağutun dostudur. Öyleyse insanoğlu ya tağutun, şeytanın dostu olacak
1: veya Allah'ın dostu olacak. Seçimi, iradeyi Allah-u Teala kendisine vermiş. Biz de diyoruz ki madem olay böyle, iki alternatiften bir tanesini seçeceğiz. O zaman Allah'ın dostu olun ey insanlar. Allah'ın dostu olmak zor mudur? Sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Turan Hocam, Muğla'dan bir karşımın birinci sual. İki kişi aynı takvada ve çektikleri zikir seviyeleri de aynı ama idrak etmeleri çok farklı. Bunun nefisteki afetlerin dağınım oranlarıyla alakası var mı? Açıklar mısınız? Doğru düşünme alışkanlığı ile var sevgili kardeşlerim. Sadece zikir çekmek değil, o zikri hayata geçirmek ve davranış biçimlerinde kendimize mal etmek. Bu da ancak doğru düşünme ile gerçekleşir. Her zaman söylüyoruz, ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerini dinleyin. Bu dinlediklerinizi, öğrendiklerinizi hayatınıza tatbik edin. Ve bunu davranış biçimlerinize aktarın inşallah. İkinci, birinci sual. Şu anda hem TV'lerde hem de sosyal medya platformlarında vakit namazlarının ritüellerinin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve salatın namaz anlamına gelmediğini, destek anlamında kullandığını söylüyorlar. İnsanlar yerlerden bir haber namaz kılıyorlardı ama bu sefer insanların namazlarında da ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, şeytan dediğim gibi kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde profesör olsa dahi Allah-u Teala Yunus 7-8'e göre o ayetlerden gafildir. Bakın Yunus 7-8. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen وَرَادِوُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya ayetinden razıdırlar. Dünya ayetiyle mutlu olacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olan makamı profesör olsa dahi ayetleri bilmeyen kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlar. Olay bu. O zaman elbette her türlü Kur'an-ı Kerim'e muhalif zanlarına tabi şeytanın tesiri altında her şeyi söyleyeceklerdir. Afyon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, fizik bedenin teslimine istedikçe hep kendimi emare kapısında hissediyorum. Sanki hiç eğitim almamış gibi davranışlarda bulunuyorum. Buna engel de olamıyorum. Fizik beden tesliminde arka arkaya gelen ağır imtihanlarda nasıl düşünmeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşim, vazgeçmemeliyiz. Yani işte Efendimizin söylediği bir kısa var. Savaşta galip gelen kişi her seferinde mağlup oluyor ve işte bir yere düşüyor galiba. Bir örümcek ağı, ben diyor o mağaradayken, yani onun yanındayken devamlı onun yuvasını yıkıyordum, o da yapıyordu, yıkıyordum, o da yapıyordu. Ve bundan ders alarak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyerek en sonunda bu galibiyete ulaştım. Öyleyse fizik beden tesliminde de bir takım yenilgiler elbette olacak, yitgeller olacak ama marifet kesinlikle vazgeçmemek ve sonuçta Allah'ın yardımıyla mutlaka vazgeçmediğimiz takdirde hedefe ulaşacağımızı iman etmek ve ona kilitlenmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sorumu arz etmek isterim. Bazı kimseler din kaderciliği savunduğu için ilerlemeyi değil de geri kalmayı teşvik ediyor diyorlar. Yani İslamiyet kadere inanmayı emrettiği için çalışmaya, ilerlemeye mani mi olmuş oluyor? Allah sizden razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Hayır, tam tersi, kadercilik o değildir. Allah'ın yardımını almak daha üst seviyede başarıya götürür. Yani bugün halk arasında bir söz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Demek ki bir kişi çok noktalarda aciziyeti sebebiyle bir hedefe ulaşamıyor. Ama devreye aldığı
1: mürşidin duasını devreye aldı ya Allah'ın yardımıyla. Başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İncil'deki birçok ayet şunu söylüyor. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse dinin sahibi Allah'tır. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkün. Öyleyse dinin sahibi Allah'sa biz ona teslim oluyorsak bu aslında bizim başarımızı en zirve noktaya taşır. Yine Markos 10-27'de İsa onlara bak insanlar için bu imkansız ama Allah için değil. Allah için her şey mümkündür. Allah her şeye kadirdir. Eğer olay buysa din geriletmeyi değil tam tersi ilerlemeyi sağlıyor. Nitekim dinin yaşandığı hangi devreye bakarsak bakalım insanlık çok ileri gitmiştir. Sahabeye baktığımız zaman onların döneminde herkes cahiliye dönemini yaşarken onlar asıl saadeti yaşadı. Gelelim İslam'ın Avrupa'ya taşındığı Endülüslerle olaya baktığımız zaman yine ilmi Avrupa'ya götüren İslam Endülüs devletidir. Osmanlı'ya baktığımız zaman 400 yıllık bir yükselme dönemi, daha doğrusu belki de 200 yıllık bir yükselme dönemi, onun dışındaki zamana baktığımız zaman Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmetmesinin arkasında sağlam Kur'an'daki İslam'ı yaşaması geliyor. Öyleyse insanlar Allah'ın kendilerine nasıl yardım ettiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Zanların arkasında da insanları zanna sürükleyen şeytan. Şeytan o şekilde söylüyor. Kadercilik

veya insanı insan kılan, en zirve noktaya taşıyan Allah'ın sahipliğinde gerçekleşen bir muhteva ifade ediyor. Geri kalmak şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Şeytan insanlara yardım engelleyendir. Bakın hemen ayet-i kerimeyi okuyorum. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَدَلَّنِي عَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَانِي وَكَانَ شَيْطَانِ اِنْسَانِ خُزُولَ Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı. Şeytan insana yardım engelleyendir. Öyleyse kim insanı Allah'tan ayırırsa, Allah'ın ilminden ayırırsa o iblistir. İblis de insanlara yardımı engelleyendir. Kendisiyle beraber hem cehenneme sürükler hem de zelil bırakır. Halbuki Allah'a sığındığımız an, Allah'ın yardımı bizim olduğu an, mutlak surette Allah'ın koruması altında hedeflere en güzel şekilde ulaşabiliriz. Birçok açılardan tabii insanlar yanlış düşünüyor. Madem Allah her şeyi biliyor, o zaman benim cehenneme gideceğimi biliyor. Benim bir dalim yok. Hayır, bir Allah Teala yolları açıklamış ve herkese serbest irade vermiş, seçimi insana bırakmış. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Dinde irşat yoluyla gay yolu. Gay yolu şeytanın yolu, irşat yolu Allah'a ulaştıran yol. Nakra hafiz din, dinde zorlama yok. Katte menüştüm yal gay. İrşat yolu Allah'a ulaştıran yolla şeytana götüren gay yolu birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim iradesini kullanarak men yekfir bi tağuti, tağutu inkar eder ve yumin billah ve Allah'a iman ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan kurba mürşide sarılır. O zaman mürşide tabi olduğu an mürşidin duası kaderdir. Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor ve mutlaka bizi daha üst seviyelere taşıyor inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, birinci suali dünyevi bir isteğimiz bizim için hayırlı değilse, onu Allah'tan çok fazla istersek, Allah bize nasip eder mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. İşte ayetler. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8. Dünyayı isteyenler varacakları ateş. Hud 15-16. Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Vesaire. Bütün bu ayetler bunu söylüyor. Öyleyse dünya hayatı bir imtihandır. Dünya hayatının yerine zikri yapmamız lazım. Zikri öne almamız lazım. Allah Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalikum ve evladikum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı var, öbür tarafta zikir var. İradenizle zikri tercih etmeniz lazım. Men yef'al zalike, kim zikrin yerine dünya hayatını seçerse, fe'ulâkemul hâsirûn, o hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. İkinci sual, çocuk yaşta Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostu olmak normal midir? Yoksa ileri yaşta Allah'a ulaşmayı dilemekle bir farkı var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Hayır. 7 yaşından itibaren tebliğ kendisine yapılıp o kişi de Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Yani akil ve bali bülüğe ermiş olmak lazım. Akıl sahibi olmak 7 yaşından itibaren başlıyor. Doğru yanlıştan ayırabiliyor. Ama bülüğe ermek 15 yaşından itibaren. Öyleyse ikisinin beraberliğiyle sorumluluk başlıyor. Dolayısıyla kişi 7 yaşından itibaren de Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Ama bu süre içerisinde yaptığı yanlışlar Allah'tan 15 yaşına kadar onu lehine yazmıyor, dikkate almıyor.

0: sorumluluk 15 yaşından itibaren başlıyor. O zaman 15 yaşından evvelki zaman diliminde yaptığı bütün ibadetler lehine, kayıplar da aleyhine değil. Öyleyse her yaşta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Daha üst seviyede gerekeni kazanabilir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam için diyor, o beşikteyken konuşmaya başladı. Yani neyi konuşmaya başladı? Hakikati konuşmaya başladı. Bu da o kişinin Allah'ın yolunda olduğunu ifadesidir. Peygamberler de insanlara örnek olan kişilerdir. Örnek olduğuna göre o daha ileriki yaşta, 15 yaşından evvel de kişi Allah'ın yoluna girip gerekeni, Allah'ın emrettiklerini yapabilir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa, zamanla diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa nasıl dua ve dilekte bulunması? Sevgili kardeşim, senin teslimi yapıp yapmadığın dilekte o senin kendi hükmün değil. Kişi kendi hakkında hüküm verme yetkisine sahip değildir. Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. O zaman sen bunu nerede miyorsun yapmadığına dair? Allah ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa, bir kere sen ruhunu ulaştırmışsan birinci teslimi yapmışsın. Diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa. Diğer teslimleri zaman, yani fizik vücut teslimi dik yokuştur ve böyle anlık bir olay değildir. Rabbimiz fizik vücut tesliminin dik yokuş olduğunu buyuruyor. O zaman sen duanı yapacaksın, azmini gayretini göstereceksin, sonucu Allah'tan bekleyeceksin inşallah. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sürekli hastalıklarla imtihan oluyorum. Bu benim eksik yönlerim ile mi alakalı? Bu konuda nasıl doğru düşünmeliyim? Sevgili kardeşlerim, hastalık bir kader. Kader sebebiyle de kimse derecat kaybetmez. Kader sebebiyle kişi derecat kazanır. Yani kader ya bir faydayı ya bir hayrı oluşturur. Ne diyelim, işte şu anda bu hastalıklar sebebiyle canın acıyorsa onun geriye olan derecatı Allah Teala sana veriyor. Dolayısıyla hastalıklar kaderse, kader sebebiyle biz derecat kaybetmiyorsak, sadece buna Allah bize bunu nasip etti, rıza göstermemiz gerekir. Muhterem Efendimiz, Allah'tan bize gelen her şeye hamd edeceğiz, şükredeceğiz. O zaman ne yapacağız? Şükredeceğiz hastalıklar söz konusu olduğuna göre. Eyüp Aleyhisselam uzun süre vücudundan kurtlar döküldüğü dönemde bile eşi diyor ki, Allah'a dua et, Allah seni iyileştirsin. Ya ey hanım diyor, 50 yıl Allah beni sağlıklı kıldı, hayatı yaşattırdı bana. Bırak da Allah Teala bunu bana nasip kılmışsa benim için en güzel olan budur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, vererek ihsan ettiğin nimetlere ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetlere daima hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Doğru davranış biçimi bu inşallah, Allah'ın izniyle. Evet, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Tayyip Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah size razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olunsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısın? Hayır. Bu ilimden murat din ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilmidir. Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bir hadiste, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi ve öğretmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında biz Kur'an-ı Kerim'i biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Nitekim Sahabe başlangıçta cahiliye dönemini yaşıyordu. Ama ilmi kimden öğrendi? Allah'ın 23 sene boyunca kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrendi. Daha doğrusu Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı vasıta kılarak onun kalbine Kur'an'ı indirdi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde Nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunu minel müzirin. Onu ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyarıdan olman için senin kalbine. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları çok seviyor. İnsanların mutlu olmasını istiyor ve bu mutluluğun temelinde Allah Teala'nın ilmine göre bir hayat gerekli. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Sahabe, asr-ı saadeti yaşayan sahabe, Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için diyor ki: "Ha entum haula'i tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli." Siz sahabe öyle kimselerseniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte o kitabın tamamına iman edenler asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile ulaştılar? Kur'an-ı Kerim'in öğrendiler. Evvela lafzı manasını öğrendiler. Bakara 151'de Nebiye Sultanı Peygamber'in sahabeye ayetleri tilavet ederek onlar mürşide ulaştılar. Mürşiden hası Peygamber Efendimiz'e tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak ulelbap oldular. Arkasından ihlasa ulaştılar. Arkasından hepsi salaha ulaştı. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman 7 safa 4 teslimi sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Kur'an'daki ilmi öğrenmekle. Geri kalan dünyaya dönük olan ilimdir. Bu da insanların işini kolaylaştırır Allah'ın izniyle. Dünyaya ait olan ilim tecrübeye dayalıdır. Tecrübe de işlediğimiz hataların bir daha yapılmaması istikametindeki ulaştığımız bir neticeyi sonucu bildiriyor. Dolayısıyla bir taraftan Allah'ın ilmi, vahiy, Kur'an-ı Kerim, öbür taraftan dünyada insanların ulaştığı tecrübe, akabinde bu ikisini de birbirine bağlayan taklit, imani tahkiki iman. Tahkiki iman, mürşide tabi olmak suretiyle elde edilen imanın muhtevasını alır Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maserava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Buradan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut haline geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Hazreti Muhammed son peygamberdir. Son mürşit odur yani. Ondan sonra gelmez.
1: O sondu yani. Hani biz de onu rehber olarak görüyoruz.
2: Resulullah'tan sonra hiç kimseye ihtiyacımız yok. Eğer olsaydı Allah-u Teala bunu düşünür ve bir peygamber daha gönderirdi. Yani. Peygamber olarak ve önder olarak.
3: Fatiha maselavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit kavramının devam edip etmediğini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela 7 ayet-i kerimede Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Ve insanlar söylediklerini Kur'an'la karşılaştırmak durumundalar. Kur'an'a uymuyorsa o batıldır, hükmü yoktur. Şimdi beraberce bakalım, eğer her şey Kur'an'da açıklanmışsa bu misafirlerimizin söyledikleri Kur'an'a uyuyor mu? Hayır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada nübüvvet vardır. Ondan sonra ikinci adımdan imamet vardır. Üçüncüsünde hilafet vardır. Dördüncüsünde risalet vardır. Beşincisinde velayet vardır. Peygamber Efendimiz'de sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İmamlık bizimle Allah arasında hidayete erdirme açısından Allah'ın tayin ettiği, farz kıldığı bir hakikattir. Peygamber Efendimiz'den sonra da kıyamete kadar devam edecek. Ama vekil imamlarla devam edecek. Bütün peygamberler Enbiya 73'e göre Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak tayin edilmişlerdir. Ama Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle ondan sonraki imamlar vekaleten Allah'ın Resulleri tarafından seçiliyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi. Öyleyse evet Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona ermiştir ama imamet kıyamete kadar devam edecektir. Ve her zaman parçasında mutlaka adaleti yerine getiren, kesinlikle dindeki bidatleri temizleyen ve mutlak surette hakkı yerine getiren bir imam, adil bir imam hep olacaktır. Kıyamete kadar hilafet de devam edecektir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki imam olan Allah'ın tayin ettiği devrin imamı halife olmasın. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi vardır İsra 15'te. Biz Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse görüyorsunuz ki her kavimde Allah'ın veli Resulleri vardır. Muminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu Resulleri ard arda arkası kesilmeksizin gönderiyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde istisnasız Allah'a kul olsunlar ve tağutta kul olmaktan iştinab etsinler diye Allah-u Teala veli Resuller tayin ediyor. Arkasından 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Sahabenin hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradelerini Allah'a teslim eden tövbe yüze göre veli mürşit olmuşlardı. Öyleyse mürşit farzdır. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 safanın 7'si de farzdır. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak. Mürşid kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz'e sona eren sadece nübüvvettir. Nübüvvetin Kur'an'daki yeri Allah-u Teala'nın nebilere şeriat kitabı vermesi sebebiyledir. Hemen ayet-i kerimelere bakalım. Peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitabını indirmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz'e sona eren nübüvvettir. Ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'le amel eden kıyamete kadar her devirde vekaleten devrin imamı olacaktır. Vekaleten Allah'ın halifesi olacaktır. Her kavimde mutlaka Allah'a kul olsunlar ve tağuta olmaksan iştinab etsinler diye veli resuller olacaktır. Onların arasından seçilen vekaletin devrin imamı ve onlarla birlikte yedi sefa yaşayan mürşitler hep olacaktır. İşte Allah Teala Ali İmran Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde benden size hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte o hidayet hidayetçilerle geliyor ve her devirde devrin imamı temsilen 7 grup varis vardır. Bunlar hepsi birer vesiledir. Devrin imamının vesileleridir. Devrin imam temsil eden hidayete vesile olan 7 grup insan. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ve Allah Teala cehennemliklere cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak mürşit artık bitmiştir diyemez. Derse onun hükmü yoktur. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz son mürşitti. Açıkladık ayetlerle. Onunla beraber irşat tamamlandı. Ondan sonra hiçbir zaman mürşit gelmeyecek diyorlar. Elbette bu Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra peygamberlik sona erdi ama kıyamete kadar peygamberin gelmesi elbette mümkün değil ama velayet devam ediyor. İşte bu veli mürşitlerin bir kısmı Resul mürşittir. Bir kısmı da her zaman olduğu gibi her kavimde mutlaka veli Resuller yaşayacaktır. Her devirde devrin imamı mürşitlerin mürşididir ve insanları hidayete erdirmek de vazifelidir. Secde suresi 24. ayet-i kerimesi gereğince. Sahabe bizim mürşidimiz tek mürşitti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O rahmetli olduğu güne göre biz kimseye tabi olmayız dememişler. Hülefai Raşid'in adı verilen irşad etme yetkisine sahip 4 tane halifeye tabi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesiller hep tabiine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa o mürşitlerin yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu kapıların açılması ise mutlaka bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki mürşidlerine ulaşamayan delaletler 10 ayet gereğince. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. 7 grup ayet gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerif benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Bu konuda tam 7 tane hadis vardır. Mürşit yoktur diyenlere ithaf olunur. Bu ayet ve hadisler. Öyleyse hepimiz aklımızı başımıza alalım. Kur'an'daki İslami sahabe gibi yaşayalım. Bu dünyayı kendimize cennet kılalım. Ahirette de bütün cennetlerin sahibi olalım. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
4: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua. Birinci sual, Allah kalbimizden geçen her şeyi bildiğine göre Allah'a dua etmenin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizi serbest iradeyle yaratmış ve kalbimiz insanla Allah arasındaki ilişkiler merkezi. Bütün talepler kalpte var olabilir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz herkesin kalbinde dünyevi arzulara ulaşan yollar var. Ama Allah-u Teala bu arzuların hangisinde kulun helak edeceği Allah için önemli değil. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Allah'a güvenmek, dua, güvenin kesin işaretidir. O sebeple Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah-u Teala bizim kalbimizden geçenleri elbette biliyor. Ama biz Allah'a bu konuda müracaat etmedikçe Allah onları yerine getirmez. Armut piş, ağzıma düş olayı söz konusu değil. Allah'ın kanununda yoktur. Her şeyin bir bedeli vardır. Allah-u Teala'dan talep edeceğiz ve netice o zaman gerçekleşir. Neden? Duanın neden önemli olduğunu işaretlerini Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle net olarak anlayıp eğer siz dua etmeyen, bizimle ilişki kurmayan mahluklar olsaydınız, sizi yok edip yerinize başkalarını getirirdik buyuruyor. Kim Allah'a müracaat ediyorsa, o Allah'a Rab mevkine koyuyor demektir. Allah benim kalbimden geçeni biliyorsa, neden Allah'a müracaatım gerekiyor? Evet, serbest irade sahibi biz insanlarız ve Allah Teala kalbimizdeki talepleri yerine getiriyor. Kalbimizde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'unun da toplamı dünyayı istiyor. Allah Teala da kim bizden dünyayı isterse veririz. İşte ayet-i kerimeler bize dünyada verir. Allah niyeti, yani kalpteki niyeti sadece dünya olanı ahireti vermez. Ama Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. O halde bizlerin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte kim bu farza riayet ederse emirlere itaat ederse itaat teslimiyettir. Allah Teala onun kalbindeki talebi yerine getirir. O zaman Allah'ın ilk kuldan kabul edeceği dua, ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırma duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O sebeple o duayı, yani kim ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala bu duayı mutlaka ondan kabul buyuruyor. Ve bu dilek aynı zamanda ahireti talep etmektedir. Ahireti talep edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını talep edenler, onlar da dilemeyenlerdir. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez, ama niyeti ahiret olana dünyayı da veriyor. Furkan 77'yi söylemiştik. Duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. İkinci sual, Allah Teala her duayı kabul etmeye hazır mıdır? Sevgili kardeşlerim, maddi taleplerde bulunmak zaten kalpteki afetler sebebiyle o kapıların hepsi açık. Ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاَنِّي قَرِيبٌ اُجِبُ دَعْوَةِ دَعِذَا دَعَانِي. Tekrar o dua ile ilgili ayetlere bakalım beraberce inşallah. Bana dua edilince dua edenin davetini icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icap etsinler. Bana amin olsunlar. Yani ulaşmayı dilesinler. Böylece irşada ulaşsınlar. Hadis-i şerifte Allah'a duanızı kabul edeceğine inanarak dua edin. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul, gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Allah kendisinden başka bir şeyle meşgul olan gafil bir kalbin duasını kabul etmez. Yani kalbiniz zikirde değilse duanız da geçerli değil. O zaman kalbi gaflet içinde olanların duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Ve sahabeden bahsederken sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Yani Allah'a ulaşmayı dilemez. Kalbini zikrimizden gafil kılımız, hevasına tabi olan kimselere de isteyerek itaat etme. Öyleyse insanlar inanıyor ki Allah her duayı kabul eder, ama dua etmeyi bilmek lazım. Hayır, dua etmeyi bilmek değil, dua ettiğin şeye layık olmak lazım. Geçerli olan budur. Liyakat sahibi olduğumuz standartlarda Allah-u Teala dua ederseniz Allah-u Teala birinize icabet eder. Liyakatınızın ötesinde dua ederseniz hemen gerçekleştirmeyecektir, ama sizi o liyakat sesine ulaştırmak için Allah-u Teala'dan büyük yardım alacaksınız. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin diye buyuruluyor. Öyleyse liyakat mükafat kanunu. Mezun olanlar babaannelerin kaynağı biliyorlar ve babaannelere sual soruyorlar. Ne diyorlar? İşte matematik biliyor musun? Hayır. Fizik bilmiyor musun? Hayır. Vesaire birçok sualler soruyorlar. Sonuçta o sırada bir rüzgar, bir fırtına, babaanneler de onlara şu suali soruyor. Yüzme biliyor musunuz? Beyler diyor. Hayır diyor. Ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Kur'an'ı bilmeyenlerin ömrü tamamen gidiyor. Allah'a tevekkül duamızın kabulünün kesin göstergesidir. Üçüncü sual, dualarımızın kabul için irşat makamının duası almak önemli midir? Çok önemlidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tevbesini kabul buyurdu. Öyleyse 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı da onun için mağfiret talebinde bulunuyor. İkisinin talebi kabul edilir ve şefaat olayı gerçekleşiyor. Şefaat olayı günahların sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan itibaren gayret etmen nusret muhtevası devreye giriyor. Dedi kim bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına giden Yunus Emre buğday almak üzere gidiyor ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin? Yani dünyalık mı istersin yoksa ahiretlik mi istersin bir nevi? Buğday deyince çuvalını doldurup yola koyuluyor ama yolda Yunus Emre acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı diye gidiyor. Soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnı doyurur mu, koyunlarımı güder mi, ne yapar Himmet? Deyince Himmet seni güder, sen de çocuklarının karnı doyursun, koyunlarını güdersin. Deyince o zaman Himmet isterim diyor. Gayret Himmet Nusret. Himmet bizim için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar yani himmet kişinin liyakatine göre Allah'ın dinde değerlendirilir. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Hürafe irşat makamın dualarının kesin olarak kabul edileceğinin garantisi yoktur. Allah karşısında herkes eşittir. Makamlar yoktur. Dua etmek herkesin hakkıdır. Allah kimin duasını kabul edeceğine kendi karar verir. Şeyhin duasını diğerlerinden üstün görmek tevhid inancını zedeler. Bunlar hepsi birer hürafe, birer bidat. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en önemli ilişki duadır. Allah'a göre de en önemli dua kalben Allah'a ulaşma dileme duasıdır. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Elham geliyor. Elham geliyor. İbadet geliyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince ben birebir Allah'la hediye dolu dua etmeyi, teheccüd namazıyla kendimi onunla mutlu, onunla huzurlu hissediyorum.
4: Allah'a ulaşmak deyince aklıma direkt ruhumuz ya da ölüm geliyor. Çünkü her gün illaki yüzlerce kişi ölüyor. Allah'a teslim oluyoruz.
5: Allah'a ulaşmak deyince önce ölmeden önce kelime-i şehadet getirmek, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediğimizde ruhumuzu Allah'a teslim ederiz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ruhumuz kalpten dua ederse istiyor, gözyaşıyla.
2: Ruhumuz ulaşır.
5: Ruhumuz.
4: Dünyada her yaptığımız ulaşıyor zaten Allah'a, dualarımız ulaşıyor. Kalben yani imanlıysak eğer ki Allah zaten her duamızı görüyor, zamanında kabul ediyor.
1: Bu duayı birlikte yapabilir miyiz şimdi? Yaparım.
2: Ey yüce Allah'ım,
5: bana emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
3: Allah'ım bu duayı kalbime nasip
0: et. Misafirimiz Allah'a ulaşmak ölmeden önce kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmemize ruhumuzu Allah'a teslim eder miyiz? Hayır. Bütün münafıklar kelime-i şehadet getiriyorlar. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde İzâ câkel münafıkûne, münafıklar sana geldiğinde kâlû neşhedü enneke Resûlullah, şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resûlüsün. Vallahu ya'lemu enneke lâ Resûlü, Allah senin onun Resûlü olduğunu biliyor. Vallahu yeşhedü innel münafıkûne lekâzibûn, Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar. Yani dillerinin söylediği kalplerinde yoktur. O zaman her kelime-i şehadet getiren kişi kesinlikle bu ruhun Allah'a teslimini ifade etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşması kelime-i şehadet de mi gerçekleşir? Hayır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Yedi inan şartı bu imanın teorik kısmını ifade ediyor. Ementu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve resulihi vel yevmul ahiri ve bil kadri hayri şerri minallahi ta'ala ba'su ba'du mevt. İşte burada yedi inan şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu inanç şartlarının hepsini kişi inanabilir. Ama kişi kalpten ulaşmayı dilemedikçe asla inanç şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Allah-u Teala'nın soyumuza, malımıza, şekli şemanımıza bakmaması, devamlı kalbimize bakmasının sebebi de budur. Allah-u Teala kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ki bu dileğin oluşabilmesi için Allah katında hidayetçiler, Resuller gönderiyor. Bütün Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmaktır ve yönelmektir Allah-u Teala. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ilahi Allah'a yönel, ulaşmayı dile ve takva, böylece takva sahibi ol. Ve aqimussala ve la tekun minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinen ve kanu şeyh. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dikkat edin. İnanç şartlarının, teorik şartların hiçbirisi kurtuluşa ulaştırmıyor. Allah'a inanıyor kişi, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, halen Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. İnanıyor ama bunun kişinin hayatına tatbiki, yaşaması kalpten bir dilekle başlıyor. Kalben ulaşmayı dilemek. Kalben ulaşmayı dilediği an ne oluyor? Daveti kabul eden kişi kalben ulaşmayı dileyen kişidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek kalbindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِهِمْ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبًا. Nebi Resul, Veli Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. İman ediyorlar ve Allah-u Teala onların kalbine ihbati koyuyor. Ekineti alıyor, ihbati koyuyor. Hac 34'te de İlâhukum ilâhun vâhid, ilâhınız tek bir ilâhtır. Fellehu eslimu ona teslimun ve beşirul muhbitin, ve muhbitleri müjdele. Öyleyse Allah kimin kalbine ihbat koymuşsa o birinci kat cennetin sahibidir. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek istisnasız iki tane kalp şartı. Ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Ne yapmıştır o zaman Allah-u Teala? Allah-u Teala baş gözündeki Cebel Müsri'yi almıştır. Kulaklardaki Vakra'yı almıştır. Kalbindeki ekineti almıştır. Ve ihbatı koymuştur. Bu yedi furkan sahibi kişidir. Kalbindeki ekinetin alınması, ihbatın konulması, yedi furkanın sahibi olduğunu gösteriyor. Ama yedi furkan ancak 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. 8. ihsan Allah'ın kalbe hidayetle ulaşması, tekamül 11. 9. ihsan kaf 33, kalbin Allah'a dönmesi. 10. ihsan göğsünden kalbine nurun açılması. 10 tane ihsanla kişi mürşidine, hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. 10 tane ihsan. Ama bu 10 tane ihsanla mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu noktada 3 kalp şartı daha gerçekçi. Allah Teala onun kalbinin mührünü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. İşte bu noktada 7 kalp şartıyla kişi nefs eskiyesine başlar. İslam'ın 5 şartına dikkatle bakın. Namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. 5 tane şartın 5'i de fiziki vücutla alakalıdır. Fizik vücudu ibadetidir. Allah-u Teala ise sadece fizik vücudumuza emir vermemiş, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de, ruhumuzun da Allah'a teslim olmasını istiyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması her şeyden evvel şartlara bağlıdır. Bu şartlar nefsimizin kalbinde bir takım değişiklikler olmasını ifade eder. Şartları araştırdığımız zaman burada mutlaka mürşide ulaşmanın farz olduğunu görüyoruz. İlk adımsa Allah'a ulaşmayı dilemektir. La ilahe illallah diyen cennete girer. Kat kale men la ilahe dakhala'l cennet. Bu bir hürafedir. Bu bir bidattir. Konumuz ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin duasına icabet edeceğini söylüyor. Onların duasını kabul ettiğini söylüyor. Gerçek hak mümin olabilmemiz için de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Gerçekten müminlerin duasını kabul ediyor. Mümin olmak için de zaten kalben inanç lazım. Kalben inanç ettiğimiz zaman Allah zaten sorguda veya dualarımızda öncelik verir. Diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Ama onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete giderken onlar sürekli cehennemde kalacak zaten.
5: Şeytan der ki, boş ver ya, ne yapacaksın? En azından bugün gitme. Ama gerçek bir melek diyor ki, ezan okunduğunda Allah'ın evine koşun, namazınızı kılın diyor. Ama insanlara baktığımızda ne namaz kılıyor, ne Allah'a inanıyor.
3: Onların mürşide sahip olmak değil, ben açıkçası onları bilmiyorum yani. Çekiniyorum biraz.
5: Yani zaten söylediğin cümleler çok doğru. 5 vakit namaz kılabiliyorsak, zikir çekebiliyorsak, Allah yolunda olabiliyorsak, zaten Allah'ın elçileri ve kulu gelecektir illaki.
0: Evet, bir misafirimiz diğer dinlerinki onlara din, bizimkiler bize din. Onlarınki ayrı, bizimki ayrı. Biz cennete girerken onlar sürekli cehennemde kalacak derler. Allah'ın cennete girecek olan kesim sadece İslam alemi midir? Hayır. Dikkat edersen inanç şartlarında Ementü billahi, Allah'a inanıyoruz. Onlar da inanıyor. Melaiketi, melekler inanıyor. Onlar da inanıyor. Mektubi, kitaplarına inanıyoruz. Yani sadece Kur'an'a değil, Adem Aleyhisselam'dan Evliya Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e indirilen gelene kadar bütün Allah'ın nebine verdiği kitaplara inanıyoruz. Bunun içerisinde Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat var, Hazreti İsa'ya indirilen İncil var. Onlar da tatbikatını yapıyorlar sana göre. Onlar da kurtuluştadır. Resullerine inanıyoruz. Tamam. Onlar da inanıyor. Biz de inanıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına vesaire, bütün bunlar hepsi var. Ama marifet kişinin bugün Yahudiler içinde Hazreti Musa'yı temsilen bir kişiye iman ediyorlarsa kurtuluştadır. Hristiyanlar içinde Hazreti İsa'yı temsilen bir kişiye inanıyorlarsa onlar da kurtuluşlardır. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz içinde öyleyse Allah'ın yanında Hristiyan, Yahudi diye ayrı insanlar yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır ve dilemeyenler vardır. Hristiyan ve Yahudilerin büyük kısmının Allah'a ulaşmayı dilemediğini kesin olarak biliyoruz. Onların Allah'ın cennete girmesi elbette mümkün değil ama İslam'a baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. İnsanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennete gider. Nitekim insanların katında Yahudiler var, Sabiler var, Nasraniler var vesaire. Ama Allah-u Teala'nın gözlükleriyle bakıldığı zaman gerçekten Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O slaytımızı gösterebilirsek, o zaman oradaki ayetlerden bir sonuca ulaşacağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte iman edenler. İsa 59 Allah'a ve yemlâhre iman ediyor. İsa 162 Allah'a ve yemlâhre iman ediyor. Tövbe 18, Tövbe 44, Tövbe 99, Ahzab 21, Mümtehine 6. Bunlar Allah'a ve yemlâhre iman edenler, kurtuluşa olanlardır. Ama Allah'a ve yemlâhre iman etmeyenler. Bakara 8 İsa 38, İsa 39, Tövbe 45, Nur 2, Ankebut 36 ve Mücadele 22. Aslında şu noktaya bakmak istiyordum. Bakara 62 ve Maide 69. Nellezine amenu vellezine hadu ve sahibin nesra. Men amene billahi ve yevmil ahiri. O zaman Bakara 62'yi de ilave edelim. Enam 69 değil. Maide 69'u. Maide 69'u Enam Bakara 62'yi nereye ilave edeceğiz? Tekrar o Allah'a ve yevmil ahire iman edenlerin kısmına bakalım. Belki Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Bakara 62 buraya ilave edelim. Nisa 162, Nisa 59 ve onun altına ve Maide 69'u da Nisa'dan sonra ilave edelim. Tövbe 18, Tövbe 44 bunları da alt alta yazabiliriz. Bunlar hepsi Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Öyleyse Yahudilerden kim, Hristiyanlardan, Müslümanlardan mesela Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve ıslah edici amellere başlıyorsa onlar kurtuluştadır. Öyleyse Allah'ın yerinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var ve dilemeyenler var. Yani Allah'a ve yevmil ahire iman edenler var. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler var. Olayı böyle görmek lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kabrimizden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir soru var arz edelim inşallah. Başkaları için dua etmemiz onlara fayda sağlar mı inşallah? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok severiz kalbimizden, ellerinizde hürmetle hasret ederim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Herkes herkes için dua etmelidir. Dua her zaman faydalıdır. Dua edenin derecat kazandığını bilmeliyiz. Allah-u Teala başkası için yapılan bir duayı o kişinin kendi duasından daha fazla değerli bulur. Neden o kişi kendisini bir tarafa bırakmıştır? Başkası için Allah'a dua değil. Bu bir fedakarlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ama dua tek başına kaderi değiştiremez. Dua kişiyi teşvik eder, yoluna daha güzel bir şekilde devam etmesini sağlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de farz kılıyor ve Allah'a yaptığımız duaların daha çok kabul olması için Allah'ı daha çok zikretmemizi emrediyor Allah Teala. Zikir yapmak, Allah Allah diye zikir yapmak bir insana neler sağlar sizce?
3: Mutlu, huzur. Ne bileyim yani, evde bereketin artmasın.
2: Zikir her şey sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır.
5: Zikir ettiğimizde ruhumuzu gerçekten ona teslim ediyoruz.
4: Bana sürekli huzur verir. Namaz kılarken örnek vereyim. Namazı bitirdikten sonra bir dua, tesbih. Bunlardan sonra huzur geliyor. Yani rahatça uyuyabiliyorum.
5: Zikir ediyoruz. Kalben, ruhen, bedenen ve o gün kendimi Allah'a teslim ettiğimi hissediyorum. Ve inan ol, bir anda nereden çıktıysa Allah diye bir bağırmışım. İnsanlar devam etmeye başladı. Hiç çekinmedim, şey yapmadım. Önce bir utandım, Allah dedim ama işten onlar hiçbir şey söylemedi. Devam ettik zikretmeye. Gerçekten ruhumu teslim ettiğimi hissediyorum. Ve Allah'ın bir kulu, elçisi olduğumu hissedebiliyorum. Allah'a daha yakın olduğumu hissedebiliyorum. Kötülüklerden koruduğunu da hissedebiliyorum. Çünkü neden? Zikir.
0: Zikir her şeyi sağlar. Önündeki duvarlar yıkılır. Zikir her sorunun çözümüdür. Evet. Doğru düşünme alışkanlığı ve zikir birbiriyle ilintilidir. Önemli olan olaylar değil. Önemli olan olayların üzerimizdeki vücuda getirebileceği tesirdir. Bu tesir nefsimiz tesirinde ne kadar açıksa biz de kendini o kadar hissettirir. Saadeti yaşamamızın arkasında ise bir talep sebep vardır, nefsimiz ruh haline dönüşmesi. Nefsimizin kalbindeki zehirleri, karanlıkları, afetleri, kötülükleri oradan alacak yegane ilaç zikirdir. Öyleyse bir değişim sürecinin içinde neticeye ulaşmak hepimiz için farzdır. Daimi zikrin sahibi olmak, hele hele bütün güzelliklerin sahibi olmak manasına geliyor. Daimi zikirde orada hiç huzursuzluk yoktur. Daimi şeytanın kapısı kapalıdır, Allah'ın kapısı da açıktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte.

0: Biz de bundan hiç sıkılmayız, gücenmeyiz. Mutlaka o kardeşim için dua ediyoruz. Bundan üzülecek olan bir şey yok. Allah-u Teala duayı kabul etmiyorsa daha uzun süre devam etmesi söz konusu olur. İnşallah Allah'ın bir gün o duayı kabul edeceği bir ana rastlarız. O liyakate ulaştığımız gün gerçekleşti. İnşallah bir gün duaları kabul edecektir. Allah her şeye kadir. Vefat etmiş veya hayatta olan mürşitlerden medet ummak, onlardan bir şeyler talep etmek yanlıştır. Kur'an ihtiyaçlarının yalnızca Allah'tan talep edilmesi gerektiği vurgular. Bu bir bidattır. Bu bir hürafedir. Oysa Allah dostlarından da Allah'tan talep ediyoruz. Onların da bizim için vesile olmasını isteyebiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maserava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem,

şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgi İslam'ı size öğretme gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, insanlar birbirlerini sevseler, başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar mutlu olabilirler mi? Elbette. Ama bundan çok daha önemli olan öncelikle insanlar Allah'la aralarındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçimde gereğini yerine getireceklerdir. Bu nedir? Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenin sahibidir. İnsan Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde işaret edildiği gibi bir nefsin sahibidir. Ve insanın nefsinde 19 tane hastalık var. İnsan denge sahibi bir varlık. Allah zatından insana ruh üfürmüş. Ruh da 19 tane hasretle mücehiz olan bir yapının sahibi. Secde 9'da belirtiliyor. Allah Teala insana serbest irade vermiş ve aklın sahibi kılmıştır. Başlangıç noktasında insanlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de doğal olarak kendilerini bilmiyorlar. İşte Bakara 170'te onlar Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Onların ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemişler değil mi? Görüyoruz ki öncelikle kişinin akletmesi lazım. Enbiya suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akletmez misiniz? İşte kişinin kendi kendine bu kitabı okuyup akledebilmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü Allah Teala hadisiz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçim gelecek nefsimiz ve şeytan. Şeytan nefsimizin 19 afetine %100 tesir edebiliyor. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Gördüğünüz gibi melekler Adem'e secde edin dediği zaman iblis secde etmiyor ve şeytan oradan o kişinin ayağını kaydırıyor. İnsanlar iblisle beraber yeryüzüne iniyorlar. Allah Teala Bakara 168'de insanlar yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. İblis, insanın Allah katından yeryüzüne indirildiği yerden onu biraz daha esfel-i safine götürmek üzere bir gayretin içerisinde. Ama Allah Teala da kadınlar resullerini gönderiyor ve Taha 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize şu an yeryüzüne in. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derya takanlar ve şakirlerden olmaz. İşte kim Allah'a ulaşmayı diler, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu velisi olur da o noktadan itibaren insanların mutluluğu için çalışırsa o zaman gerçekten onu da mutluluk kat be kat artar. Allah razı olsun. İkinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Saf suresi 8. ayet-i kerimede onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar buyuruluyor. Burada ağızlarıyla kelimesindeki ifade edileni açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Allah'ın Kur'an'daki irci ila rabbiki rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. Emine riayet etmeyenler Allah'ın nurunu söndürmek isteyenlerdir. Onlar ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Çünkü insana hayat veren ruhtur diyenlerdir. Oysa ki Allah yaratan, hayat veren de öldüren de Allah'tır buyuruyor. Yani ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. O kafirler geri görseler bile Allah'ın nurunu tamamlayacak. Ennellezine keferu Nisa 167, 168, 169 ve seddu an sebi'illahi qaddalu delalem ba'ide ennellezine keferu ve zelemu lem yekunu lav liyafir lehum ve la yetim tarika ila tariki cehennem halidina fi abede. İşte burada kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, uzak delalete sapmışlar, onlar kafir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Öyleyse ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, onlar gay yolu üzerinde insanları ateşe davet eden, cehenneme götüren insanlar. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali bazı imtihanları kolayca atlatırken bazı imtihanlarımızı ise uzun yıllar aşamıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konuda nasıl doğru düşünebiliriz? Sevgili kardeşlerim, o kolay atlattığımız imtihanlar, onlar Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Ama Allah Teala bizi bize gösterdiği zaman bu işin pek de öyle kolay olmadığını Allah Teala gösteriyor. Ruhun Allah'a teslimi 7-8 aylık süre içerisinde gerçekleşiyor ve nefsimizin manevi kalbi %51 Allah'ı nurlandırıyor 7-8 aylık süre içerisinde. Geri kalan %49'unun da nurlanabilmesi için bize bırakıyor ama bunu yıllar içerisinde gerçekleştiremiyoruz. Nefsimizin afetleri, çevre şartları ve nefsimizin dünyaya düşkünlüğü sebebiyle, şeytanın da devamlı saldırısı sebebiyle bir türlü hedefimize ulaşamıyoruz. Ama burada vazgeçmemek, azim sahibi bir insan olarak hedefe kilitlenmek bizi mutlaka galibiyete götürecektir. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. O kolayca atlattığımız imtihanları Rabbim sen bana nasıl nasip ettiysen, bugün bu imtihanı da vakti zamanı gelince mutlaka yardımına beni muvaffak kılacaksın. Allah'a sığınmak, Allah'ın yardımını istemek daima hedef olması lazım. Cisva, Risalet ve Nübüvvet nedir? Açıklar mısınız? Risalet, Allah'tan alınan emirleri muhataba tebliğ etmektir. Onu açıklamaktır. Nübüvvet ise Allah'ın en üst noktada insanlar için vaaz ettiği makam, nebilere Allah-u Teala şeriat kitaplarını veriyor. Risalet, melekler içinde, cinler içinde, insanlar için geçerli olmasına karşılık, nübüvvet sadece insanlar içindir. Ve Allah nebilerine şeriat kitabı veriyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 tane ayet-i kerime, birçok ayet-i kerime var ama biz bunlardan basitcalarını aldık. Nebi Resul'le Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. İşte son Nebi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaat ikisine sahip ama Veli Resul'ler vekaleten. Nebi Resul'ler 5 görevin sahibi ama Veli Resul'ler 4 görevin sahibi. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten. Şeriat kitabının sahibidirler. Şeriat kitabını açıklayan kişilerdir. Aralarında fetret dönemi var, fetret dönemi yok. Aynı anda iki nevi yok. Aynı anda her kavimde Resuller var. Aynı soydan gelirler, her farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Ve gördüğünüz gibi birbirine farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 18 bin alem neden ve niçin yaratılmıştır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, biz Efendimiz'den 18 bin alem duymadık. Bize öğretilen 3 asıl ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Huvellezi halaka semavate vel arde fisteti eyyam sümmeste vilel arş. Gökleri ve yerleri 6 günde yaratan odur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yürüyeni, yükseleni bilir. Nerede olursanız o sizinle beraber. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. İşte bu 3 asıl ve 3 dakika sormak üzere 6 alemin içerisinde insanlar var, cinler var, melekler var. Ama en üstün varlık insan. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İnsan devrin imamıdır. İnsan Allah tarafından hidayete erdiren olarak vazifeli kılınmıştır. Bu bakımdan insan eşrefi mahlukat olarak kutsal kitaplarda yer alıyor ve her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah'a teslim olmak üzere vardır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Muhterem hocam, ben Yozgat'tan Abdullah Sevim. Tüm Yozgatlı kardeşlerimiz adına selam eder. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öperim. Muhterem hocam, izin olursa bir sualim vardı inşallah. Din kitaplarında İslamiyet'in garip olarak başlayıp yine o garip haline döneceğini bildiren bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifteki garip olmaktan maksat nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, din kitaplarında İslamiyet'in garip olarak başlayıp sonra yine garip haline döneceğini bildiren bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte garip olmaktan maksat nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, şu an 8 milyar insan var. Bu garip insanlar Resulullah'ın ve aynı zamanda tabii diğer bütün peygamberlerin ifsad olan sünnetini ıslah eden, ortadan kaldırılan sünnetini ihya eden, Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, insanların içerisinde çok az. Mesela Nebilen Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendi topluluğu ona tabi olan sahabeyi gösterirken, şu anda münafıklar sizin içinizde nasıl gizleniyorsa, aynı zamanda da müminler münafıkların içerisinde gizleneceklerdir. Yani çoğunluk ne yazık ki Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar oluşturacak. Her devirde insanların %10'dan azı zaten seçilmiyor. Onlar şeytanla bir ilişki içindeler. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor ama %90'dan fazla seçilen insanlar içinde de %10'dan azı ancak Allah'ın dinini yaşamak üzere Allah'ın emirlerine bağlanıyor. Geri kalanın çoğu da yine dünya hayatını seçtikleri için, dünya hayatının peşinden koştukları için onlar da cehenneme doğruyorlar. Geri, işte bu bahsedilen garipler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara masum bir şekilde üzülüyor ve kardeşlerimi özlüyorum deyince sahabe biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? Hayır diyor. Siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya edenler, onları sevmeyenler daima sevenlerinden çoktur. İşte onları sevmeyenler çoğunlukta, sevenler azınlıkta. Azınlıkta olan bu sevenler hadiste garip olarak ifade ediliyor. Gerçekten de Peygamber Efendimiz'in zamanında da bu şekilde tamamen hidayetin unutulduğu bir dönemde Allah Resulü'nü vazifeli kılıyor. Ama yine şeytanın devreye girmesiyle, bidatleri din hayatına hakim kılmasıyla yine Kur'an unutuluyor. Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehâze hâzel Kur'an-ı mehçûre. Mehdi Resul, benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte Kur'an'ı unutulduğu bir dönemde Allah Resulü'nün sünneti ihya ediliyor, ortadan kaldırılan sünnetini ihya eden, ifsad olan sünnetini ıslah eden, azlıktan olan grup için onlar gariplerdir buyuruyor. İstanbul'dan bir kardeşi muhterem hocam, kalü belada Allah-u Teala'ya verdiğimiz yemin, misak, ahd, şahit olduğumuz olayı neden unutmuşuz? Allah-u Teala istediği için mi unuttuk yoksa nefsimizin unutkanlık afetinden dolayı mı unuttuk? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Araf 172 ile Maide 7'yi yan yana zikredersek unutulmanın ne anlama geldiğini de göreceğiz. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرِمْ زُرْيَتُهُمْ Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratıp اَشْهَدُ مَا لَامْسُهُمْ Fizik vücut ve ruhları nefslerin üzerine şahit tutarak اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Nefsler de kalu dediler ki bela. Ve ruh fizik vücutta şehitna. En tekulu yevmul kıyameti enne künne haza gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Şimdi kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz. dememeniz için senin Rabbin Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini alıyor ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu hatırlatmayı Maide 7'de açıklıyor. Ne diyor Allah Teala? Vezkur ni'metallahi aleyküm. Allah'ın sizin üzerindeki nimetini işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Burada hatırlatıyor, hatırlayın diyor. Ne yapmışız? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman hepimiz kalü bela diyoruz. Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Biz iskultum seminası işittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik ucumuz Allah-u Teala'ya at veriyor. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Teslim olacağına dair. Evet, fizik ucu Allah'a at veriyor. Nefsimiz yemin veriyor ve fizik vücut Allah-u Teala'ya ahd veriyor, teslim olacağına dair. Misak, ahd ve yemin hatırlatılması. İşte Allah-u Teala burada bunu verdiğimizi bize hatırlatıyor ve bir kere daha Allah'ın katından gelen hidayetçilerin bunları bize hatırlatması. Hangi ayet-i kerimede? Allah-u Teala misakimizi Rad 1 ve 2'de ahdimize Yasin 60-61'de ve yeminimizi Müddessir 38-39-40'da onları bize hatırlatır. Misak, ahd ve yeminin hatırlatılması. Dolayısıyla Allah-u Teala mutlaka söylüyor. Bunun mutlaka olduğunu nereden biliyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size Resullerimiz, Nezirlerimiz gelmedi mi? Size ayetlerimizi tilavet etmediler mi? Hangi ayetler? Arap 172. Hangi ayetler? Maide 7. Hangi ayetler? Rad 20-21, Yasin 60-61, Müddessir 38-39-40. Bunlar size okunmadı mı? Hangi ayetler? Maide 173. Babam şirkteydi, şirk koşan babamın fiilleri sebebiyle bizi helak edeceksiniz dememeniz için. Öyleyse bunlar hepsi bize hatırlatılıyor. Azerbaycan'da Mikail Muhterem Hocam Meryem 83'teki ayet-i kerimede açıklar mısınız? Meryem 83 ayetinde şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin taifesinden şeytan diye ayrı bir grup şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığı ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, duması, ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizende Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanları kafirlere musallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderiyor. Allah onların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder. Onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasındaki negatif fark devamlı büyüyecektir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara ineceklerdir. Elem tere ennel ersenne şeyatine alel kafirine te'uzuhum azza. Evet, bu kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların üzerine şeytanlar var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir hoca iki tane hadis söyledi. Allah kimin yaşını 40'a tamamlamışsa mazeret sunacak hakkı kalmamıştır diyor. Diğeri de kim 40 yaşına gelmişse salih amelleri, kötü amellerini geçmiyorsa kendini cehenneme hazırlasın diyor. Bu hadislerin Kur'an'la doğruluk payı var mı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu 40 yaş devrin imamları için geçerli bir Hakâf suresinin 15. ayet-i kerimesindeki kutevaya baktığımız zaman genellikle öyle. Şimdi insana anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Hangi insana? Şirk koşmayan insana. Anne babasının ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu şirke doğurdu. Onun taşınması üstten kelimesi olsaydı nihayet ergenlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Dikkat ederseniz ergenlik çağısında normal fıkıh kurallarında 15 yaştır. Ama 40 yaşını tamamladığı zaman şöyle dedi. Rabbim bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih amel nefs eskisini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim alanlardanım. Yani bu noktadaki bir muhtevayı ifade ediyor. Gerçekten de devrin imamlarına baktığımız zaman hepsi zaten gizli şirkten kurtulmuşlar ve mürşitlerine tabi oldukları zaman Rabbim bana anne babama verdiğin nimetler şükretmekte şükre başlıyor. Senin razı olduğun salih ameli. Allah Teala'nın razı olduğu en üst seviyedeki amel salih amel nefs ezgisi yapmakta beni başarılı kıl. Ve amele salihan terdehu. Yani Allah Teala nefs ezgisi vasıtası zikir olan salih amelden razıdır. Vasıta fi zürriyeti ve zürriyetimi de ıslah et. İnni tübtü ileyke ve inne minel müslümin. Bununla ilişkin diğerlerinin bir şeyi yok. Ancak kim 40 yaşına gelmişse salih amel, bu salih amel işleyen kişi devrin imamları. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Zariyat 50 ayetin kelimesinde firar etmek cümlesini açıklar mısınız? Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştır buyuruyor. Allah Teala insan ruhunun hayattayken ulaştırılması açık bir şekilde farz kılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam apaçık bir uyarıcı olarak insanları uyarıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının 12 farz emrinden bir tanesi de Zariyat 50. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. İslamiyet'te zorlama yoktur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hoşgörülü olun deniyor. Bu ölçüyü nasıl değerlendirmeliyiz? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de İslamiyet'te zorlama yok. Kur'an Ramazan ayında indirildi. Bakara 185'te Allah Teala yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah Teala sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Din Allah'ın biz insanlar için dileğin bütünü ifade ettiğine göre, evet, din kesinlikle kolaylıktır. Dinde zorluk yoktur. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, yesiru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Bu ölçü ancak Allah'ın emirlerine harfiyen riayet ettiğimiz zaman gerçekleşir. Ve ancak mürşitle dini yaşadığımız zaman olur. Allah Teala Meryem suresinin 97. ayet-i kerimesinde böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen, inatçı kavmi uyarman için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim kimin lisanıyla kolay? Mürşidin lisanıyla kolay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'in kolaylaştırılması. Meryem 97.1, Duhan 58, o Kur'an-ı Kerim'i senin lisanına kolaylaştırdık. Âlâ 6.7.8, Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra onu unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. Nehl suresinde de aynı şekilde biz onu Allah-u Teala'nın zatına kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Yani kolaylaştıran Allah-u Teala'dır. Ve mürşide tabi olduğumuz zaman bu gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz amen olmak. Birinci soru, amen olanlar kimlerdir? Amen kelimesinin lügat manası inanmaktır. Bugün İslam ülkelerinde Kur'an ayetlerinde geçen amin olmak deyince Allah'a inanmak anlaşılıyor. Ama amin olmak için Allah'a inanmak yetmiyor. Bir insanın amin olabilmesi mutlaka dört şartın sağlanmasını gerektiriyor. Bir, Allah'a inanacak. İki, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Üç, bunun farz kıldığına inanacak. Dört, Allah-u Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle kendisinin de mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahip olan insan amin olmuştur. Gerçekten hem Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde hem de Hud 29'da baktığımız zaman ben bu Hud 29'da bu amen olanları yanından kovmam, mutlaka onların Rablerine mülaki olacaklardır. Yine Yunus 63'te ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu takva sahibi olmuşlardır. Ama takva sahiplerinin de yine Bakara 223'e göre ulaşmayı dileyenler olduğu görülüyor. O zaman ister amenu takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyenler olsun, ister amenu olup Allah'a mülaki olmayı dileyenler olsun, bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Yani amin olan kişi inanç itibariyle de mümin olabilir ama dört şartı sağlayan amin olanların dünya hayatını yaşarken mutlaka ruhlarının Allah'a ulaşacağından emindirler Allah'ın verdiği söz gereğince. Allah sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İster Şura 13, ister Rad-i 27'de olsun. Ve yehti ileyhi men enab. Enab olanları ki enab olanda Rum 31'e göre münibine ileyhi ve taku enab olanların da takva sahibi olduğu Allah'a ulaşmayı dileyenleri ifade ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunun şirkten kurtuluş olduğunu da biliyoruz. İkinci sual, amen olmadan kurtuluşun gerçekleşmeyeceği söylenebilir mi? Evet. Kur'an'ın özeti olan Vel-Asr suresine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Vel-Asr innel insane lefî husr. Allah-u Teala asra, zamana yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kurtulanlar amin olanlardır. Yine Yunus 63'ü ifade edebiliriz. Öyleyse Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanlar Hücret 14'te biz de amin olduk. Bunlar için dilden amin olmak olabilir ama dilin söylediği kalpte olmaması hasebiyle onlar inanç itibariyle mümin olabilirler ama kalp şartları itibariyle mümin değiller. İslam'ın yedi safhasında da hep amin olanları görüyoruz. Sadece amin olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamaktan amin olmanın en sonu olan bir hakkın takvaya ulaştığımız 28. basamağın 6. mertebesine kadar takva olayına paralel bir şekilde amin olmak da devam eder. Allah'ın hükmü açıktır. Bir insan amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. Tekim-i Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse hadis şöyle başlıyor aslında. Eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe, yani amin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın diye. Hadisin bütünü bu şekilde. Öyleyse her halükarda amin olmanın gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz ve Allah'a ulaşmayı dilemeden, amin olmadan da hiç kimsenin cennete gidemeyeceğini ayetler bize açıkça ifade ediyor. Üçüncü sual, Allah'ın amin olanlara hitaben söylediği Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini nasıl yerine getirebiliriz? Burada tabii hem Ali İmran 102 hem de Bakara 132'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Şimdi bunun irade teslimini ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Yedi safa takvaya baktığımız zaman yedinci safa takva bir hakkın takvadır. Hani Al-Mu'min suresinin 102. ayet-i kerimesinde bahsi geçen takva bir hakkın takva oluyor. O zaman bir hakkın takvaya tekabül eden aynı zamanda irade teslimidir. Öyleyse siz iradenizi de teslim etmeden ölmeyin. Yani Allah-u Teala'nın bize bahşettiği bu dünya hayatını 7 sabah 4 teslimi yaşayarak gerçekleştirmemizi Allah-u Teala emrediyor. Ve son teslim, iraden teslimi, onu da yapın ondan sonra ölün. Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak, ahd, yemin ve iradenin misakını da yerine getirin. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de وَوَسَى بِهَا اِبْرَٰهِمُ بِبَنِيَ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yine aynı şekilde İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup aleyhisselam da ey oğullarım, muhakkak ki Allah sizin için bu dini seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Allah'ın bize vasiyeti teslimi külliyle Allah'a teslim olma. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de olaya baktığımız zaman gerçekten yedi safa amin olmayı görüyoruz. Birinci safa amin olmak Yunus 63. İkinci safa amin olmak Maide 35. Üçüncü safa amin olmak Maide 93. Dördüncü safa amin olmak Maide 93. Beşinci safa amin olmak Talak 10. Altıncı safa amin olmak Tahrim 8. Ve yedinci safa amin olmak Ali İmran 102. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem amin olanlara hitap ediyor. Amin olmak Kur'an'da bir seviye tayini olarak geçiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak da aynı paralelde gidiyor. Allah'a ve Resul'e itaat kişinin hayat hidayete ermesi, Allah'a teslim olması için temel şarttır. Allah'ın seçtiklerinden kim Resul'e itaat edip Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ameni olur. Ameni olmanın en önemli safhası burasıdır. Resul'e itaatle davete icabet edip mürşide tabi olunur. İkinci defa ameni olur, gene itaatle üçüncü defa ameni olur, ruhunu Allah'a ulaştırır. Evet, konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ameni olanların, yani Allah'a inanmanın ötesinde ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, onu anmak.
3: Zikirle Allah'a ulaşılır bence.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Beden zaten toprak olacak, ruhumuz Allah'a ulaşacak.
1: Allah bize ruhundan üfürdüğünü söylüyor secdede.
2: Evet, zaten insanoğlu benim yeryüzündeki halifem diyor. İşte her bedene kendi ruhumdan üfledim. Biz onun yeryüzündeki halifeleriyiz.
1: Ruhumuzu bir emanet olarak verdiğini söylüyor. Dünya hayatını yaşarken ermiş kulları gibi ruhumuzu ulaştırmamızı istemiş.
4: Hiç duymadım, bilmiyorum.
3: Okumuşsun ya da ne bileyim bir şeyleri öğrenmişsin, sadece alim olmuşsun. Ama evliya olmak zikirle evliya olunur.
2: Ruh Allah'a ulaşacak ama her ruh Allah'a ulaşmayacak. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirenler ulaşacak.
1: Dualarınızın içinde Allah'ım seni çok seviyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
4: Her duamızda oluyor da. Yani ulaşmak istiyorum diye şimdi değil yani. Bir an evvel gidelim hikayesi değil.
1: Biz ulaşmak derken ölümü kastetmiyoruz. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmak.
4: Evet, tabii isterdik öyle bir yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da. Onun için de şartları var. Onları yapmak lazım. Ama hiçbirimiz yapmıyoruz.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Sana çok yaklaşmak istiyorum. Allah kabul eder inşallah.
0: Bir misafirimiz okumuştan, bir şeyler öğrenmişten alim olursun. Ama evliya olmak zikirle olur dedi. Bir insanın evliya olmasında zikrin fonksiyonu nedir? Gerçekten zikir yoksa evliya olmak da mümkün değil. Yani tekamül basamaklarının hepsi aslında zikirle gerçekleşir. Geri kalan vasıta emirlerle zikrin dışında ki vasıta emirlerle hiç kimse kemalat basamaklarında ilerleyemez ve Allah'ın biz insanlardan istediği kamil bir insan olamaz. İnsanın manevi hayatının tekamülü zikirledir. Yunus 62-64 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'ın velileri için korku yok. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amenüp takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ yetezekkâli nefsî ve ilâhil mesîr. Ruhun Allah'a seyretmesi, Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Evliya dediğimiz zaman Allah'ın dostluğunu kazanabilmiş olan kişiyi anlarız. Hepimizin Allah'ın dostu olması Allah'ın temel kuralıdır. Bunun için bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vesiledir. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Zikir nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin anahtarıdır. İşte yedi kademedeki nefs tezkiyesi emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye ki bu yedi kademedeki nefs tezkiyesinden bir tanesi de mutmainedir. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبَهُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ela bi zikrâhî tetmeyn el kulûb. Onlar âmin olup kalpleri Allah'a zikretmekle mutmain olan insanlardır. Benimki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. yani nefs zekesinin yegane anahtarının zikir olduğu bu ayet kesinlikle bize ispat ediyor. Zikirsiz hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Daimi zikir evliya kerim mertebesinin hayırlarda yarışanlar safhasına ulaşmanın işaretini, amblemini taşıyor. Allah-u Teala hepimizden en zirve noktaya ulaşmamızı istiyor inşallah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daim zikri farz kılmış. Az zikir ruhun Allah'a ulaşmasını, çok çok zikir bizi gücünün Allah'a teslimini, daimi zikir ise nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönetik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ameni olan tüm insanlara Allah'a ulaşmalarına vesile olacak mürşidi Allah'tan istemelerini farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid ilim değil mi? Bildiklerini, Allah kelamını sen de sevdiğin dostlarına, bilmeyen insanlara anlatmak. Bilenle bilmeyen bir olur mu gibi. Bir nevi hani Peygamber Efendimiz'in de yaptığı gibi Allah'ın şey kelamını tebliğ etmek, yaymak.
3: Kendini Allah'a bağlayan bütün dünyevi şeylerden vazgeçmiş, ruhani, maneviyata değer veren, hep Allah'la baş başa kalabilecek. Aslında bu farklı bir ilim bence.
4: O konuda da bir sürü tartışmalar var. Bazı hocaları dinliyorsun. Diğer hocanla ikisi birbirine zıt. Bir olması lazım yani. Bütün yollar eğer aynı yere gidiyorsa bu bilgilerin de beraber olması lazım.
2: Allah'ın varlığını, birliğini böyle hep bir toplumda bir şekilde yaymak şu an kalmadı. Çünkü A cemaati, B cemaati diye insanları kutuplaştırdılar. Oysa ki Allah bir, peygamber bir, Kur'an bir.
1: Tevhidi yaşayan, herkesi seven, 72 millete bir gözle bakan öyle bir tarikat, mürşit de var mıdır? Çünkü Kur'an-ı Kerim her devirde var olduğunu söylüyor.
4: Vardır tabii, öyle bir şey de vardır ama işte bizde denk gelmiyor yani.
1: Dinimizi öğrenmek için bir mürşidi kamile ulaşmamız
3: şart. Çünkü insan kendince Allah'a ulaşamaz. Vasıta olarak kullanması lazım. Allah'a çok yakınlarla biz beraber olmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim sadece okumakla da Allah'a ulaşılmaz.
0: Bir misafirimiz bazı hocalara dinliyorsun. Diğer hocalara söyledikleriyle zıt bir noktaya geliyor. Bütün yollar aynı yere gidiyorsa bu bilgilerin de bir hedefe bizi ulaştırması lazım. Allah'ın ilmi neden farklı şekillerde anlatılmaktadır? Şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman Allah Teala Yunus 7-8'e göre o ayetlerden gafildir. Ama ayetlerden gafil olan insanlara din anlatıyorlar. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَتَّ غَزَيْلَا وَوَاهُ Hevvasını kendisine ilah eden kişi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. İşitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasındaki şahvet adlı perde yerleştirdi. Burada görüyoruz ki gerçekten faydasız ilmin sahibi insanlar var. Bir de Allah'ın emrettiği şekilde tebliğ yapanlar var. Nebiler Sultanı Peygamber Hadis-i Şerifinde diyor ki sizi nifaktan ihlasa, kibirden tevazuya, evet riyadan ihlasa,

0: Reyhan'dan Zümer 9'da Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ve ma yezekere ulul elbab. Birisi Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi insanlara anlatıyor Kur'an'dan. Öbürü ise insanların yazdığı zanlardan öğrendiklerini, emaniye bilgiler insanlara anlatıyor. Câsi 23'te bu tip insanların faydası ilmin sahibi olduğu zikrediliyor. Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tekamül basamaklarının hepsine göre El-Ulema Verasetil Enbiya alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 safa varis olduğunu görüyoruz. En üst noktada her devirde vekaleten devrin imamı bir kavim Resul vardır. Onun dışında 7 grup varis görüyoruz. 6 grup varis. Veli Resuller, Maruf-ı Emri'den, Münker'den, Nehy'den, Veli Mürşitler, hikmetin ötesini öğrenenler, hikmeti öğrenen ve öğretenlere tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler ve Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler olmak üzere her devirde 7 grup varis görüyoruz. Bilenler ikiye ayrılıyor. Allah'ın öğrettikleri, iki Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Bütün nebiler Allah'ın öğretisine muhataptırlar. Nebinin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes faydası ilmin sahipleridir. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir ve sadece zana dayanır. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Hazreti İsa Aleyhisselam Yuhanna 16:3'te diyor ki fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikatte yol gösterecek. Zira kendinden söylemeyecektir. O hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek kendiliğinden. Gösterecek zira kendinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. O beni taziz edecektir. Çünkü benimkinden alacak ve size bildirecektir. Tevrat'ta da yine 3-5 Yeremya size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ameni olan insanlara hararetlekilerin bir zarar veremeyeceğini buyurmuş Allah-u Teala. Bu konuda kıymetli açıklamalarınızı bekliyoruz. Tekrar saygıyla önde iliyor. Ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gerçekten de birçok ayet-i kerimede örneğin Hicr 42, İsra 65, Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesi ve daha birçok ayet-i kerimeler Allah'a vekil kılanların üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse konunun merkezinde Allah'a vekil kılmak var. Şeytanın tesiri yok. İşte bu ayetlerin hepsinde benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yoktur Allah-u Teala. Tevekkül edenlere üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın yok. Amin olanların üzerinde senin bir sultanlığın yok. Ve

0: Allah'a yönelen kişilerin üzerine iblisin bir sultanlığı yok. Şu sualde amin olan kişi adaletteki insanların zarar veremeyeceği, şeytanın tesir edemeyeceğini Allah Teala Sebe 21'de bildiriyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra adalettekiler size bir zarar veremezler. Amin olanlar ve Rablerine tevekkül edenler içinde şeytanın yaratım gücü yoktur. Kişinin tevekkülü Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra da artarak devam ederse şeytanın yaptırım gücü etkili olamaz. Ve zikirlerini, ibadetlerini artırıp her gün biraz daha Allah yolunda ilerlerler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olan tüm insanların zikir yaparak nefsi ıslah edici amellere başlamasını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Dünyeviye artık önem vermez. Maneviyata daha çok önem verir. Hayatından, şeyinden daha mutlu olur, zevk alır yani. Çünkü o farklı bir maneviyat ya. Biz buradan konuşurken bile biz onu anlayamıyoruz. Ancak onu mürşide sormak lazım yani. Daha çok zikirle, yani o maneviyatı yakalayan kişilerle konuşmak lazım bence. Ben biraz basit geliyorum şu anda.
3: Kalp güzelliği başlar. Sabah ve akşam andığınız zaman Allah okulunu yalnız bırakmaz. Her an yanındadır. La ilahe illallah nedir? Allah'ın kalesidir. Allah'tan başka ilah yok dediğimiz zaman Allah da bizi başkasına muhtaç etmez ve kendi koruması altına alır. Zikirlerin en büyüğü la ilahe illallah.
4: Hareketleri değişir. Çevreye bakışı değişir. Herhalde daha düzenli bir hayat olur.
1: Allah isminin tekrarını Allah-u Teala az zikir, çok zikir, daimi zikir olarak Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılmış.
3: Duymuştum. Hani şöyle diyor ya, ibadetin az ve devamlı olanı makbuldür diye zikrin de aynı şekilde. Hani böyle arada sırada değil de devamlı yapıp az az yapmak en güzeli.
2: Allah'a çok zikretmeliyiz. Çünkü Allah'a ne kadar çok insan zikrederse, Allah onu çok sevdiği için ne kadar çok zikredersek o kadar Allah'ın sevgili kulu oluruz yani.
1: Daimi zikirle insan kesintisiz mutluluğa ulaşabilir.
4: Onu denemek lazım. Herhalde ulaşırız. Allah dedikten sonra ulaşırız tabii.
0: Misafirimiz ibadetten az da olsa devamlı olanı makbuldür. Zikrin de aynı şekilde. Arada sırada değil de devamlı yapıp az yapmak en güzeli dedi. Allah'ın zikir konusundaki emri nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler açıkça belirtilmiştir. Az zikir de farz, Müzemmil 8. Çok zikir de farz, Asap 41. Daimi zikir de farz, Nisa 103. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikir olmak üzere de Allah'ın insanlardan istediği şey bu zikir tekamül basamaklarını gerçekleştirmek suretiyle en üst noktada mutluluğa ulaşmak. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bunu gerçekleştirecek olan en büyük silah da zikirdir. Sizi Allah'a en çok yaklaştıracak olan şey günlük zikir seviyemizdir. Ne kadar çok zikir edersek o kadar çok mutlu oluruz. Az zikirde, çok zikirde, daimi zikirde üzerimize farz. Söylediğim ayetler gereğince. İncil'de Romalılar 10-13'te Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Efesliler 5-8'de bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız, nursunuz. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Tevrat Yaşaya 12-3 kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. O gün dileyeceksiniz, diyeceksiniz ki Rab'be, şükredin, onu adıyla çağırın, halklara döğürün yaptıklarının adının yüce olduğunu, adının yüce olduğunu duyurun. Allah razı olsun. Evet, bir sualimiz daha var. Görüntülü bir sualimiz, Allah razı olsun.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. Şu an Kerim'de amene olanlara söylenen Allah'ın ve onun Resulünün önüne geçmeyin emrinin muhtevası nedir inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin dendiği zaman bu Resul ayette bir kavim Resulü değil.